teslim olan demektir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik bedeninizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman İslam'ı hedefe ulaştırmış olursunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlerde bütün insanların ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmelerini farz kılıyor. Buna karşılık din adamları insanlara İslam'ın 5 şartını öğretiyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Elbette bütün din adamları değil sevgili kardeşlerim. Onlardan bir kısmı bunu yapıyor. İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Sen diyorlar, bu İslam'ın 5 şartının ötesine taşımak istiyorsun. Biz de diyoruz ki, biz değil, Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin yanı başında Allah'a teslim olmayı da farz kılıyor Allah Teala. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle Allah Teala hepimizi teslime davet ediyor. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın temel hedefidir. Bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartına indirgenmiş vaziyettedir. Bakıyorsunuz din adamları diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Şartlar bu kadardır. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ve bu dinin adı İslam dini. O zaman soruyoruz biz de onlara. Bu dinin, senin dininin adı İslam dini değil mi? Evet, İslam dini. İslam ne demek? Orada genel olarak bir suskunluk oluşuyor. Biz de onlara açık açık söylüyoruz. İslam teslim olan demek değil mi? Şimdiye kadar hiç kimse hayır değil diyemedi. Ve gördük ki anlattığımız zaman olay tamamlanıyor. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek Allah-u Teala'nın temel hedeflerini gerçekleştirmek demek. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın istediği şey teslim olmamız ve bu teslim ruhumuzun teslimi, fizik bedenimizin teslimi, nefsimizin teslimi ve irademizin teslimi olarak 4 ayrı vasıf taşır. Ve İslam'ın şartı 5'tir diyenler, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getirenler. Bir defa daha sayıyorum, namaz kılmak var. Oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek de var. İşte İslam'ın 5 şartı. Bunları yaptın mı? Tamam. Böyle söyleyince biz de soruyoruz onlara, senin dininin adı ne? Söylüyorlar İslam. İslam ne demek? Söylemek istemeseler de neticede söylemek mecburiyetinde kalıyorlar ki biz hedefleri gösterdiğimiz zaman, ayetleri gösterdiğimiz zaman söylemek mecburiyetinde kalıyorlar. Evet,
Dinimizin adı İslam. Peki İslam teslim olan demek değil mi? Evet. Sen şimdi diyorsun ki İslam'ın şartı 5'tir. Güzel. Namaz kılmak 1. Oruç tutmak 2. Zekat vermek 3. Hacca gitmek 4. Kelime-i şehadet getirmek 5. Sen bu 5 şartı gerçekleştirerek Allah'a neyini teslim ediyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sen Allah'a neyini teslim ediyorsun? Sevgili kardeşlerim, burada apaçık bir eksiklik var. Allah Teala emirlerini açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve hepimizin üzerine düşen bir vazife var. İslam'ın şartı 5 değildir. Bütün Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu sistemler gibi 7'li bir hüviyet taşımaktadır. Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra da teslimler, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İşte din budur sevgili kardeşlerim. Kim size İslam'ın şartı 5'tir, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek derse ona sorun. Senin dininin adı ne? Başka bir şey söylemesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. İslam demek mecburiyetinde. O zaman soracaksınız, İslam ne demek? Hükmük ederse etsin, söyleyeceksiniz. İslam teslim olan demek değil mi? Evet demek mecburiyetinde, alternatif yok. Evet demek mecburiyetinde. E sen Allah'a şu anda İslam olduğunu söylediğine göre, bana İslam olduğunu söylediğine göre ispat et bakalım. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin İslam'a? İslam'a, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılıyorsun, tamam. Oruç tutuyorsun, tamam. Zekat veriyorsun, tamam. Hacca gidiyorsun, tamam. Kelime-i şehadetle getiriyorsun, tamam. İslam'ın 5 şartı. Ama acaba gerçekten İslam'ın şartı 5 mi? Neye dayalı olarak söylüyorsun bunu? Bir takım din adamları öyle söylüyormuş. Söyleyebilirler. O onların problemi. Ama Allah ne diyor? Allah ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yani biz bunların dördünü de, ruhumuzu da, nefsimizi de, yani fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Elbette öyle değil sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları zaman ikinci kat cennetin sahipleri. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahipleri. Fizik bedenlerini teslim ettikleri zaman dördüncü kat cennetin sahipleri. Nefslerini teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahipleri. Mülis oldukları zaman 6. kat cennetin sahipleri, iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman 7. kat cennetin sahibi olurlar. İşte 7 tane cennet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim her şeyin doğrusunu söyler. Ve siz siz olun. İnsanlar size İslam'ın şartı 5'tir dedikleri zaman bunu mutlaka onlara öğretin. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, hem bilmiyorlar hem de bilmedikleri halde iddia ediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle onlara 6'yı ve 7'yi de ispat ettiğiniz zaman bundan utanç duyarak af diliyorlar. Sevgili kardeşlerim,
Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Onun için en sağlam zeminde olanız. O Allah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanları cehennemden kurtarmakla vazifeliyiz. İnsanlar öğrendikleri dinle, yani İslam'ın 5 şartıyla bütün hedefleri tamamladıklarını zannediyorlar. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Problem, bu 5 tane standardın yeterli olduğunu zannetmekte. Namaz kılmak farz, oruç tutmak farz, zekat vermek farz, hacca gitmek farz, kelime-i şehadet getirmek farz. Hani İslam olmak neresinde bunun? Namaz kılıyorum, İslam oluyorum. Hayır. İslam teslim olan demek. Bir insan namaz kılmakla İslam olamaz. Oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle İslam olamaz. İslam olması için mutlaka teslim olması lazım. Ruhunu Allah-u Teala'ya teslim edecek. Sonra fizik vücudunu teslim edecek. Sonra nefsini teslim edecek. En sonra iradesini teslim edecek. Ne yani, bu 4 teslimin 4'ünü de yapamazsa bu kişi cehenneme mi gider? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi oldu. 2. kat cennetin sahibi. Ve ruhu vücudundan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Ruh Allah'a ulaştı. 3. kat cennetin sahibi. Fizik vücudunu teslim etti kişi. 4. kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etti. 5. kat cennetin sahibi. Mulis oldu. 6. kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etti. 7. kat cennetin sahibi oldu. İşte 7 kat cennetin hepsi sevgili kardeşlerim. Bu 7 kat cennetin hepsini teslim almayan kişi cehenneme mi gider? Hayır sevgili kardeşlerim, öyle bir şey yok. O kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Görevlerini yaptıkça Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Mürşidine tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. 7-8 aylık bir devreden sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onları kurtarmaktır. Onları cehennemden kurtarmaktır. Allah Teala kanunlarını koymuş. Her şey o kadar belli ki kişi hacet namazını kılacak. Boy abdesti alacak tabii. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. O mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline tabi olacak. Tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru mutlaka yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi açık ve kesin sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala bütün insanlardan bir hedefe ulaşmalarını istiyor. Hedef İslam olmak. İslam olmak demek teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek demek. Ben onu bunu bilmem. İslam'ın 5 şartını bilirim. Bana değil, hocam böyle öğretti.
Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam sevgili kardeşim, hepsi de farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte, hepsi farz. Ama ben sana bir sual sormak istiyorum. Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam. Bana İslam ne demektir söyleyebilir misin? Kim iddia edebilir ki İslam teslim olmak olan demek değildir? Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. İslam teslim olan demek. Bizim dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Kime? Allah'a. İneğine teslim eden demek. Ruhunu. Bir. Fizik bedenini. İki. Nefsini. Üç. İradesini. Dört. Allah'a ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Böyle bir dizaynda hepimiz için yapılması lazım gelen şey kesin olarak yok mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala ne istiyor bizden? Teslim olmamızı istiyor. Ruhumuzu teslim etmemizi, fizik bedenimizi teslim etmemizi, nefsimizi teslim etmemizi, irademizi teslim etmemizi Allah Teala farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah'a ulaşma dilemek, müşriye tabiyet, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, fizik bedenimizi teslim etmek, nefsimizi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekle 7 tane safa tamamlanmış oluyor. Hepimiz için Allah Teala'nın emirleri var. Böyle olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bütün insanlar için Allah Teala İslam standartları söz konusuysa ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bu teslimler gerçekleştiği takdirde Allah'ın emirlerini yerine getirmiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. İnsanların kendi kendilerine uydurdukları İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben bunları yaparım, bunlarla işimi tamamlarım demek de insanların kendi kendilerine ortaya koydukları bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adının İslam dini olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. İslam dini teslim olanların dini demek. Allah'a ruhumuzu, Allah'a fizik bedenimizi, Allah'a nefsimizi, Allah'a irademizi teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görevimiz açık bir şekilde ortada. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyenlere sormamız lazım gelen bir sual var. Hemen suali sormalısınız. Senin dininin adı ne? Başka bir alternatifi yok sevgili kardeşlerim. Benim dinimin adı İslam dini demek mecburiyetinde. Peki İslam ne demek? Bana anlatır mısın? Dediğin zaman İslam'ın teslim olan kişi olduğunu söylemek mecburiyetinde. Gene bir mecburiyet. Alternatif yok. Sadece bunu söylemek mecburiyetinde. Alternatifi yok. Öyleyse
bütün insanlar için Allah Teala ne istiyor? Allah Teala bütün insanların cennete girmesini istiyor. Böyle olması için insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri lazım. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri gerekiyor. Ne kadarını yapabilirlerse o kadarı onlar için geçerli. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, onun gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşide tabi olup da ölse ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennet. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennet. Nefsini teslim etse beşinci kat cennet. Munis olsa altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etse yedinci kat cennet o kişinin hakkı oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları kurtarmak istiyor. İnsan adı verdiği bu mahlukuna ruhundan üfürüyor. Allah Teala ruhundan üfürüyor. Öyleyse insan Allah'ın katında kıymetli olan, en kıymetli olan Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse bütün insanlar için ne yapıyorlar ona bakalım sevgili kardeşlerim. Baktığımız zaman görüyoruz ki bütün insanlar Allah'ın o temel emirlerini yerine getirebilmiş olmuyorlar. Bir kısmı başarıyor bunu, bir kısmı başaramıyor. Öyleyse hepimiz bu istikamette bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceğiz. Onların da ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerçekleştirmek üzere bizler de onlara yardımcı olmalıyız. İşte Allah Teala'nın bu istikametteki söyleyisi budur. Dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demektir. Demek ki bu din Allah'a teslim olanların dinidir. Nesini teslim eder? Ruhunu. Sonra ruhundan sonra fizik vücudunda. Sonra nefsini de, en sonra iradesini de kişinin Allah'a teslim etmesi, onun en üst kat cennetlere girmesini ifade eder. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah yolunda bunların hepsini gerçekleştirmek hedefine yaklaşmalıdırlar. Sevgili kardeşlerimiz, muhakkak ki sualleriniz var. Anlatma faslını kalın çerçeveyle bütünü ifade ettik zannediyorum. Ama sevgili kardeşlerim, bizim görevimiz sizleri mutlu etmek. Bizim görevimiz sizlere Allah'ın temel emirlerini anlatmak. İslam'ı İslam'ın beş şartından ibaret sayan din adamları var. Diyorlar ki İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. İşte İslam budur diyenlere söylemeyecek miyiz? Sen İslam'ın lügat manasını biliyor musun diye sormayacak mıyız? Bu bizim hakkımız değil mi? Sorduğumuz zaman da aynı cevabı almak mecburiyetindeyiz. Söyleyemezse biz ona öğreteceğiz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi de farz.
Ve ama dinimizin temel fonksiyonel yapısı Allah'a teslim olmak. Çünkü dinin adı İslam dini. İslam ne demek? Teslim olan demek. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Bunları gerçekleştirebildiğimiz zaman görevimizi yapmış oluruz sevgili kardeşlerimiz. Bu hepimiz için Allah-u Teala'nın temel emridir. İnsanları Allah-u Teala'nın emirlerine ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bütün İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirebilmek bu cesareti gösterenlere doğruyu anlatmakla vazifeliyiz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte gerçekten farzdır ama bu 5 tane farz meseleyi tamamlamıyor. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama sevgili kardeşlerim, dinimizin bir adı var. İslam dini. İslam teslim olan demek sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren, böylece İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a neyini teslim etmiştir? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi, iradesini mi, neyini teslim etmiştir? Öyleyse hepimiz için Allah'ın farzları var. Allah'a ruhumuzu, sonra fizik bedenimizi, sonra nefsimizi, sonra irademizi teslim etmekle vazifeliyiz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan bir kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Cennetler bu sıralama istikametinde yerini Allah-u Teala tarafından öğretilmiş olan yerini bütün insanlara açık bir şekilde anlatmakla vazifelidir. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adının İslam dini olduğunu, İslam'ınsa Allah'a teslim olmak demek olduğunu, teslim olan demek olduğunu hiç unutmayacağız ve insanlara da bunları, bu hakikatleri unutturmayacağız. Bütün insanlar için kapılar açık. İnsanları sevmeliyiz. İnsanları mutlu etmeye çalışmalıyız. Bu standart içinde hayatımızı devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, suallere cevaplar vermek üzere sizlerden suallerinizi bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz Muhterem Efendimiz'e tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansta bir arada kıldı Muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah dinliyoruz inşallah. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak istiyor. Ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur Muhterem Efendimiz?
1: Uygun tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum ama mutlu ve huzurlu değilim. İçimde hep bir sıkıntı var. Bu huzursuzluktan nasıl kurtulurum Muhterem Efendimiz?
1: Bu huzursuzluktan kurtulmak için ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. Böyle bir istikamette mutlaka mürşidini Allah'tan sormanın arkasında mürşidinin bir vekiline mutlaka tabi olman gerekiyor. Bu tabiyet hep el öpmek suretiyle gerçekleşir ve el öpüldüğü anda da cereyan el öpen kişiye geçer. Görev burada başlamıştır. Kişi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet onun ruhunun o anda müşteri, o anda o kişiye ulaşması demek değildir. O kişinin ruhu, fizik bedeni, nefsi ve iradesi birer birer Allah'a teslim edilecektir. İslam teslim olan demektir. Ve kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettikçe her seferinde biraz daha mutlu hissedecektir kendisini o hedeflere yöneldiğinde. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece onların mutlu olmasını ister. Dünyada, sonra da ahirette onların cennette olmasını ister. Bunları farz kılmış Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şunu da unutmayalım yani Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse kurtuluş hepsi için var ve geçerli. Yeter ki Allah'ın emirlerini gerçekleştirsinler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz bir görevin arkasında olmalıyız. İnsanları kurtarmak. Şu anda koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartını kendilerine yeterli bulmakta. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Kelime-i şehadet getirmek var. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bu insanlar acaba nelerini Allah'a teslim etmişlerdir? Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Mutlaka bir şeylerini Allah'a teslim etmişlerdir. Nelerini teslim etmişlerdir? Hiçbir şeylerini teslim etmemişlerdir sevgili kardeşlerim. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini oluşturur. Kim mürşidine ulaşır da ona tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrinin sonunda bu kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ermiştir. Kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşmıştır. Bu şerefin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, insanların yanlış ifadeleri sizi kendisine esir etmesin sakın. Allah'a ulaşmayı dilemelerini söyleyeceksiniz etrafınızdaki insanlara. Sonra onlar mürşit istiyorlarsa onlara hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sormaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar cereyanı almadan ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz ve o 7-8 aylık bir devrede ruhuna Allah'a ulaşması işlemi gerçekleşemez. Bunun için insanlara bu büyük hakikatleri anlatmakla hepiniz vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Göreviniz o görev. İnsanları cehennemden kurtarmakla vazifelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor, daha üst kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete, munis olan kişi altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat, son kat cennete çıkıyor. Böylece insanların cennetler arasındaki dağılımı Allah Teala tarafından daha başlangıçta dizayn edilmiş. Bütün insanlar için faaliyet sahaları açık. Herkes etrafındaki insanları bu gayrete davet etmeli. Birçok insan ne kadar hazin bir tecellidir ki İslam'ın 5 şartına endekslenmiştir. Ben der namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Benim görevim bu kadar. Böyle diyen, yani namaz kılan, oruç tutan, zekat veren,

0: orada. Eğer size bunlardan birine teslim olduğunu, teslim ettiğini söylerse, ona sorun, senin mürşidin kim? Bir mürşide tabi olmadan hiç kimse ne ruhunu, ne fizik bedenini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Bu teslim olma işlemi mutlaka böyle bir vazifeleden geçer. Cevrenin mutlaka o kişiye ulaşması lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi var, insanları kurtarmak. Hiç kimse bedavadan hedeflere varamaz. Herkes görevini yapmak mecburiyetinde. Sıralamaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik bedenin teslimi. 4. Nefsin teslimi. 5. Mulis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte 7 tane safa. Bu safaların her biri ayrı bir kat cenneti ifade ediyor. Kapılar ardına kadar açık. Herkes bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yaparsa mutlaka Allah-u Teala'dan yardım alır ve hedeflerine Allah-u Teala onları mutlak bir mutlulukla ulaştırır. Şükürler olsun, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, sualler ve cevaplar faslına geçiyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Dinimizde mürşit şart mı? Eğer mürşit şart ise bunun sebebi nedir muhterem efendimiz?
0: Dinimizde mürşit şarttır, farzdır. Acaba neden? Çünkü dinimiz İslam dinidir. İslam teslim olan demektir. Kişi kime teslim olacaktır? Kişinin teslim olacağı kişi, onun bildiği bir insan olamaz. O kendi kendine ben falancayı mürşit seçiyorum demek yetkisinin sahibi değildir. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazı kılacaktır. Ve Allah-u Teala'dan mürşidini soracaktır. Ola ki Allah-u Teala göstermez, göstermeyebilir. O birincidir. Kısa bir süre sonra tekrar boy abdesti alacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Gene göstermedi, gene üzülmesin. Üçüncü bir imkan daha oluşacaktır. Ve en geç üçüncüde Allah-u Teala mutlaka mürşidini o kişiye gösterir. Eğer o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa, bunda hiç tereddüdü olmasın ki Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Hiç kimse bir mürşide tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. 7-8 aylık bir devrinin sonunda da ruhu Allah'a ulaşamaz. Kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? İnsan adını verdiği bu mahlukunun mutlaka kurtulmasını istiyor. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ki ermiş evliya olsun. Öyleyse insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş. Birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine tabi olmuş, ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennet. Fizik bedeni teslim etmiş. 4. Nefsini teslim etmiş. 5. Munis olmuş. 6. İradesini de Allah'a teslim etmiş. 7. kat cennetin sahibi olmuş. Bütün insanlar için bu imkan var sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanlar için bu 7 kat cennetin her biri istikametinde kapıları açmış ardına kadar. İnsanlar gayret ettikleri takdirde bu kapılardan birini mutlaka açacaklardır. Allah Teala insanları kurtarmak istiyor sevgili kardeşlerim. Cehenneme atmak değil, insanların cehenneme girmesini sadece şeytan ister.

0: Sevgili kardeşlerim, hepimiz etrafımızdaki insanları kurtarmak istikametinde çalışmalıyız. Onları kurtarmak hepimizin vazifesidir. Standartlara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diyoruz birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor, daha üst kat bir cennet. Ruhunu Allah'a üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis onun altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Ve bütün cennetler böylece hangi sebeple kurulduklarını açıklamış oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki başka sualleriniz de vardır. Dinliyorum inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Hazırlarsa ayağa kalksınlar inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hazırlar, arz ediyorum tamam. İnşallah muhterem efendimiz.
0: Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: İşlem tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Dini yaşamak bu kadar kolaysa neden günümüzde çok zormuş gibi gösteriliyor muhterem efendimiz?
0: Şeytan sebebiyle. Şeytan insanların her zaman bu hedeflere zor ulaşabileceklerini, hatta hiç ulaşamayacaklarını o insanlara söylemek, onları kandırabilmek için her şeyi yapar. İstediği şey insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesidir. Ama Allah'ın dostları da bunun karşılığında her şeyi insanlara anlatırlar ki insanlar büyük hakikatleri öğrensinler de şeytanın o istikametteki yalanlarını devre dışı bıraksınlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı kimlerin dilemesi gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı?
1: Kimlerin dilemesi gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Kimler yok sevgili kardeşim? Herkes. Herkes dileyecek. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Ruh vücuttan çıktığında ölmüyor muyuz? Öldüğümüzde ruh zaten Allah'a ulaşmıyor mu muhterem efendimiz?
0: Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlardan istediği ne diye bakalım? Allah Teala bütün insanların cennete girmesini istiyor. Şeytan da bütün şeytanlarla beraber insanların cehenneme girmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onlara hakikatleri insanların anlatması ve doğrular üzerinden hareketle onların hepsinin cennete girmelerini sağlaması. Sevgili kardeşlerim, yedi kat cenneti yaratan Allah Teala her birisi için ayrı ayrı safhalar koymuş. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkan kişi üçüncü kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi dördüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi beşinci kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden kişi altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Allah Teala bu konuda cennetleri en güzel standartta ayırmış birbirinden ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere bunları açıklamak suretiyle çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sevgili kardeşlerim. Biz onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Bu devrin huzur namazının imamı biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece mutluluğu oluşturacak olan Allah'ın emirlerini her zaman onlara ulaştırmak, bu bizim vazifemiz. Hiç kimse zorla bu işleri yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hedefimiz güzellikleri anlatıp insanları kurtarmaya çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartı. Allah Teala bu konuda ne diyor? Teslim olun diyor. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Hepimizin görevi bu. Ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadar üst kat cennete ulaşmak imkanının sahibi oluruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşide tabi olan kişinin ikinci kat cennete girdiğini görüyoruz. Mürşide tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaşan o zaman ölen bir kişi için üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu teslim eden kişi için dördüncü kat cennet. Nefsini teslim eden için beşinci kat cennet. Muhlis olan için altıncı kat cennet. İradenin teslimiyle yedinci kat cennet. Bütün insanlar için bir ayrı muhteva taşır. Kim neye layıksa onun karşılığını alacaktır, o cennete girebilecektir. Öyleyse herkes için kapılar ardına kadar açık. İnsanlara bu güzellikleri anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Sual sormak istikametinde bir probleminiz olursa bize ulaşın, biz size cevap verelim, siz de onlara o cevabı ulaştırırsınız. Netice olarak şunu söylüyorum. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz?
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey himmetinizle, her şey sizinle güzel inşallah muhterem efendimiz.
0: Sizlerle güzel. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Dinliyorum inşallah.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Ben de evliya olmak istiyorum. Evliya olabilmek için ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Evliya olabilmek için gerekli olan şartı eğer bizden birisiysen yapmış olmalısın. Evliya olabilmek için mutlaka bir mürşide tabi olmak lazım. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka bu konuda harekete geçmek isteyen kişi boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala. Tamam. Ertesi gece ikinci defa soracak Allah Teala'ya boy abdesti alıp. Gene göstermedi. Üçüncü defa gene soracak Allah Teala'ya. Hacet namazını alıp boy abdesti alıp en geç üçüncüde Allah Teala'nın mürşidini gösterdiğini görecektir o kişi. Yapması lazım gelen şey o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide, kendi bulunduğu yerde olan bir vazifelisi varsa ona ulaşıp tabi olacak. Bu hedeflere ulaşmak istikametinde tabiyetsiz bir ulaşma mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Cereyanın, Allah'tan gelen cereyanın mutlaka o yeni tabi olacak kişiye ulaşması lazım. Bu ulaşma gerçekleştiği takdirde kısa bir zaman sonra o kişinin adım adım değişmekte olduğunu göreceksiniz. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacak. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Her zaman zikir yapmak zorunda mıyız? Zikir yapmayan bir insanın durumu nedir muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapmazsak, nefsimizin kalbindeki afetlerin temizlenmesi mümkün olmaz. Zikir, kalp temizliğinin anahtarıdır. Zikir yapan insanların kalbindeki afetler adım adım o kalbi terk edeceklerdir. Ve kalp giderek temizlenecektir, temizlenecektir, temizlenecektir. Dünyadaki kalpleri en temiz insanlar daimi zikrin sahipleridir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kesintisiz bir zikir anahtarının sahibi olması sebebiyle mutlaka nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenecektir. Temizlenince o kişinin kalbi tertemiz bir hüviyet kazanacaktır. Bu da o kişinin büyük mutlulukların sahibi olması için yeterli bir sebeptir. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Mürşide bağlanmak farz mı? Bağlanmazsa bir şey olur mu muhterem efendimiz?
0: Mürşide bağlanmak farz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Ve Allah Teala bunun için mürşitleri vazifeli kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine ulaşmış bir kişinin tabi olmasıyla bu cennet ikinci kat olur. Ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudun teslimi. Dördüncü kat cennet. Sonra nefsin teslimi, 5. kat cennet. Sonra muhlis olmak, 6. kat cennet. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. kat cennet. İşte 1.'den 7.'ye kadar olan cennetler Bu cennetler sevgili kardeşlerim. Hepimiz istesek de istemesek de mutlaka bir gün öleceğiz. Önemli olan ölümden sonraki hayat. Ya sonsuza kadar cennet ya da sonsuza kadar cehennem. Onun için ben sizlere Allah'ın huzurunda hedeflerinize ulaştınız sevgili kardeşlerim diyebiliyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bizlere sizin bulunduğunuz bölgelerde olan vazifeli kardeşlerimize tabi olmanız hasebiyle hepinizin kurtulması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler kurtuldunuz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Allah'ın insanları imtihan etmesindeki muradı nedir? Bu imtihanı kimler geçer muhterem efendimiz?
0: Allah'ın imtihandan muradı pisi temizden ayırmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Allah umurlarında bile değildir. Onlar Allah'a yaklaşmak söyle dursun, Allah'tan bahsedilmesine bile tahammül edemezler. Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti değildir. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan meseleye bakın her zaman. Bakın ki böyle insanlar gördüğünüz zaman onlara yaklaşın. Kur'an ayetleriyle onlara Allah'a ulaşmayı dinlemeleri gerektiğini anlatmaya çalışın. Ayetlerle anlatırsanız daha tesirli olur sevgili kardeşlerimiz. İnsanları onları hoşunuz edecek olan standartlara ulaştırmak hepinizin elinde. Ya sonsuza kadar mutluluğu yaşayacakları cennete girecekler ölümden sonra ya da sonsuza kadar mutlu olacakları, mutsuz olacakları iki ayrı cennetten birine girecekler. Ya sonsuza kadar mutlu olacaklar cennetlerde ya da sonsuza kadar mutsuz olacaklar cehennemlerden hangisine girerlerse. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir haksızlığı yapması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah. Her şeyi en ince noktasına kadar, en ufak bir haksızlığa meydan vermeden neticesine ulaştıran o yüce Allah'tır. Hamd ederiz ki biz ona şu anda dünya üzerinde en yakın olan kişiyiz. Allah'a bu sebeple sonsuz hamd ve şükrederiz yüce Allah'ım için. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Sualler?
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ibadetler yapıyoruz. Yaptığımız bu ibadetler geçerli olmuyor mu muhterem efendimiz?
0: Oluyor. Geçerli olmaz mı? Her ibadet kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Ama düşünmeniz lazım gelen bir şey var sevgili kardeşlerim. Sonuç ya cennettir ya da cehennemdir. Cennete ulaşmanız sizin kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Neler derecat kazandırır? Görevlerinizi yapmanız derecat kazandırır. Zamanında namazınızı kılmanız, oruç zamanı orucunuzu tutmanız, zekat vermeniz, hacca gitmeniz, kelime-i şehadet getirmeniz. Ama bütün bunların arasında ekber olan, en büyük olan zikirdir. İfade şöyle Kur'an-ı Kerim'de: ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz zikretmek. Hepsi geçerlidir sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz Allah bizden ne istiyor diye Allah'a ulaşmalısınız. Bunun için boy abdest almanız lazım, hacet namazını kılmanız lazım ve Allah'a sormanız lazım. Sorarsanız birincide olmasa bile ikincide, en geç üçüncüde Allah Teala size yolunuzu gösterecektir. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Hacet namazı kılmadan bir arkadaşımız vasıtasıyla bir mürşide bağlandık. Hacet namazı kılmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Bu bağlantının nasıl olduğunu merak ediyorum. Bir başkası sizin adınıza birisine sizi bağlatmış oluyor ha? Böyle saçmalık olmaz. Mutlaka sizin o mürşit kimse ona ulaşıp veya o mürşidin bir vekiline ulaşıp elinden tutup öpüp tabi olmanız şart. Ceryanın size geçmesi şart. Geçmezse olmaz sevgili kardeşlerim. Hiçbir şey yapamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, siz Allah'ı insanların mutlu olmasını istiyor buyuruyorsunuz. Hı. Bazı insanlar da Müslümanlar dünyada cefa çeker, ahirette sefa sürer diyor. Bunu açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Bu bir palavra. Kim böyle söylüyorsa hiç de öyle değil. Allah'ın yolunda olanların hep cefa çeken insanlar olduğunu söylemek bir haksızlıktır. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah'ın yolunda olanlar hep mutlu olanlardır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kahramanmaraş konferansından bir misafirimiz. Kendi başıma yaptığım tövbe cennete gidebilmem için yeterli değil mi muhterem efendimiz?
0: Kendi yaptığınız tövbe de faydalı olabilir. Ama niye hepsi her şeyi tövbeye bağlıyorsunuz? Görevleriniz var evladım. Namaz kılacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah Teala zikir için şunu söylüyor: ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle. Gene Allah'ın ismini diye sessiz olarak tekrar etmeniz daha büyüktür diyor. Yapacağınız bütün ibadetlerden, oruç tutmaktan, zekat vermekten aklınıza gelen ne kadar ibadet varsa hepsinden daha büyüktür diyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılıp nasıl mürşit bulunacağını anlayamadım. Hocamız bunu açıklayabilir mi muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, hacet namazını kılacaksınız. Namaz, evvela tabi boy abdest almanız lazım. Hacet namazını kılacaksınız. Ve hacet namazının arkasından Allah Teala'ya, ya Rabbi ben de mürşidime ulaşmak, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Benim mürşidime ulaştır. Mürşidimin kim olduğunu bana açıkla ki gideyim ona tabi olayım. Bu tarzda bir talepte bulunacaksınız Allah Teala'dan. Birincide olmasa bile ikincide, en geç üçüncüde Allah Teala mutlaka sizi o hedefe ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Mürşidi olmayanlar cennete gidemeyecek mi muhterem efendimiz?
0: Cennete girmek bir insanın kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden daha fazla olmasına bağlı sevgili kardeşlerim. İki türlü insan oluşur. Ya günahları daha fazladır, gidecekleri yer cehennemdir. Ya da sevapları daha fazladır, gidecekleri yer cennettir. Bütün insanlar bu hakikatleri bilerek yaşasınlar. Ve hedeflerinin cennet olması için ellerinden geleni mutlaka yapsınlar, gerçekleştirsinler. Biz de onlar için dua ediyoruz. Ey Yüce Allah'ım, bu kardeşlerimizden bu hedeflere ulaşmak isteyenlerin görevlerini yaptıkları takdirde senin cennetinde yer almalarını diliyoruz. Şükürler olsun, hamd olsun Yüce Allah'ım. Duamızı da yaptık, Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Sadece namazlarını kılan insanlar da dinlerini yaşayamazlar mı? Tabi olmak şart mı muhterem efendimiz?
0: Allah Teala tabi olmayı farz kılmış. Tabi olunuz ki diyor, cereyan Allah'ın, bizim cereyanımız size de geçsin. Kişi tabi olmazsa Allah'ın cereyanı o kişiye geçemez. O zaman da o kişi ermiş evliya olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunlara hepimiz itaat etmekle vazifeliyiz. Allah-u Teala bizden ne istiyor sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizden sadece mutlu olmamızı ister. Allah-u Teala hiç kimsenin mutsuz olmasını istemez. İnsanlar kendi kendilerini yaptıklarıyla mutsuz ederler. Allah'ın emirlerini yapmak yerine şeytanın kendilerine verdiği telkinlerle yanlış davranışlarda bulunurlar. Derecat kazanacak yerde derecat kaybederler. Ve kaybedilen derecelerin fazla olması halinde o kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine girmeniz lazım. O cennete girmek de hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'tan yardım alır ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne diyor? Aynen şöyle söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Allah razı olsun. Sonra?
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kıldım ve rüyamda sizi gördüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bizim bir vekilimize, sizin bulunduğunuz yerde bulunan bir vekilimize tabi olmanız lazım. Boy abdest alacaksınız. Ona ulaşacaksınız, el öpüp tövbe edeceksiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ve sünneti bıraktım buyuruyor. Bunun dışında bir mürşit olur mu muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım. Ne diyor?
1: Emredersiniz tekrarlayayım muhterem
0: Tekrarla
1: efendimiz.
0: Tekrarla inşallah.
1: Peygamber Efendimiz... Emredersiniz muhterem efendimiz. Peygamberimiz Kur'an ve sünnet bıraktım buyuruyor. Bunun dışında mürşit olur mu muhterem efendimiz?
0: Mürşit bunun dışındadır. Ve mutlaka mürşide ulaşıp cereyanı ondan almakla vazifelisiniz. Kitaplardan cereyan alamazsınız. Kitapları okursunuz, okumalısınız. Kitapların emirlerini yerine getirmelisiniz. Ama iş ona gelince onu mutlaka mürşidinizden veya mürşidin bu istikamette görevlendirdiği vazifelilerden alabilirsiniz. Bunu da almakla mükellefsiniz sevgili kardeşlerim. Mutlaka cereyan size de geçmeli. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için hangi zikirleri yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Zikir deyince aslında fazla bir zikir hüviyeti Allah Teala tarafından emredilmiyor. Allah kelimesinin tekrarı. İsterseniz sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye, isterseniz sessiz diye diye, sessiz de sesliyle Allah Teala kabul eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz, İslam ebedi ve ezeli bir din ise diğer peygamberlere gönderilen dinler de aslında İslam dini değil midir muhterem efendimiz?
0: Her peygambere Allah Teala ayrı bir din hüviyeti ulaştırmış. Burada bir beraberlik söz konusu değil. Ama peygamberlik söz konusuysa Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Nasıl Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlerin Resulü varsa Hristiyanların da Musevilerin de Resulleri var. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlardan da bahsediyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için sadece Allah'ı dilememiz yeterli mi muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmak için sadece Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek yeterli değildir. Mutlaka mürşide ulaşıp tabi olmak geçerlidir. Eğer mürşit ulaşamayacağınız bir yerdeyse, o zaman onun sizin ulaşabileceğiniz yerde bulunan bir vazifelisine ulaşıp tabi olmanız sizi aynı noktaya gene ulaştırabilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, her devirde de husur namazının imamları var mıydı muhterem efendimiz?
0: Her devirde husur namazının imamları var mıydı? Bir dakika.

0: Huzur namazı İslam müntesipleri tarafından gerçekleştirilen bir namaz. Onun için İslam'dan evvel o isimde bir tatbikat yoktu. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Çocuklarımıza dini ve ibadetleri sevdirmek için ne yapabiliriz? Allah'tan korkutmak çocuğu terbiye için iyi bir yöntem midir muhterem efendimiz?
0: Hayır. Onu korkutarak bu hedeflere yürümek çok yanlış bir şey olur. Tam aksine çocuğa mükafat vereceksiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mükafat artacak. Çocuklar ayetleri birkaç tane de olsa öğrenmeliler ve gerekeni yapmalılar. Onu yaptırmak için de onları ezmek, onlara zorla bunu yaptırmak söz konusu olmamalı. Tam aksine onlara mükafatlar vererek, severek, isteyerek bu hedeflere ulaşmalarını tahakkuk ettirmelisiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşma duası nasıl yapılır muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacak kişi ve Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. Bana da bu muhteşem sonucu nasip eylemeni diliyorum demesi ya da buna benzer başka bir ifadede kullanabilir. Ama mana bu olmalı. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ruhum, benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talep. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: İnşallah Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar
dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi, sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe, hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen,
kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim,
Bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincini

ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasında içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? 1. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? 2. Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının

sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman, söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar.
hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun, bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının
yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl ilahiyat fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha, tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi
birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de Hakka Tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve
beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çerabbehum. Ve onlar sabırla Allah'ın saatini dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Ali İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: Vellezine iştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumil büşra febeşil ibadî. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar
mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safha 25. basamakta fizik vücudu feci Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki 4. kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki, li ulul elbab
yeskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz, 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala beçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor.
onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar, nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Bunlar 14 asır evvel sahabe, gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradelerini de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمِنَتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz.
diyor ki tövbe yüzde Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayeti kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, dediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakın takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse
Bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin affedersiniz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ bil hayatet dünya vatmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun bilayke mevahimin naru bima kani yeksibun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki yüce Rabbimiz onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet Yunus 7 ve Yunus 8 çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, İkisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim.
Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru, milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor.

ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar hazin bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayeti kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır.

Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı? 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar.
Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım.
Diyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabli en yetihkümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa yönelerek, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri
bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize
misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sürf ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sürf ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sürf ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer. İç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder, bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa, bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar, dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerinin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır. Başkalarına da huzur verecektir.
her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. لكن الصلاة والصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu arada bu akşam sizlere konunun bir parçası olan Hanif dininden bahsetmek istiyorum inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hanif dininden bahsediyor. Hanif dini Allah Teala'nın kainattaki tek dinidir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in yaşadığı dindir. Son peygamber olan Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin yaşadığı dindir. İkisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların yaşadığı dindir. Kainatın tek dini Hanif din. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dinine baktığımız zaman muhteva itibariyle bir teklik, bir vahdet, bir tevhid müessesesi var. Bir defa Allah'ın tekliği, tek bir Allah var, bir tek Allah. Allah'tan başka ilah yok. İki Allah yok, üç Allah yok. Sadece bir Allah var. Tek Allah. İşte Hanif dini tek Allah'a inanmanın standartları. Muhtevasında yer almış olan dindir. Tek Allah. Bir tek Allah. Bu vahdettir. İkinci açıdan Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman tevhid kelimesinin muhtevasını görürüz. İnsanların bir tek fırka oluşturmaları, fırkalara ayrılmamaları. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep fırkalara ayrılmayınız diyor. Birbirinize sımsıkı sarılın, kenetlenin. Bir olun, beraber olun. Yoksa kuvvetiniz gider diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmamak dinin temelidir. Dikkat edin. Asıl Allah Teala'nın fırkalardan muradı dinlerin fırkalara ayrılmış olmasıdır. Aslında tek bir din varken ortada birçok din görünüyor. İşte dinin fırkalara ayrılmasıdır bu. Yetmez. İnsanların değiştirdiği kitaplarla başka başka kitaplar varmış gibi görünüyor. Başka başka dinler varmış gibi görünüyor. Halbuki sadece tek bir din olmuştur. Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hanif dininin birinci özelliği vahdet dini oluşu. Tek bir Allah var.
vahid, tek bir Allah. İkincisi tevhid dini oluşu, bütün insanların bir arada tek bir fırka oluşturmaları. Allah'ın zatında teklik, cemaatte teklik. Eğer iki taraf yoksa düşmanlık yoktur. İki taraf yoksa anlaşmazlık yoktur. İki taraf yoksa anlaşmazlık sebebiyle insanların üzülmesi söz konusu değildir. İnsanların birbirine kırması oluşmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Hanif dini dediğiniz zaman kainatın tek dinini hatırlayacaksınız. Başka bir dinin hiç olmadığını ve hiç olmayacağını düşüneceksiniz. Demek ki Hanif dininin birinci özelliği Allah'ın zatında teklik, vahdet. İkinci özelliği cemaatler yok, tek bir cemaat var. Toplumda beraberlik, bütün toplumun bir araya gelmesi, yani tevhid. Bir tek noktada toplanmak, tek bir cemaat oluşturmak. Peki tevhid dininin, Hanif dininin başka bir özelliği var mı? Var. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tevhid dininin standartları bunlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif dini diyor ve sadece tek bir dinden bahsediyor. Hanif kelimesi konusunda Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlere gelin beraberce bir göz atalım. Ne diyor Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesi? Mâ kâne İbrahim'ü Yahudiyen. Hazreti İbrahim Yahudi olmadı diyor, değildi diyor Allah Teala. Ve lâ Nasraniyen. Hristiyan da değildi diyor. Velakin kâne hanifen müslima. O hanif bir Müslümandı. Ve hanif olarak Allah'a teslim oldu. Mâ kâne minel müşrikîn, müşriklerden de değildi. Ali ise Hazreti İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Lakin o hanif, yani Allah'ın tekliğine, ona ölümden evvel ulaşmanın ve teslim olmanın farz olduğuna inanan olarak, hanif olarak yani, teslim olmuştu. Kime? Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Ali İmran 67'de Allah Teala bunu söylüyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor burada? Hazreti İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan'dı demekle. Çünkü Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da evvel yaşadı. Öyleyse ne Yahudilerden birisi olabilir ne de Hristiyanlardan birisi olabilir. Ama Yahudiler de Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında Yahudiler Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa zamanında Hristiyanlar yine Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar.
Allah-u Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse bu ifadeyi kullanıyor. Müşriklerden değildi diyor. Hazreti İbrahim'i hatırlayacaksınız. Yüzlerce putun olduğu salona bir giriyor. Bütün putları kırıp döküyor. Bir tanesini bırakıyor. Ertesi gün Hazreti İbrahim'i alıp götürüyorlar oraya. Diyorlar ki bu burada da buralarda gezerken görülmüşsün. Mutlaka sen kırdın bu putları. Hazreti İbrahim diyor ki ne münasebet diyor. Ben kırmadım diyor. Kırsa kırsa bu put kırmıştır diyor. O bıraktığı büyük putu gösteriyor. Onlara diyorlar ki hadi canım sen ne diyorlar. O bir taş parçası diyorlar. Kırabilir mi hiç onları? Hazreti İbrahim diyor ki gördünüz mü diyor. Kendiniz de ağzınızla itiraf ettiniz ki o bir taş parçası. Bir put. Bu putları bile kıramayan bir puttan siz medet umuyorsunuz da ona tapıyorsunuz diyor. Utanmıyor musunuz diyor. İşte Allah-u Teala'nın müşriklerden değildi ifadesi bununla alakalı. O müşriklerden değildi. Tek Allah'a inanıyordu. Putlarla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. Putlar onun düşmanıydı tabiatıyla. O da putların düşmanıydı. Ve Ali İmran 95'e bakıyoruz. Gene hani fıtrat ile alakalı. Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanifa ve mâ kâne minel müşrikîn. De ki Allah doğrusunu buyurdu. Öyleyse hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden değildi. Gördünüz mü gene müşriklerden değildi diyor Allah-u Teala. Müşrik biliyorsunuz. Allah'a şirk koşanlar, Allah'a ortak koşan, putları ortak koşanlar, putlara tapanlar. Hanifler olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun diyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in dini, hanif dini, o dine tabi olan elbette hanif olacak. Tek Allah'a inanan, cemaatin tekliğine inanan ve Allah'a teslim olmaya inanan ve teslim olmak yolunda gayret sarf eden, buna cehd eden kişi, o haniftir. Yani Arapça adıyla İslam'dır. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adıdır. Hazreti İbrahim'in dini deyince kainatın dini demek daha doğru. Bütün kainatta Allah-u Teala sadece tek bir din oluşturmuş. Hanif dini. Ve Nisa 125. Ve men ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinu. Vetteva millete İbrahim'e hanifa. Vettehazallahu İbrahim'e halilam. Ne diyor Allah-u Teala? O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Dinde ondan daha ahsen kim vardır?

O fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olmuştur. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost, halil ittihaz etmiştir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve o bunu hanif olarak gerçekleştirmiş. Hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişi. Peki ruhunu da Allah'a insanlar hanif olarak mı teslim eder? Evet, bu fizik vücudun teslimidir. İkinci teslim. Ve Çin teslimi, fizik vücudun teslimi neyle? Hangi standartlara teslim? Hanif olarak teslim. Yani ruhunu ve Çin'i, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeye kararlı olan, hanif olan birinin teslimleri. Öyleyse ilk teslime bakalım beraberce. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi, Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesine bakalım önce. Fe'ekum ve çeke liddini hanifa. Fıtratallahi illeti feterennâse aleyha. La tebdîle li halkillah. Zâliken dinün kayyimu velakinne ekseren nasi lay alemun diyor Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim kendini hanif olarak dine doğrult. O dine ki kayyim olan din, ezelden gelmiş olan, kıyamete kadar sürecek olan din, işte o dindir. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Ne demek istiyor Allah Teala? Yani Allah Teala burada diyor ki bütün dinleri yaratan Allah'tır. Ama dinler diye bir şey yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Ve sadece bir tek dini vücuda getiren Allah-u Teala, sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerle, yani hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaşatıyor, yaratıyor bütün insanları. Öyleyse bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Şimdi burada ne görüyoruz? Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar. Herkes hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani bütün insanlar sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmışlar. Hepsi hanif olarak yaratılmış insanların. Sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın yaratılışında ne insanları hanif fıtratıyla yaratılışında bir farklılık görebilirsin. İnsan hanif, Allah Teala insanları hanif fıtratının dışında yaratmaz. Sadece hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratır bütün insanları. Ve Allah Teala hanif fıtratıyla yarattığı insanlara o dinin, o fıtratın yaşanabileceği hanif dininin dışında hiçbir din oluşturmaz. Hanif dininin dışında hiçbir din oluşturmaz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

görüyoruz ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış ve fıtratta bir değişiklik yaratmadığı gibi, yani hanif fıtratının dışında bir fıtratla hiç kimseyi yaratmayacağı gibi değişiklik göremezsin diyor Allah'ın yaratma fıtratında. Yaratma stratejisinde bir değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kıyamete kadar insanları hanif fıtratıyla yaratacak diyor. Ama dinde de değişiklik göremezsin demiş oluyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala kıyamete kadar sadece bu fıtratla yarattığı insanların yaşayabileceği yegane din olan hanif dinini emredecektir. Şimdi hanif fıtratının Rum suresinin 31. 30. ayet-i kerimesindeki muhtevası bu. Ama arkadan Allah-u Teala 31. ayette çok önemli bir noktaya ulaşıyor. Bize çok dikkat çekici bir şey söylüyor. Diyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve yekuymus salate ve la tekune minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 30. ayet-i kerimesinde söylediği söze bir ilave, hanif fıtratıyla yarattığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve hanif fıtratıyla yarattığı bütün insanların Allah'a ulaşması söz konusu. Neyle Allah'a ulaşması söz konusu? Hanif fıtratıyla. Allah-u Teala Rum suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimelerini birleştirirseniz ne diyordu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Hanif olarak kendini dine doğrul ve Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahip. Öyleyse insan ruhunun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Birinci teslim. Demin ikinci teslimi gördük ve bu ikinci teslimde Allah-u Teala'nın söylediği bir husus vardı.

gördüğümüz odur ki Allah ile olan ilişkilerimizde biz insanlar hanif fıtratıyla yaşıyoruz. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Sadece tek bir dini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hanif dini adını verdiği bir tek dini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılmışız. Başka bir dini yaşayabilecek olan özelliğimiz yok. Sadece bir tek din yaşayabiliriz. O da Hazreti İbrahim'in hanif dini. Ve bu dinin Arapça adı İslam'dır. Şimdi bakalım Allah-u Teala hanif dini konusunda neler söylüyor?

Enam suresinin 79. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İnni veccehtu veciye lillezî fetâres semâvâti vel ardâ hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndüm ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ben yüzümü hanif olarak Allah'ın zatına döndürdüm. Veccimi, fizik vücudumu Allah'a döndüm. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu

sırat-ı müstakime hidayet etti, ulaştırdı. Dinen, kıyamen milleti İbrahim'e hanife. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine Allah beni ulaştırdı, hidayet etti. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Ve ben müşriklerden ve o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmayan Hazreti İbrahim'in dinine Allah beni hidayet etti, hanif olarak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala olayı bütün kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında, şahsında dinin sadece bir tek din olduğu, bu dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu birçok tepelerden verilmiş. Allah-u Teala'nın hepimize vermek istediği bir mesaj var. Bu mesajla bir şekil çizmek istiyor Allah-u Teala hepimizin hafızasına. Hazreti İbrahim'in hanif dininden başka bir din hiç olmadı. İşte verilen mesaj bu. Her ikisi de bunları söyleyenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkisinde de hanif olduğunu söylüyor. Cevetçini birincisinde Allah'ın zatına döndüğünü söylüyor ve hanif olarak. Ne zaman hanif dini söz konusu olursa Allah'ın hemen arkasından söylediği şey, Hazreti İbrahim'den bahsediliyorsa müşriklerden olmadı, Peygamber Efendimiz kendisinden bahsediyorsa ben müşriklerden değilim diyor. Hazreti İbrahim'in hanif dini şirkten kurtaran temel. Sonra bakalım Nahl suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâneten lillahi hanifa ve lem yekû minel müşrikîn. Muhakkak ki İbrahim, yani Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti.

Allah'a hanif olan, Allah'a yönelen, bir hanifti ve müşriklerden olmadı. Öyleyse hanif dininin temelinde kim var? Hazreti İbrahim var. Hanif dininin, kainatın tek dininin son temsilcisi kim? Peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bütün peygamberler hepsi hanif dininin temsilcileriydi. Başka bir din Allah'ın Resulleri, Allah'ın peygamberleri tarafından hiç yaşanmadı bu dünya üzerinde. Şu anda dünyada bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hepsine de Allah Teala hanif dinini öğretiyor. Öyleyse

Bu bapta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de gerçek anlamda bir hanifti. Tek Allah'a inanan, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş olan ve tek bir cemaat oluşturan bir peygamberdi. Hac 22'de Allah Teala diyor ki hünefae lillahi. Allah'ın tekliğine inanan, tek bir Allah olduğuna inanan hanifler olarak hünefae lillahi gayri müşrikine bihi ona ve men yüşrik billahi. Kim Allah'a ortak koşarsa. Şimdi başı ne? Hünefâe lillâhi gayre müşrikîne bihi. Ve men yüşrik billahi. Feke ennemâ harre minessemâi. Fetah. Tafühü. Tayru ev tehvi bi hirrihu fi mekanin şehik. Allah'ın tekliğine inanan hanifler olarak ona, Allah'a ortak koşmaksızın. Olay bu. Yapılacak iş bu. Allah'ın tekliğine inanan hanifler olarak ona ortak koşmaksızın. İkinci cümle, kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız yere, ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir. Hanif kelimesi ciddi bir şekilde Allah'a ortak koşmanın tam zıttı olan bir müesseseyi bütün insanlara anlatıyor.

Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunafa'e ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate ve zalike dinin kayyim. İşte bir teslim daha. Nefsin teslimi. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, yani nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din bu dindir. Allah Teala ne söylüyor burada? Burada nefslerini Allah'a teslim eden insanların da hanifler olduğunu söylüyor. Öyleyse Rum 30 ve 31'de Allah Teala haniflerin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini ve böylece takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani ruhlarını Allah'a teslim edenlerin hanifler olduğunu söylüyor. Rum 31. 30'da hanif olduğu, bunu yapanın 31'de de ruhunu Allah'a teslim ettiği ifade ediliyor. Allah Teala Nisa 125'te fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin de hanif olduğunu ifade ediyor. Burada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde nefsini Allah'a teslim eden kişinin de hanif olduğunu ifade ediyor Allah Teala. 3 teslim de hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim. Öyleyse Allah-u Teala'nın rızasına baktığımız zaman Allah-u Teala çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hanif fıtratının gereğini gerçekleştireceksiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir durumda

Ve Bakara suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah Teala hanif olma konusunda şunları söylüyor. Ve kalu kunu huden ev nasara tehdidi. Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. Kul vel millete İbrahim'e hanife. De ki hayır. İbrahim'in milleti haniftir. Ve ma kâne minel müşrikin ve onlar müşriklerden olmadı.

Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve en ekim ve çeke liddini hanifa. Ve la tekunenne minel müşrikin. Ve yüzünü hanif olarak dine yönel. Ve çini kendini ve sakın müşriklerden olma. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aşağı yukarı her hanif kelimede geçen ayet-i kerimede Allah-u Teala mutlaka şirk kelimesini kullanıyor. Allah'tan başkasına tapmanın nasıl bir büyük günah olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Her ayet-i kerimede ayrı ayrı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Halif dini, kainatın tek dinidir. Ve Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu Kur'an'ı sana Arapça olarak indirerek diyor Allah-u Teala. Ve Hanif dininin Arapça adını veriyor İslam. Yani bu din Allah'a teslim olma dinidir diyor Allah-u Teala. Bu tarzda bir açıklama getiriyor. Öyleyse Hanif dini nasıl bir dindir? Hanif dini ruhu Allah'a teslim etmeyi emreder. Hanif dini fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreder. Hanif dini nefsi Allah'a teslim etmeyi emreder. Hanif dini iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreder. Öyleyse Hanif dini bunların hepsinin Allah'a teslimini içeriyor.

bakıyoruz ki sadece Hazreti İbrahim'in dini var. Bu tek bir şeriat.

Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Şere aleyküm müneddini ma vassa bihi, senin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dinden Hazreti Nuh'a vahyettiğimiz şeyi, Hazreti Nuh'a vahyettiğimiz dini, şeriatı senin içinde şeriat kıldık diyor Allah Teala. Vellezî evhayna ileyhi, sana ve sana vahyettiğimiz idi bu diyor Allah Teala. Ve ma vassayna bihi İbrahim'e, ve onu İbrahim'e de vasiyet ettik. Ve Musa'ya da vasiyet ettik. Ve İsa'ya da vasiyet ettik diyor Allah Teala. En ekumid dine, dini doğrultun, ikame edin. وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ, ve dinde fırkalara ayrılmayın. كِبُورَ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ مَا تَتْبُوهُمْ اِلَيْهِ, onlara, onları davet ettiğin din, yani Hanif dini, müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve kim ona dönerse, Allah'a yönelirse, onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş? Sadece bir tek şeriat varmış. Hazreti Nuh'un da şeriatıymış o. Hazreti İbrahim'in de şeriatıymış. Hazreti Musa'nın da şeriatıymış. Hazreti İsa'nın da şeriatıymış. Ve özellikle Hazreti İbrahim'in şeriatıymış. Ve gördük ki demin birçok ayetlerde, ayetlerin çoğunda Allah Teala Hanif dininden bahsettiği zaman Hazreti İbrahim'den de aynı anda bahsediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin özelliği odur ki bu muhtevada Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala kainatta Hanif dinini ihata eden, Hanif dininde ifadesini bulan tek bir şeriatın var olduğunu söylüyor. Yani bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Aynı şeriatı yaşamışlar ve onların hepsinin şeriatını Hanif dininin şeriatı olarak değerlendiriyor Allah Teala ve bu Hanif dininin şeriatını sana da vahyettik diyor. Sana da şeriat kıldık diyor. Sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Konumun burası çok dikkat çekici. Burada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sadece bir tek din, sadece tek bir toplum. Ne yazık ki dünyada hep insanlar olmuş. Birbirine düşman insanlar,
birbirine düşman gruplar, birbirine düşman dinler, birbirine düşman milletler. Oysa ki Allah-u Teala sahabeden bahsettiği zaman diyor ki onlara, siz birbirinizin can düşmanı idiniz de Allah sizin kalplerinizi tehrif etti ve can dostlar oldunuz diyor sahabeye. Sahabe Hanif dinini yaşadılar. Tek Allah'a inandılar. Şirk onlar için hiçbir zaman söz konusu olmadı. Hepsi Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hükmiyette geliyor karşımıza. Hanif dini, kainatın tek dini ve kayyum olan din. Yani ezelden ebede sadece bu din var olacak. Bu dinden başka hiçbir dini Allah-u Teala emretmeyecek. Sadece bir tek dinin varlığı ve dinin adı Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bugün dinlerin birleştirilmesini istiyor. Bugün insanların artık birbirine düşman olmamasını, dost olmasını istiyor. Bir tek din olduğunu söyleyerek. Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da Hazreti İbrahim'den sonraki peygamberlere Allah-u Teala'nın emrettiği sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin aynı dinlerdir. Asırlar geçtikçe insanlar onları asli unsurlarından koparmışlar, şeklini değiştirmişlerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hep bu esasları dikkate alın. Siz bir insansınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Ve sizin Hanif fıtratıyla yaratılan sizin yaşayabileceğiniz sadece bir tek din var. Hanif dini. Allah-u Teala sizi o dini yaşamaya davet ediyor. O dinin son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de son nebi, son peygamber. Allah-u Teala buyuruyor ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür. Nübüvvet onunla, o hatem olması sebebiyle onunla hitam bulur. Hatem, mühür ama sona ermek istikametinde de kullanılıyor. Hitam bulur, sona erer anlamına. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dininin
temsilcisi olan son nebiydi. Ve onun şeriatı, yani Hazreti İbrahim'in şeriatı, yani bütün peygamberlerin şeriatı kıyamete kadar aynı şeriat olarak devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam nedir, tasavvuf nedir serisinin yeni bir bölümünü daha, Hanif dini bölümünü inşallah da tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. Ve kazanırlar, çok para kazanırlar ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü? Paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal. Paranız çok. O kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız. Hepsi sizin. Ama bir tanesinde oturabilirsiniz. Geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kirayı vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil. Şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatınız neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor. Yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır benzemiyorsun da yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayrım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne, çoğunuzda uyum. Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için, siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek, Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasretlerse, tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Dolayısıyla cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz, biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey Allah-u Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber, nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah-u Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır. ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Keseketi fiilleri ise işlemek istemeyecektir. Mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus, nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için, Allah-u Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah-u Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın, Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen, Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettikleri yerine, emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde

Şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa, siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün.

Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasakettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona Furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme hastanızdaki gıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzun mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten

ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinize bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı. Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah-u Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek,
Eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir, bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi. Dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla en az 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri
o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden, ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman 3. kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizlerinizde zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviniyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah-u Teala sizi 1. kat, 2. kat, 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti 2. hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması 3. hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi 4. hidayet. Nefsini teslimi 5. hidayet. İrşad olması 6. hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi 7. hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أجر الله من أجر التعمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yaratılış. Kod numarası 4.2.11.74. İşte bir Ramazan akşamında daha gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Allah Teala bütün insanları sever. Sizleri de sever. Biz de severiz. Ve Allah'ın ülkesinde onun hükümranlığında her şey sevgiye dayalıdır. Ama insanların çoğuna şeytan hakimdir. Orada da sevginin yerini nefret, kin almıştır. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle öyle bir dünyada yaşayalım ki bu dünyanın temelini sevgi oluştursun. Allah'ın ülkesinde olalım. İşte şu iki çizginin kesiştiği nokta, absis ve ordinatın kesiştiği nokta sıfır noktasıdır. Onun üst tarafı Rabbani alemdir. Alt tarafı zulmani alem. Ne zaman bir güzel işlev yaparsanız oradasınız, Allah'ın ülkesindesiniz. Birine bir iyilik yaptınız, bir güzel söz söylediniz, bir namaz kıldınız, bir zikir yaptınız, güzel düşünceler ürettiniz, hep derecat kazanırsınız. O derecat kazandıran şeylerin en güzeli zikir yapmaktır, Allah'ı zikretmektir. Şimdi düşünce sistemimizi bir yoklayalım bakalım, düşünebiliyoruz. Öyleyse varız. Varsa kim yarattı bizi? Allah yarattı sevgili kardeşlerim. Anne ve babalarımız sadece bir vasıtadır. Allah Teala bizleri yaratmayı dilemeseydi hiçbirimiz şu anda mevcut olmazdık. Öyleyse yaratma fiili asla Allah'tan başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yani bizim standartlarımıza göre, biz insanlara göre yoktan var etme hiçbir varlığın, Allah'tan başka hiçbir varlığın beceri sahasının içine girmez. Hiçbir varlık yaratamaz. Yaratan sadece Allah'tır. Öyleyse burada duralım. Yaratan Allah'tır. Halik. Halk eden, yaratan. Onun dışında ne varsa, neyi hayal edebiliyorsanız hepsi sadece bir yaratıktır. Yani mahluktur. Sevgili kardeşlerim, biz hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın düşünebilen mahlukları. her şeyi yaratan Allah'tır. Şu anda kainattaki en büyük tehlike iblistir, şeytandır. Onu da yaratan Allah'tır. Ondan başka bütün şeytanları da yaratan Allah'tır. Bütün cinleri de yaratan Allah'tır. İnsanları da yaratan Allah'tır. Yerleri, gökleri O yaratmıştır. Peki, konunun başlangıcına dönelim. Başlangıç arıyoruz. Allah'ın olmadığı bir devre. Zamandan evvel, zamanı Allah-u Teala yaratmadan evvel de Allah vardı. Zaman, Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Zaman da bir yaratıktır. Zaman nasıl Allah-u Teala tarafından oluşturuldu? Allah-u Teala diyor ki, evvelce gökler ve yer bir idi. Biz onları mekanlarından kopardık ve dağıttık, patlattık onları diyor Allah-u Teala. Bir arada olan yerlerle gökleri patlattık, dağıttık ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala kainatı yaratıyor. Bir tek noktadan, yerlerle göklerin birlikte olduğu bir tek noktadan o noktayı patlatarak yarattığı şey olan enerjiden oluşan o noktayı patlatarak Allah-u Teala nötrinoları ve karşıt nötrinoları, yani enerji ve karşıt enerji partiküllerini bütün gezegenleri oluşturmak üzere harekete geçiriyor. Sevgili kardeşlerim, makro alem bir harikalar dizisidir. Bugünün astronomları yuvarlak rakamlarla 2,5 milyar galaksiden bahsediyorlar. Ve bu galaksilerde 2,5 milyar, her bir galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediyorlar. Gerçek sayıyı Allah bilir. Ama bu rakamların yaklaşık değerlerini daha aşağıda, daha yukarıda tutabilirsiniz. Netice fark etmez. Rakamlar insanın hayal edebileceği muhtevanın çok ötesindedir. Düşünün, bizim güneş sistemimizde 10'dan fazla yıldız var. Bu güneş ve yıldızların sadece bizim galaksimizde 2,5 milyarı mevcut. Bizim galaksimiz gibi 2,5 milyar galaksinin mevcut olduğundan bahsediliyor. Rakamlar insanı derin derin düşündürebilecek olan bir özellik taşımıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanlar daha 60'lı yıllarda ayağa ayak basabildiler. Yani tekniğin imkanlarıyla. Allah-u Teala yaratılışının sahibi olan, yaratılışın sahibi olan yegane yaratıcı sıfatıyla diyor ki, göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sadece bizim dünyamızda hayat yok. Kim bilir kaç yüz, kaç bin gezegende hayat var. Tam 17 ayet-i kerime bu dünyanın dışında da hayat olduğunu bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık," diyor. "Emrinize amade kıldık," diyor. "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi." Biz sadece kendi gezegenimizin içinde bulunduğu kendi güneş sistemimizi yakından tanıyabiliyoruz. Ama bunun gibi milyarlarca güneş sistemi var. Yani sadece bizim galaksimizdeki 2,5 milyar yıldızın içinde kim bilir kaç bin tane güneş sistemi var. Nitekim son zamanlarda gelen astronomik bilgiler arasında bizim gezegen sistemimize son derecede benzeyen bir başka gezegen sisteminin tespit edildiği, hayat bulması ihtimalinin çok kuvvetli olduğu ifade edilmişti. Hatırlıyorsunuz, haftada bir aktüel bilimler konusunda suallere cevaplar veriyoruz. O birkaç hafta evvel böyle bir bilgi bize ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma gücümü o sonsuz. Sonsuzsuzluğa gitmek mümkün olsa bile bir galaksiden bir diğerine ulaşmak belki insan ömrünün yetmeyeceği bir alanı kaplayacaktır. Allah-u Teala'nın yaratma kanununa baktığımız zaman bunun hünnes ve künnes kanunları olduğunu görüyoruz. فَلَا اُقْسِمُوا بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle değil. O, künnese, merkezi çekim gücüne ve hünnese, eliptik bir yörüngede onun etrafında dönene kasem ederim diyor Allah-u Teala. İşte ister makro aleme bakın, ister mikro aleme bakın, her ikisinde de aynı kudret elini göreceksiniz. Hep aynı sistem. Merkezde bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında eliptik yörüngede dönen elektronlar, merkezde bir proton, çevrede dönen elektronlar. Veya bir proton, bir nötron veya iki proton, iki nötron, hep çift çift giden bir yaratılış sistemi ama çevrede de devamlı hareket halinde dönen elektronlar. Bu zahiri alemin standartları. Her şey sonsuz bir hareket halinde. Sizin içinizdeki sonsuz sayıda elektronlar şu anda sizin içinizdeki, sizde mevcut bulunan atomlarda sonsuz bir hareketi sergiliyor. Her biriniz bir kainatsınız. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz: Allah-u Teala kainatı da bir insan vücudu şeklinde yaratmış. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Vücut yapısı olarak erkek vücuduna daha çok benzeyen ama cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bir gün sizi de Allah-u Teala kalp gözünüzle Adem'den geriye doğru baktıracak. Adem, biliyorsunuz, varlıklar aleminin bittikten sonraki kesim, yokluk. Bir gün yokluktan varlıklara bakacaksınız. Baktığınız zaman insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Rengi de sarıyla kahverengi arası bir renk. Hani seller basar bazen etrafı, ondan sonra dereler, nehirler, kirli bir sarı renkte akarlar. İşte tam o renk sevgili kardeşlerim. Kainatı göreceksiniz insan vücudu şeklinde. Siz de bir kainatsınız. Neye göre? Mikro aleme göre. Dünya bu kainat sisteminin tam kalbine rastlıyor. Kader hücreleri de tam alnınıza. Hani derler ya, alnımızın kara yazısı alnıma yazılmış. Evet, alnınızdaki yazı. Hepiniz kendi kader hücrelerinizin bir mikro muhtevasını taşıyorsunuz. Öyleyse zikir yaparken işlemlerinizi düşünün. 7000 zikri sol göğsünüzün altında yapıyorsunuz. 2000'i sağ göğsünüzün altında. Sonra yukarı çıkıyorsunuz sağ göğsünüzün üstüne, sol göğsünüzün üstüne. Sonra daha yukarı çıkıyorsunuz köprücük kemiklerinizin birleştiği yere. Sonra daha yukarı çıkıyorsunuz kaşlarınızın birleştiği yere. Sonra daha yukarı çıkıyorsunuz saçlarınızla alnınızın birleştiği yere. Her biri bir gök katını temsil ediyor. 7 gök katının sizdeki karşılıkları.

kalp, sır, ruh, hafi, ahva, letaife, nefs, letaife, ruh. Yedi gök katının sizdeki karşılıklarının isimleri. Kalp sol alt, ruh sağ alt, sır sol, hafi, sağ üst, ahva köprücük kemikleriniz birleştiği yer, letaif-i nez, letaif-i nur. Bunlar bir bütünü oluşturur tasavvufta ve kainatın simgelerini taşır. Öyleyse şunu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Tasavvuf demek Kur'an'ın bütünü demek. Kim tasavvuftaysa o Kur'an'ın bütününü yaşayandır. Yani zamanımızda kalan İslam'ın 5 tane şartını yaşayan birisi hiçbir zaman tasavvuf ehli değildir. Kur'an ehli de değildir. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Kur'an ehli yapamaz. Çünkü Kur'an zikri farz kılmıştır. Ve zamanımızdaki İslam'ın 5 şartı zikri muhteva etmemektedir. Muhtevi değildir veya zikri ihtiva etmemektedir. Öyleyse bu standartlar içinde olaylara baktığımız zaman Kur'an gerçeklerinin 14 asırda insanı cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan kesimlerinin bütün olarak yok olduğunu göreceksiniz. İblis yememiş, içmemiş, hep bu tuzağı hazırlamış insanlara. 14 asırdan beri mi? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan beri. Ve bütün peygamberlerden sonra onların eserlerini yok etmek için her şeyi yapmış. Çünkü aradan nesiller geçmiş. 100 nesil, 200 nesil, 1000 nesil, 2000 nesil. Bu nesiller geçerken babadan oğula geçen şey hep adım adım asıldan hurafeye dönüşmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanların da büyük kısmı, Yahudilerin de büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Ama küçük bir kısım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşıyorlardı. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların da peygamberleri, ki onlar da hepimizin peygamberidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yaşamışsa onlar da aynı şeyleri yaşadılar. Şimdi biz sizlerle neyi yaşıyorsak hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün peygamberlerden sonra bir süre onların öğretisi devam etti. Şeytan adım adım insanlara yazdırdığı kitaplarla, insanların yazdığı kitaplara asırlar boyunca yavaş bir tesirle tesir ederek adım adım kurtuluşa müteallik, felaha müteallik, insanları cennet saadetine ulaştıracak hükümler de felaha ifade eder, dünya saadetine ulaştıracak olan hükümler de felahı ifade eder. Felah hükümlerini adım adım yok etmiş İblis. Sevgili kardeşlerim, konumuz yaratılıştı. Düşünün ki hepimiz bir yaratıkız. Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an da bir yaratıktır. Ondan evvel İncil'i indirmiş. O da bir yaratıktır. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. O da bir yaratıktır. Bütün nebilerine şeriat kitapları indirmiş. Bütün peygamberlerine mutlaka indirmiş.
Onların hepsi bir şeriat kitabıdır ve hepsi bir mahluktur. Allah melekleri yaratmış. Melekler de Allah'ın mahlukudur. Düşünün sevgili kardeşlerim. Başlangıçta ne vardı? Sadece Allah vardı. Başlangıç diye de bir şey aslında söz konusu değil. Ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Olmadığı bir devre düşünülemez. Her şeyin bir başı ve sonu vardır. Ama Allah'ın ne başlangıcı vardır, ne sonucu vardır. O ezelidir ve ebedidir. Ve yegane tek yaratıcıdır. Başka bir halık, yaratma fiilinin sahibi mevcut değildir. İnsanlar bu fiili kullandıkları zaman aslında Kur'an'a ters düşen bir ifade kullanırlar. Falancanın yarattığı film. Hayır, yaratmamıştır. Sadece o filmi vücuda getirmiştir. Bir eser ortaya çıkarmıştır. Kendisi de mahluktur. O yaptığı eser de onun eseridir. Ama yaratmamıştır. Yoktan var etmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala yaratmayı diledi. Ve enerjiden oluşan bir tek noktayı patlattı. Nötrinolar ve karşıt nötrinolar enerji partikülleridir. Ve hiçbir aleme ait olmadıkları için, madde olmadıkları için sonsuzla hareket imkanının sahipleridir. Ve 2,5 milyar bizim galaksimizdeki yıldız ve 2,5 milyar galaksi belki bir saniyeden daha kısa bir zamanda o bir tek noktanın onların hepsine ulaşmasıyla Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Her nötrino grubu ulaşmaları lazım gelen yere ulaştıkları zaman her sağ ve sol spinli bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı küreleri ayrılarak eş değiştirdi. Böylece enerji madde haline geldi. Bir nötrinoda birinci küre sağa dönüyorsa ikinci küre sola döner. Bunların ikisinin arasında bir ilişki vardır. Üçüncü küre mutlaka birinci küreyle paraleldir nötrinoda. Bu sebeple sonsuz hızın sahibi olmak söz konusudur. Dördüncü küre de iki numaralı küreyle paraleldir. Ve ilişki üçüncü ve dördüncü kürelerin içindedir. Enerjinin dizaynı, oluşumu zamanımızda da aynıdır. Ya bir rotor vardır, ya bir stator vardır. Ya dış çeper sabittir, içerideki kesim döner. Veya iç çeper sabittir, dışarıdaki kesim döner. Ve bütün elektrik üretiş sistemleri dünya üzerinde bir sabit, bir hareketli dizayn üzerine oturur. Ama enerji kendi enerjisini üreten bir sistem olarak birinci ve ikinci küre arasında birinci hareket oluşur. Dünyamızdakinden bir kat daha hızlı. Neden? Çünkü ikisi de hareket halinde. Bizde daima bir rotor, bir stator vardır.
bir hareket halinde olan, bir duran. Ama Allah'ın yaratış sisteminde durum böyle değildir. Her ikisi de hareket halindedir. İki kat sonuca ulaşır bu sebeple. Bir ve iki numaralı küreler kendi standartları içinde bir çalışmanın muhtevasını taşırlar. Üç ve dört numaralı küreler de birbirine ilişkide kendi standartlarında bir enerji üretim dizaynının sahipleridir. Ne zaman ki bir nötrino sağ spinli, bir nötrino sol spinli ayrışırsa, 3 ve 4 numaralı küreler ve eş değiştirirse, 1 ve 3 numaralı dominant küreler artık aynı istikamette dönmediği için bu hız kesici bir faktördür. Ve hız, ışık hızının mutlaka altına düşer. Bir nötrino'nun momentumu lineerdir, doğrusaldır. Ama bir elektronun momentumu açısaldır veya başka bir ifadeyle daireseldir. Hızı da ışık hızının daima altındadır. İşte sevgili kardeşlerim, nötrinolar ulaştıkları yerde enerji standartlarını terk ederek elektron ve karşıt elektron haline dönüşürler. Ama şu anda dünyanın merkezinde hala enerji standartlarında nötrinolar vardır. Lavları oluşturan sistem. Öyleyse bir müesseseye dikkatle bakın. Mesela güneş hala enerji vasfını korumaktadır. Bu gezegende hayat olmasının, dünya adı verilen bu gezegende hayat olmasının sebebi güneşin varlığıdır. Eğer dünyamız 23 derecelik açı yerine daha büyük bir açıyla yaratılmış olsaydı dünyada hayat olmayacaktı. Güneş etrafındaki eliptik yörüngesinin biraz daha büyük olması halinde biz insanlar soğuktan ölürdük. Biraz daha yakın olması halinde ise sıcaktan. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir dizaynla yaratılmış ki o yaratılışı Allah Teala size öğrettiği zaman siz de ona hayran olursunuz. Mutlaka olacaksınız. Eksiksiz, tam, mükemmeli temsil eder Allah Teala. Eksiksizliği, tamlığı ve mükemmelliği. Yani tekemmül edenin en üst noktası, tekemmülün en üst noktası. O Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bunlar cansızlar için geçerli olan şeyler. Canlıların da temeli gene elektronlar, karşıt elektronlardan oluşan atomlar. Allah Teala bu nötrinoları elektron haline getirdiği zaman maddeyi oluşturmak üzere hidrojen atomunu oluşturdu. Hidrojen atomu bütün diğer elementlerin yapı taşıdır. Her şey hidrojen atomlarının birleştirilmesiyle oluştu. Bir hidrojen atomunun merkezinde bir proton vardır sadece. İçinde 3675 tane elektron, 3676 tane de karşıt elektron vardır. Çevrede ise bir elektron döner. Böylece elektron sayısı 3676 olur. Bir hidrojen atomunda karşıt elektron sayısı zaten 3676'dır. Denge kurulmuştur.
Karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır ve her karşıt elektron bir elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlık taşır. Yani negatif ağırlık taşır. Yani bu bapta verdiğimiz misal, 80 kiloluk bir adam sadece elektronlardan oluşsaydı 160 kilo çekecekti bu dünyada. Ama beraberinde karşıt elektronlar var. O 160 kilonun yarısı bu sebeple yok oluyor. Ve geriye kalıyor 80 kilo. Biz bu dünya üzerinde o kişiyi 80 kilo olarak tartabiliyoruz. Karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığı hala dünya üzerinde bilinmiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizi bu ilmin sahibi kıldı. Dünyanın henüz ulaşamadığı bir ilim. İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte ışık hızının ötesinde hava gemileri bu dünyada yapılırsa arkasında bu kanunlar var. Bilmenizi istiyorum. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her halükarda şu dünyanın bir damla bile sayılamayacağını düşünün kainat dizaynı içerisinde. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Uçaklarla bu dünyanın etrafını döndüğümüz zaman belki de en hızlı uçaklarla 20 saati aşkın bir yolculuk yapmamız gerekir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yapı taşı olarak hidrojen atomunu yaratmış. İki hidrojen atomunu bir araya getirmiş. Merkezde iki tane proton var. Bir de merkez elektronu. Çevrede gene bir elektron dönüyor. Tıpkı hidrojen atomu gibi. Ama merkezde artık devamlı bir hareket var. Protonlar nötrona, nötron proton nötrona, nötron protona devamlı olarak sonsuz şekilde değişiyor. Ve 3 tane hidrojen atomundan bir netice çıkmıyor. Bozulma var orada. Ama 4 hidrojen atomu çevrede 2 tane elektronu dönen, merkezde de 2 elektron ve 4 proton bulunan bir sistemi ifade eder. Burada da 2 protonda, 2 nötronda devamlı nötronların, 2 nötronun protonlara, 2 protonda devamlı nötronlara dönüşmesini ifade eder. Her şey sonsuz bir hareket halindedir. Muhteşem bir hareket dizaynı kainata hakimdir. Şu anda dünyadaki 30 kilometreden daha geniş dizayn içerisinde hazırlanan Avrupa'daki İsviçre'deki o elektron, karşıt elektron hareket sistemi, elektronların bombardımanı, nötronların bombardımanı, ksenon gazının içinden geçirilen sistemler, bunlar ilme damgasını vuran müesseseler diyeceksiniz. Ama yanıldıkları çok şeyler var. Kanunları bilmedikleri için.
Onun için Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki o bize kanunlarını öğretti. Gidin konuşun bakalım nükleer kimya, nükleer fizik profesörleriyle. Bir karşıt elektronun negatif ağırlık taşıdığını, her karşıt elektronun ağırlığının bir elektronun yarısı kadar olduğunu, negatif ağırlıkla yarısı kadar olduğunu biliyorlar mı? Biz bunları onlara anlattığımız zaman sadece bizim saçmaladığımız gibi bir fikre ulaştılar. Ama bütün fizik olaylarını değerlendirdiğimiz zaman, yerine oturttuğumuz zaman söylediğimizin tam bir gerçek olduğu çıkıyor ortaya. Ve onlar Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için olayları değerlendiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, burada mikro alemden bahsediyoruz. Mikro alemdeki çekim alanı manyetik alandır. Makro alemdeki çekim alanı gravitasyondur. Dikkat edin ki mikro alemde ters elektrik yükleri ters manyetik alanları ifade eder. Elektronun elektrik yükü negatif, pozitronun yani karşıt elektronun elektrik yükü pozitiftir. Ve karşılıklı manyetik alanlar sebebiyle birbirleriyle bağlantı kurarlar, çekim alanları vücuda getirirler ve hünnes ve künnes kanunları yer alır. Bir, daima merkezi çekim gücü, iki, onun etrafında dairesel değil, eliptik bir yörüngede dönen

Başlangıçta sadece kendisi vardı. Sadece Allah vardı. Ezelden beri. Yani zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, Allah'ın mevcut olmadığı bir zaman parçası bulamazsınız. Hep Allah vardı. Geleceğe doğru da ne kadar giderseniz gidin, bizim kainatımız yok olacaktır. Kıyamet kopacaktır, kainat yok olacaktır. Ama Allah baki kalacaktır. İnsanlar cennet ve cehennem hayatını sonsuza kadar mı yaşayacaklar? Hayır. Bir gün göklerin ve cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman içindekilerle beraber cennet de cehennem de enerji haline gelecektir. Ve Allah başlangıçta nasıl yalnızsa ve bir mekana ihtiyacı yoksa gene yalnız olacaktır. Her şey fani olacaktır diyor Allah Teala ama senin Zülcelali ve İkram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Öyleyse böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, yaratıcınızı Allah'ı ait olduğu yere oturturken bilinç sisteminizde oturturken onun tek yaratıcı olduğunu, başka bir yaratıcının mevcut olmadığını, hiçbir zamanda mevcut olamayacağını, yerli yerine oturtmalısınız. Yaratıcı olarak sadece O vardır, Allah, Rabbimiz. Ve Allah Teala buyuruyor ki, Allah 6 günde alemleri yarattı, sonra arşa istiva etti. Allah Teala buyuruyor ki, O her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattı. Ne demek istiyor acaba her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattı? İşte elektronlar karşıt elektronların zıttıdır. Ne kadar sağ spinli elektron yaratılmışsa o kadar da sol spinli elektron aynı anda yaratılmıştır. Hep sıfır noktasından itibaren sağa ve sola veya yukarı veya aşağı dengeler. Muhteşem bir denge sistemi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın yarattığı bir zahiri alem var. Şu fizik vücutlarımız, etrafımızdaki her şey zahiri alemin bir parçasıdır. Ama aynı yerde, aynı yeri de kullanan berzah alemi var. Zahiri alemin berzah alemi. Yani öldüğünüz zaman nefsinizin vücudunuzdan ayrılarak gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı berzah alemi. Bizden evvel ölenlerin hepsinin yaşadığı berzah alemi. Ne oldu? Bir asıl, bir de onun zıttı olan asıl fizik vücudumuzla ait olan, bu vücudumuza ait olan alem. Bu gözlerimizle, fizik vücudumuzun gözleriyle görebildiğimiz, işitebildiğimiz, kulaklarımızla işitebildiğimiz, ellerimizle hissedebildiğimiz, yoklayabildiğimiz bir alem. Zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim bunun adına. Ve berzah alemi nefsinizin öldükten sonra siz gideceği ve kıyamete kadar yaşayacağı alem. Sonra cinlerin yaşamakta olduğu alem, gayb alemi diyoruz adına. Aslında bütün alemler gayb olmasına rağmen adı belirli olsun diye gayb alemi diyoruz.

onların ölmeleri halinde nefslerinin yaşayacağı onların berzah alemi. Sonra emr alemi, yedi kat gökler ve indi ilahi. Sonra onun zıttı olan zünvani alem, yedi kat yerler ve şeytanın alanı. Böylece ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları, kader hücreleri illiğindedir. Fücar'ın rakamlı kitapları, kader hücreleri sicindedir. Birisi zemin kattan yedi kat yukarıda, yedinci gök katında, birisi zemin kattan yedi kat aşağıda, yedinci yer katında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç günde asılları, üç günde karşıtları yaratıyor. Ve bir asıl yarattığı zaman mutlaka karşıtını ikinci gün oluşturuyor ki denge kuruluyor. Yani iki gün boyunca hem birinci alem hem de onun zıttı yaratılışın her noktasında ikisi birden yaratılıyor. Ama iki gün sürüyor. Yani A, B, C, D diye dört bölümden oluştuğunu düşünün. Zahir alemin yaratılması. E, F, G, H da karşıt alem olsun. Allah Teala A'ya tekabül eden E'yi yaratıyor. B'ye tekabül eden F'yi birlikte yaratıyor. C'ye tekabül eden G'yi birlikte yaratıyor. Ve diyelim ki dört fasılda tamamlanıyor. Bu birine ait olan bir gün, diğeri de diğerine ait olan bir gün. Her bir asıl yaratılırken onun karşılığı da aynı anda yaratılıyor. Ama bu iki alem için, bir alem ve onun zıttı için Allah'ın ölçülerine göre iki gün sürüyor. Allah'ın katındaki zaman dilimi buradaki bin yıla oradaki bir günün tekabül etmesi şeklinde. Ve Allah Teala kainatı yaratıyor. Basit bir misal olarak verdim. Yani dört tane asıl, dört zaman parçasında bir gün oluşuyorsa, onun karşılığını oluşturmak için de birinci asılla birinci karşıtı aynı anda yaratıyor. İkinci asılla ikinci karşıtı aynı anda yaratıyor. Üçüncü asılla üçüncü karşıtı aynı anda yaratıyor. Aynı anda denge kurulmuş oluyor. Böylece iki günde zahiri alem ve onun karşıtı yaratılıyor. İki günde gayb alemi ve onun karşıtı yaratılıyor. İki günde emr alemi ve onun karşıtı yaratılıyor. Ve böylece altı günde üç asıl, üç karşıt, altı tane alem. Gün, Allah'ın ölçüsüne göre gün. Günden muradının ne olduğunu en iyi kendisi bilir. Öyleyse iki sistemi, mikro alemi ve makro alemi
birbirinden ayıran yaratılış farkı sadece mikroalemde manyetik alanların çekim gücü oluşturması, makroalemde ise gravitasyonun. Dikkat edin, gravitasyonda hem çeken kitle hem de çekilen kitle aynı elektrik yükünü taşır. Aynı manyetik alanı taşır. Farklı değillerdir ama birbirlerini çekerler. Ama mikro alemde elektron karşıt elektronu çeker. Elektronlar birbirini iter. Karşıt elektronlar da birbirini iter. Ve manyetik alanı oluşturan şey bu değerlere dayalı olarak bir merkezi çekim gücü, manyetik alan sebebiyle çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede dönen elektron, aradaki dengeyi oluşturan şey gravitasyon değildir, manyetik alandır. Gravitasyon hızıyla, gravitasyonun çekim hızıyla manyetik alanın çekim hızı aynı hüviyettedir, aynı güçtedir. İkisinin arasında bir farklılık yoktur. Sevgili kardeşlerim, bu makro alemin yaratılışı ve mikro alemin yaratılışı sistemlere baktığınız zaman aynı kudret elinin ikisini de aynı esaslardan hareketle yarattığını görüyorsunuz. Daima merkezde bir künnes var, merkezi çekim gücü. Daima çevrede bir eliptik yörüngede bir sistem dolaşıyor. Çevre de dolaşan künnes. Cevelan ediyor. Etrafta dönüyor. İşte Allah-u Teala'nın yaratması bu standartlar altında cereyan ediyor. Her birini de kanunlarıyla kanunlaştırmış. Öyleyse şu anda yaşamakta olduğumuz bu yerde hem zahiri alemin bir parçası var, hem berzah aleminin bir parçası var, hem gayb aleminin bir parçası var. Hem gayb aleminin berzahının parçası var, hem emr aleminin, hem de onun karşıtı olan zülmani alemin. Hepsi aynı boyutta burasını kaplıyor. Onun ötesi de var mı? Evet. Allah'ın rahmeti ve ilmi de, hem rahmeti hem de ilmi burasını gene kaplıyor. Ama biz sadece Allah'ın bize bahşettiği algılayabilme hassasıyla sadece zahiri alemi kaplıyor, idrak edebiliyoruz. Sıfırdan artı sonsuza kadar olan dalga boylarının sadece 5 milimle 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir bölümünü idrak edebiliyoruz, algılayabiliyoruz. 6 milimden aşağısını algılayamadığımız gibi 11 milimden yukarısını da algılayamıyoruz. Bu aleme ait olan özellikler bu kadar. Ama bizim zıttımız olan berzah alemine ait olan sıfırdan başlayan eksi sonsuza kadar giden dalga boylarının hiçbirisini fizik vücudumuz algılayamıyor. Onları algılayabilen nefsimiz ancak vücudumuzdan çıktıktan sonra algılama imkanının sahibi. Her gece nefsiniz fizik vücudunuzu terk eder ve dilediği aleme
sonsuz hızla birkaç dakika içinde ulaşır. Sonra da uykuda oralarda gezen nefsiniz, uyandığınız an nerede olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, birkaç saniye içinde tekrar vücudunuza geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, yaratan sadece Allah'tır. Allah'a hepimizi yarattığı için, o alemleri yarattığı için, şu dünyamızı yarattığı için, yerleriyle gökleriyle sonsuz hamd ederek ve şükrederek yaratılış konusundaki bu Ramazan sohbetini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah görülmez derler. Allah'ı görmek mümkün değildir derler. Ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular Kur'an'dadır sevgili kardeşlerim. İnsanların Kur'an dışı inançları Kur'an karşısında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse Allah Teala görülür mü? Sualinin cevabı evet görülür. Şimdi bu konudaki ayetlere beraberce bakalım. Ali İmran 18'de Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Şehidallahu Allah şahitlik etti. Ennehu muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ey melekütü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilim. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst adalet ile şahitlik ettiler ki La ilahe illa hu Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Hüvel azizül hakim o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Tamam. Ama melekler şahitlik ediyor. O da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra Sitetul Münteha, sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah-u Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâ makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُنِيهِ الشَّفَاءَةَ İlla men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun. Ve la yemlikullezine. Onlar malik değillerdir. Ellezine onlar la yemliku. Malik değillerdir.
yed'ûne min dunihi, ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar, malik değildirler, şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bil el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını, arkasında kimlerin bulunduğunu hepsini bilirler. Huzur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünyada verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a, yani Allah'a şahit olanlar var. Allah-u Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler, Allah'ın irşat makamına getirdikleri onlar hariç. Hakka, Allah'a şahit olanlar hariç. Ali İmran 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim, ilim sahipleri. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın, İşte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili, benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve minittebeani, benim ve bana tabi olanların. Bana ve benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek, yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Ve Sübhanallahi, ve Allah'ı
tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikîn. Ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala böyle diyor. De ki diyor, kul de ki, hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolumdur. Sondaki iyi. Edu ilallahi, Allah'a davet ettiğimiz ala basiretin, basiret üzere, kalp gözüyle görerek ene ve menittebâni, benim ve bana tabi olanların. Allah'a davet ettiğimiz yolu budur. Yalnız burada ala basiretin ifadesi var. Basiret üzere, yani kalp gözüyle Allah'ı görerek ve subhanallahi ve Allah'ı tenzih ederiz. Ederim. Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike, bunda, bunun içinde zikra, muhakkak ki zikir vardır. Li için, men kâne, olan kişi için, lehu kalbin, ev el kassema, ilka edilenler, vahyedilenler ve hüve şehit, ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine ilka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şehit, şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arştadır. Arşı tutan meleklerle birliktedir. Devrin imamının bir ruhu, bin ruhu, bir milyon ruhu, çok daha fazlası insanların başlarının üzerindedir. Kim tabi olursa onun başının üzerine Allah-u Teala katından ruh gönderdiğini söylüyor. Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiyet sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki
Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamın dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur, otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına vahiy edilenler için ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki, اَمْ تَكُولُونَ اِنَّا اِبْرَٰهِمَ وَاِسْمَائِيلَ وَاِسَاكَ وَيَاكُوبَ وَالْاَسْبَاتَ كَانُوا هُدًا اَوْ نَصَارَى قُلْ اَاَنْتُمْ اَعْلَمُوا اَمِ اللّٰهِ وَمَنْ اَظْلَمُوا مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ وَمَّا تَعْمِلُونَ Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulün ediyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a ve Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

Ömen Azdemu, daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe, keteme şehadeten, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu minallah, Allah'ın katındaki, Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahi bi gafilin amma ta'milun, Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden, Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı insanın fiziğinde, zahiri alem hüviyetinde bir Allah olarak düşünmek büyük bir hatadır. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, melekleri de gösterir. Ama onlar Allah'ı görebilecek olan vasfın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Öyleyse bir insanın kalp gözü açılınca ne olur? Kalp gözü açılınca kişinin görebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18 bin zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmekte söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulvi makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle
irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah-u Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah-u Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak, Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün Resuller, bütün kavim Resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim edip de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesini Allah-u Teala'ya teslim edenler, Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşit izliyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları insanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. 3. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. 4. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlaka boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehidallahü ennehu la ilahe illa hu. Hüvevel melaketü ve ulelilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulelilmi, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 18. ayet kelimesi bu. Ulul ilim, ilmin sahipleri demek. Bu ilmin sahipleri için seviye göstergesi, onun mutlaka salih makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış. İrşad makamını Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılının diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'inden olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin irşat makamına ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda yarışmada yapılan müsabakalarda, en önde gelenler. Hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da 4
kademe atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulu'l-Elbab makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulu'l-Elbab makamında gösterilir. Ve zemin kat da gösterilir Ulu'l-Elbab makamında. Zemin kat sıfır noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala ona gösterir. Yedi tane gök katının yedincisinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Altı alemi görmedikçe yedinci alemi kimse göremez. Bunlar da o kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gösterilen hususlardır. 19 kademe oluyor. 19 mertebe kişinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı, 7 tane gök katı 14 eder ve salah makamında da günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, teslim Allah-u Teala'nın iradeyi teslim olması, sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi, sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual sorulduğunda ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'a Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Ebakara suresinin 140. ayet-i kerimesi, Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüllü olmak üzere buradayız. Unutmayın, inananlar bir kalp ağıyla birbirine Allah-u Teala tarafından bağlanmışlardır. Allah'a inanmak konumuzun temelini teşkil eder. Ama zamanımızda bu sonsuz deliller karşısında makro alemden mikro aleme kadar o kadar çok delil var ki Allah'ın mevcut olduğunu insanlara ispat etmek için bu standartlarda hala Allah'a inanmayan birisini görürseniz

yapmaktan vazgeçmiyorum dedi ve gitti. Sevgili kardeşlerim, olur böyle şeyler. Ama artık bunlar nadir insanlar. Yani belki 100 binde bir çıkan insan türü. Hem tıp ilmine sahip olsun, yani mikro alemi yakından tanısın, mikroplar alemini, insan vücudundaki ...23 çift kromozomu bilsin, ...70 trilyon hücreden oluştuğumuzu bilsin, hem de her kromozomda 20 bin tane parçacık olduğunu bilsin, 20 binden daha fazla parçacık olduğunu bilsin, hem de bu her kromozomdaki 20 binden daha fazla parçacığın en akıllı bir insan nasıl davranırsa aynı davranışa sahip olduğunu bilsin, ondan sonra da Allah'a inanmasın. Olur mu böyle, olur mu kardeşlerim? Yani burada akla çok ters düşen bir sonuç çıkıyor ortaya. Böyle bir insan artık ben kolay kolay düşünemiyorum. Onun için aranızda bu sözleri dinleyen ateistler varsa sözümüz onlarıdır. Eğer Allah Teala şu kainatı yaratırken gezegenlerin birbirinden ayrılma hızını bir saniyenin 0,15 tane sıfırlı biri kadar, yani %1, %1, %1, %1, %1,000,000,000 değil, bir saniyenin trilyonda biri değil, katrilyonda birinden daha az bir yavaşlıkla, daha az bir sürat eksilmesiyle gerçekleştirseydi Allah Teala, dünya, kainat affedersiniz, kendi içine dönüp kapanacaktı, kainat oluşamayacaktı. Tersini düşünelim, 0,15 sıfırlı bir şey, bir saniyenin katrilyonda biri kadar daha hızlı bir hareket söz konusu olsaydı, o zaman da bütün parçalar etrafa dağılacak, kainat gene oluşamayacaktı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir adım daha atmaya gerek yok. Makul alemde bu varsa ve bütün bu kainat varsa, Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyorsa, tam 17 ayet-i kerime. Sakın kendimizi aldatmayalım. Bu kainatta, bu dünyanın dışında insan hayatı yoktur diye düşünenlere bunların hepsi ibrettir. Öyleyse eğer bu devirde ilmin bu seviyesinde mikro alemde ve makro alemde bu dizaynda hala bir insan kainatı yaratan o yüce yaratıcıya, Allah'a inanmıyorsa, o zaman bu kişi normal bir aklın sahibi olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar inanmamakta devam etsinler. Biz işimize bakalım. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Fakat bu sevginin mahiyetini ne kadar çok olduğunu idrak etmek gerçekten güç olacak. Allah Teala bize hepinizi sevmemiz için öyle bir sevgi kuvveti verdi ki hepiniz sevgi dairemizin içindesiniz. Birbirini seven insanlar birbirleri için yaşayan, birbiriyle kardeş olan, seven insanlar bizim için.

daha sevgilidirler. Diğerlerini de severiz ama onlar kadar sevemeyiz. Allah Teala için de en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bu 7 milyar insanın dünyadan bahsediyoruz. Bir sevgi terazisinde yer alması söz konusu. İşte hepinizi Allah'ın bize verdiği o sevgi kainatıyla seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada yaşanmaz. Nefretin hakim olduğu bir ortamda herkes mutsuzdur. Nefret, nefreti çağrıştırır. Sevgi de sevgi. Öyleyse ben sizleri çok sevdiğimi söylüyorum. Ve sizlerden ne kadar çok sevgi mektubu alıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunlara cevap vermek artık imkansız gibi bir şey oldu. Nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bir yol bulacağız inşallah. Hepinize birden hangi şartlar içinde olursa olsun ulaşabilmek için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah Teala'nın indirdiği, kainata indirdiği son şeriat kitabı, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve son şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. O kadar güzel şeyler söylemiş ki sevgili kardeşlerim. Nefretin yer almadığı bir dünyada yaşamanız için sizlere bunları anlatıyoruz. Ancak sevgi dünyayı yeşertebilir. Nefret çiçekleri yok olmuş ağaçların yaprakları mevcut olmayan bir kışa dönüştürür etrafı. Soğuk, sıkıntılı, kasvetli kış. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanları sevsek ne kaybederiz ki? Ama peki kaybetmeyiz ama kazanmayız da mı diyorsunuz? O zaman çok büyük bir yanlışın içindesiniz demektir. Nefret, nefreti, sevgi, sevgiyi oluşturur. Onun için sevgili kardeşlerim, biz sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an unutulmasaydı, bu farklı kaynaklara müracaat gerekmeyecekti. Neden gerekmeyecekti? Bir, Allah Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine, Kur'an'ın içine yerleştirdik. İki, Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bütün insanları mutluluğa davet ettiği bir mutluluk reçetesidir. Ama usule baktığımız zaman usul bu mutluluğu verebilecek olan bütün özelliklerini kaybetmiş. Asırlardan beri İslam kalesinin bütün burçlarını çökerten büyük hatalar söz konusu olmuş. İşte
14 asır sonra bugün. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye konferanslar verdiğimiz zaman biz namaz kılıyoruz diyorlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Tabii değildir. Namaz kılmak Allah'a ibadettir. Allah'ın namaz emrini yerine getirmektir. Oruç tutuyoruz diyorlar. Oruç da bir ibadettir. Allah'ın bir emrini yerine getirmektir. Zikir yapıyor musunuz diye sorduğumuz zaman sadece tasavvuf mensupları diyorlar biz zikir yapıyoruz. Diğerleri zikir yapmadan da olur diyorlar. İslam'ın 5 şartı yeter diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 7 tane safa koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen küfürdedir, dalalettedir, hüsrandadır, şirktedir, şeytanın kuludur. Bu kadar yetmez mi sevgili kardeşlerim? Aslında 12 tane faktör bunlar. Ama sadece 5 tanesini saydım. Zaten bunlardan bir tanesi bile küfürdedir demek bile bu insanların bize kızması için yeterli sebep oluyor. Ama insanların unuttuğu o Kur'an var ya, Kur'an'da bunu yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu yazıyor Allah Teala. Peki insanlar da böyle söyledik diye bize kızıyorlar. Yani söylemesek küfür karanlığında hepsi cehenneme gidecekler. Neredeyse buna razılar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse hepinize Allah'ın doğrularını açıklamakla vazifeliyiz. Bu vazife bizim kendi kendimizi vazifelendirdiğimiz bir konu değil. Bizi aşar. Hayatımız bizim için hiçbir kıymet ifade etmez. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bize bu emri verdiyse bu emir yerine getirilecektir. Şartlar ne olursa olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan 7 tane safha var Kur'an-ı Kerim'de. 28 basamak var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an 3. basamaktasınız. Otomatik olarak 7. basamağa gelirsiniz. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet edeceksiniz ve 14. basamağa ulaşacaksınız. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirecek, huşiye ulaştıracak sizi, mürşidinizi gösterecek 14. basamakta. 14. basamakta 2. safhadasınız, mürşidinize ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. Bizden başka hiç kimse onlara Kur'an ayetleriyle bugünkü İslam tatbikatının hiç kimseyi cennete götüremeyeceğini ispat etmemiş. Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Mutluluğu da sizlere ulaştıramayacaktık. İkinci safa mutlaka irşat makamına ulaşmayı farz kılıyor. Hala insanlar mürşit farz değildir diyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de farz diyor. Peki sonra mutluluk buradan sonra başlıyor. Mutlu olmak müessesesi 3 ayrı açıdan incelenmesi lazım gelen bir meseledir. 1- İç dünyanızda mutluluk. 2- Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk. 3- Allah ile ilişkilerinizde mutluluk. Neden insanlar mutsuz? Bütün insanların
İç dünyalarında mutsuz olmalarının arkasında kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, insanlar mutsuzdurlar. Düşmanca bir davranışla bir başka ülkenin içine giren, oradaki insanları vahşi bir şekilde katleden insanlar mutlu olamazlar. Onlar çok büyük bir mutsuzluğun içindedirler. Öldürülenlerin de etrafındaki sağ kalanlar sevdiklerini kaybetmenin acısı içinde mutsuzdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında normal standartlar altında mutsuzdur. Evvela bu mutluluk tarifini kalıcı mutluluk olarak yerlerine oturtalım. Kalıcı bir mutluluk her an bir insanın mutlu olması manasına gelir. Her türlü şart altında. Bir insanın iç dünyasında mutlu olması neden mümkün değildir? Ruhu %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak için can atan, yasak ettiği şeyleri asla işlemek istemeyen bir varlık ruhumuz. Allah'ın ruhu. Hepinizde Allah'ın ruhu var. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Öyleyse bu ruh bütün insanları mutlu etmek için bütün şartların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmek ister. Fizik vücudu itaat ettirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de asla yaptırmamak ister. Ama bir de nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Allah neyi emretmişse asla onu yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya müracaat ettiğimiz zaman böyle bir kaos içinde müracaat ediyoruz. Başlangıçta herkes mutsuzdur. Ya da kalıcı mutluluk, devamlı mutluluğun asla sahibi değildir. Mutluluk deyince biz bir tek kelime kullansak bile bunun devamlı mutluluk olduğunu açıklamak isteriz. Her türlü şart karşısında mutlu olabilmeyi devam ettirebilmek. Bu iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesine bağlıdır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemez, ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. De ki düşman kardeş içinizdedir. Her ikisi de kendi dediğinin yapılmasını isterler. Böyle bir standartta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standartta bütün insanlar için vücut bulması lazım gelen şey Allah'ın bütün güzelliklerini o kişinin yaşamasıdır. Yaşayabilmek için ne olması lazım? Ruhuyla nefsi arasındaki kavganın bitmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun şöyle, ruh asla değişmez. Allah'ın ruhudur. O, Allah'ın bütün emirlerine itaati, yasak edilen fiilleri asla işlememeyi temel faktör olarak muhtevasında bulunduran bir yapıdadır. Bu yapı hiçbir zaman değişmeyecektir. Değişmesi lazım gelen, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen nefsinizdir. İşte biz sizlere nefsinizin
adım adım değişmesiyle daimi zikre ulaştığınızda muhtevasında hiç afet kalmayan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye mutlaka çalışan bir hüviyet, hiç kalmayan bir nefsi oluşturmak için size bu ilmi vermek istiyoruz. Yani öyle bir gün gelecek ki daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Onların yerlerini fazıllar, sizi fazilet sahibi kılacak olan unsurlar yer alacak. İşgal edecek onların yerini. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır ki nefsinizin bütün afetleri, yani Allah'ın bütün emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapıdan tam onun tersi olan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten sadece büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek olan bir yeni yapılanma. O zaman mutluluğun dört başı mamur bir husus olduğunu, o mutluluğu yaşadıkça göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet hepsi sizi bekliyor. Yolu mu? Yolu çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de, madem ki nefsinizin afetleri sizi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarıyor, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri şeytanın emrini adeta yaparak yapmak istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emirleri asla yapmak istemiyor ve bu sebeple ruhunuzun karşısında çok ciddi bir kuvvet var. Arkasında da şeytan var. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Bunun için de elinde çok sağlam bir vasıta var. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, mutsuz olmak için ilk adımı attınız demektir. Çünkü arkasından mutlaka Allah Teala size azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah Teala. Emirlerimize karşı gelene azap ederiz diyor. Yasaklarımızı işleyene azap ederiz diyor. Öyleyse buradaki muhtevada nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyuna dikkatle bakın. Şeytan bütün insanların sadece mutsuz olmalarını ister. İstediği tek şey budur. İnsanların mutsuzluğu. Bu muhtevada ne yapacaktır? Nefsinizin afetleri zaten mutsuzluğu sağlayacak olan şeyleri yapmaya hazırdır. Şeytan size sadece teklifler getirecek. Davette bulunacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir. Burada şeytanın size verdiği bu direktiflere itaat edecek olan nefsinizdir. Aslında itaat de demek belki de fazla. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın taleplerine uygun olarak yaratılmış. Şeytan ne istiyor? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Şeytan ne istiyor? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi. Nefsinizin afetleri de bunu istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse olay açık ve kesin olarak oluşuyor. Şeytan dediklerini size yaptırıyor hiçbir zorluk çekmeden, çünkü nefsinizin afetleri zaten onun söylediklerine göre dizayn edilmiş ve de istediği şey de bu. Onun için
Şeytanın size emretmesi nefsinizin afetlerinin onun söylediklerini zaten yapmak üzere dizayn edilmesinden kaynaklanıyor. O zaman şeytan emretmiş, siz de yapmış oluyorsunuz. Aslında şeytan emretmeseydi de siz gene yapacaktınız. Çünkü nefsinizin afetleri onu istiyordu. İşte ister Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyin, ister Allah'ın emrettiği bir şeyleri yerine getirmeyin, her ikisinin de arkasında hüzün vardır, mutsuzluk vardır. İşte Allah Teala nefs tezkiyesi denen bir işlevle nefsinizin afetlerini yok etmenizi sağlamak istiyor. Onların yerine fazilleri koymanızı, fazilet sahibi olmanızı istiyor. Yani nefsinizin afetlerinin yerine fazılları yerleştirebilirseniz, nefsinizin kalbi tamamen fazıllarla dolarsa, o zaman siz fazilet sahibi bir insan olursunuz. Faziletli insan derler. Ermiş insan derler. Allah'ın emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bitmiştir. Ezeli hedefe ulaşmışsınızdır. Ne diyorduk? Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıdadır. Hedefi budur. Nefsiniz o hüviyete geldiği zaman kavga biter. Ruhunuz hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep aynı kalacaktır. Zaten 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmek mükellefiyetindesiniz. Her ne kadar insanlar öldükleri zaman ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini düşünürlerse de realite, Kur'an realitesi onu ikinci teslim olarak gerçekleştiriyor. Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmışsanız tekrar ruhunuz geliyor vücudunuza ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhunuzu tekrar Allah'a ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey odur ki bu vapta ruhunuzla nefsiniz arasındaki bu kavganın sona ermesi. Kavga bitmeli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermeli. Bu nasıl bir olay? Bu olayın adına nefs tezkiyesi diyor Kur'an-ı Kerim. Tezkiyetün nefs. Bunun sonu nefsinizin tasfiye edilmesi, afetlerden %100 temizlenmesi ve fazılların %98 nefsinizin kalbinde yer alması, %2'de rahmet nuru, onlar da münkerden nehyeder, onlar da marufu emreder, irfanı Allah'ın emirlerini emreder. %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir nefs kalbinin sahibi olursunuz. Ruhunuz da zaten Allah'a çok daha evvel ulaşmış olur. İşte böyle bir hedefe ulaşabilmeniz
nefs tezkiyesi denilen bir olayla mümkün. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra zikri yeterli boyutta gerçekleştirirseniz, ki gerçekleştirmemeniz mümkün değildir, çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bu vazifeyi Allah üzerine almıştır. Mutlaka siz zikri sevmiyorsanız Allah size zikri sevdirecektir. Namazı sevmiyorsanız namazı sevdirecektir. Oruç size açlık veriyorsa açlık vermeyecektir. Allah bütün ibadetleri seven bir hüviyete sizi bizatihi kendisi getirecektir. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'a ruhunuzu ulaştırabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlasının fazıllara dönüşmesi lazım. Nurlara dönüşmesi lazım. Bu dönüşümün her %7'lik kısmında mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yedi alemlik bir yolculuğu tamamlayacak. Ve Sitret-i Müntaha'dan dikey bir çıkışla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İfna olacaktır. Fani olacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet olacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktır. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah bize bunları öğretti ve bizi bunları size de öğreterek bu sonsuz mutluluğu sizlerin de yaşamasını sağlamak üzere vazifeli kıldı. İşte nefsinizin kalbindeki afetler %51 oranında azaldığı zaman şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %51 oranında azalır. Bu ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Kim olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söz vermiştir, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, ona, Allah'a hayran olmamak mümkün değil. Bütün standartları Allah-u Teala öyle bir dizaynla gerçekleştirmiş ki ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka siz eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğinizi Allah'a ulaştırırsanız kalbinizden sıcacık bir talebi, ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum diye böyle kalbinizden bir talebi Allah'a ulaştırırsanız Allah Teala işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Rahim esmasıyla size tecelli etmeye başlar. Bu tecelli mutlaka sizin ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.
Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 değildir. Henüz yüzde sadece 51'dir. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar sizi ulaştıran şey zikrinizin devamlı artışıdır. Bu devamlı artış mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir yere sizi vasıl edecektir. Ve ruhunuzun Allah'a ulaşması demek sizin Allah'a ermiş bir evliya olmanız demektir. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olursunuz. Evliya olmak, işte Allah'ın evliyası olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir tek dilek sizi derhal Allah'ın evliyası yapar. Zaten Allah'ın evliyası olduktan sonra ruhunuzun Allah'a ulaştırılmaması söz konusu değildir. Eğer 5-6 aylık bir hayatınız varsa Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisi zatına ulaştıracaktır. Ruhunuzun onun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Uslat, Allah'a vasıl olmak ve Allah'ın yanında, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, tasavvuf tabiriyle fena fillah olmak, fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak. İşte sevgili kardeşlerim, herkese bütün kapıları açmış Allah Teala sonuna kadar. Hadi gelin diyor. Hadi gelin. Hepinizi kendime davet ediyorum diyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de diyor, üçüncü kat cenneti adeta bedava, hiçbir şey karşılığında benden alır diyor. Ruhunu bana iade ederek, ruhunu bana hayattayken ulaştırarak. Hepimizin üzerine düşen bir görev bu sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırmak. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştırmak istediği birinci hedef budur. Kapılar herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mutlaka mürşidini Allah-u Teala onu ulaştırır. 21. basamakta da geri kalan 7 safhada 15 ile 21 arasında 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tane safha vardır. Ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşar, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Hiçbir kuvvet ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan, ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak, mürşide ulaşmak, 14. basamak, 21. basamak, ruhunuzun Allah'a ulaşması, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, ifna olması, fani olması, nehir denize kavuştu. Allah'ın ruhu Allah'a geri döndü. Allah'ın emri yerine getirildi. Kişi bu seviyedeki zikrini arttırabilirse bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikir sebebiyle
Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir devam edecektir. Kesintisizdir. Daimi zikire kişi ulaşmışsa oradan aşağı düşmesi artık mümkün değildir. O kişi hep daimi zikirde kalacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey vardır. Konumuz, yani mutluluk. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Bunların bağlandığı şartlar değil, sonucu önemli. O sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bir tek dileğiniz Allah için yeterlidir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaştıracaksınız. Yani dilinizin söylediği şey kalbinizdeki bir talep olacak. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylerseniz o zaman bir talebiniz yok kabul edilir. Allah Teala kalbinize bakar ve talebi kalbinizde görmek ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah sizden bir talep bekliyor, istek bekliyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu talebin nasıl bir şey olduğunu bir ayetin muhtevası içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa giderken sahabenin içinde bulunan münafıklara da tabii müracaat ediyor. Onlar da sahabenin içinde onlar gibi görünmeye çalışıyorlar. Ve de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam talep ettiği zaman geleceğiz diyorlar savaşa ama katılmıyorlar. Döndüğü zaman savaştan ona diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz seninle beraber oraya gelmek istiyorduk ama gelmek mümkün olmadı, bırakamadık çocuklarımızı, mallarımızı, gelemedik ama gelecek sefer mutlaka geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Kalbinizde olan bir taleple kalbinizde olmayan bir talebin Allah'a ulaşmasını, eğer diliniz söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, bu yetmez Allah'a. Kalbinizin istemesi lazım. O zaman Allah Teala'nın yardım eli mutlaka size ulaşır. Mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dizayn içerisinde bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilir. Yani davranışlarının %50'si gene yanlış davranışlar olmakta devam edecektir. %49'u, %51'i ise doğru davranışlar olarak tahakkuk edecektir. %51 derecat kazanan, %49 derecat kaybeden bir davranış biçimleri dizisi kişiye hakim olacaktır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir durumda olacaksınız. İşte o zaman iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bütünüyle bitmiştir. Nefsiniz ruhunuzun hüviyetine girmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor.
yasak ettiği fiilleri hiç işlemek istemiyor. Öyleyse kavga bitmiştir. Mutluluk iç dünyanızda tesis etmiştir. Dış dünyanızdaki kavga neden bitmiştir? Nefsinizin afetleri tamamıyla yok olduğu için sizin başkalarıyla aranızda hiçbir problem kalmamıştır. Onlardan üstün olmayı falan dilemiyorsunuz. Böyle bir talebiniz yok. O insanlara sadece yardım için varsınız. Onların mutluluklarıyla, onlara mutluluk sağlamak için varsınız. Mutluluklarıyla uğraşmak için varsınız. Mutluluklarını gerçekleştirmeleri için onlara yardımcı olmakla mükellefsiniz. Öyleyse başka insanlarla kavganız bitmiştir. Dikkat edin, bu kavganın bitişi tek taraflıdır. Sizin onlara karşı kavganız bitmiştir. Onlarsa ömrünüz boyunca sizinle kavgalı olacaklardır. Söylemedikleri sözü bırakmayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, ne yazar ki? Eğer siz nefsinizdeki afetleri yok ettiyseniz, onları asla düşman gözüyle göremezsiniz. Yani onlara kızamazsınız, öfkelenemezsiniz. Onların yaptıkları şeyler Allah indinde sadece onları küçültür ama size bir zararı dokunmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah'ın nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikriniz sebebiyle yok ettiği yerde sizin için dış dünyada da mutluluk başlamıştır. Dış dünyadaki insanlara karşı siz bir dostsunuz, sizin cephenizde sülfe sükun hakimdir ve mutluluk devam eder. Allah ile olan ilişkilere gelince, başlangıçta insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler, yasak ettiği fiilleri işlerler. Her ikisi de onları mutsuz kılar. Çünkü arkadan mutlaka Allah Teala onlara azap edecektir. Emirlerin yerine getirilmemesinde de, yasakların işlenmesinde de. Ama daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemesi mümkün değildir. Çünkü iç dünyası o istikamette bir talebin sahibi olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hepiniz için sonsuz mutluluk kapıları her zaman açıktır. Siz siz olun, Allah'ın yoluna girin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. En azından üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak elde edin. Bu kapılar herkese açıktır. Hiç kimse bunun dışında değildir. Öyleyse işte Allah'ın daveti, işte siz. Mutluluk elinizde. Hadi koşun. Mutluluğa koşun. Allah Teala şöyle diyor: arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Hadi koşuşun diyor Allah Teala. Ve bu koşuşma sadece bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Biliyoruz bunları bizden evvel kimseden duymadınız. Ama görüyorsunuz ki hepsi Kur'an ayeti. Öyleyse mutluluğu yaşayın sevgili kardeşlerim. İşte mutluluğu önünüze seriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yolunda olmak veya yolunda olmamak. Nasıl mukabele görür? İşte bir insan Allah'ın yoluna davet edildiği zaman kabul etmezse Allah Teala buna seyirci kalamaz. Mutlaka o kişi üzerinde engeller oluşturur. İşte bu konuşmamızda sizlere o engellerden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar, bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Hiçbir kavim yoktur ki insanlar hangi devri yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan bir Resul bulunmamış olsun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere onların dilleriyle hitap etsin diye Resuller göndeririz. Onların dilini konuşan Resuller göndeririz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah Teala'nın bütün insanlara gönderdiği Resuller onlara tebliğde bulundular. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer dilemezseniz dalalette kalırsınız. Eğer dilemezseniz Allah Teala sizi kafirler arasında mütalaa eder. İnananlardan olmanıza rağmen kafirler gibi muamele görürsünüz. Yani gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala buyuruyor, eğer onlara bir Resul göndermeseydik, bize derlerdi ki diyor, keşke bize bir Resul gönderseydin de senin hidayetine tabi olsaydık, böyle cehenneme sürülmeseydik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insanlar açık bir şekilde hüküm ferma dilediklerini yapmak konusunda. Ama her olay bir cezaya, derecat kaybına veya bir mükafata veya derecat kazanmaya mutlaka sebebiyet verir. Her saniye insanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Kazandıkları dereceler kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer kazanılan dereceler azsa insanların gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlara mutlaka tebligat ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Şirkte kalırsınız, küfürde kalırsınız, dalalette kalırsınız, hüsranda kalırsınız gibi
uyarılar mutlaka bütün insanlara yapılır. İşte bu uyarılar, bu konuşmanın temelini teşkil eder. Bu uyarılarda muhatap olan insanlar üçe ayrılır. Bir, tebliğ yapanı dinlerler, itiraz da etmezler ama tabi de olmazlar. Bir, anlaşmazlık çıkarmazlar ortaya. Fakat tabi olmazlar. Allah'ın onlar üzerinde vücuda getirdiği muamele farklıdır. Tebliğe muhatap olduğu zaman karşı çıkan, zıtlaşan, kavga eden insanların üzerindeki Allah'ın tesiri farklıdır. Kendisine tebliğ yapılsa da yapılmasa da, ki mutlaka tebliğ yapılır, yapılmasına rağmen hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar vardır. İşte onlar üzerindeki Allah'ın tesiri çok daha acıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kitaplar indirmesine rağmen o kitaplarda açık bir şekilde hidayetten bahsetmesine rağmen, hidayeti zikretmesine rağmen, hem de delilleriyle birlikte, beyineleriyle birlikte hidayeti emretmesine rağmen, o insanlar ki bilerek, isteyerek hidayeti gizlerler, Allah da onları lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte davranış biçimleri ve sonuçlar konusunda Allah Teala'nın açıklamaları. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapılır da bu tebliğe muhatap olduğunda sessiz kalırsa, yani bir aksül amelde bulunmazsa, o davranışa karşı cephe almazsa, kavga etmezse, Allah Teala böyle olan insanların hastalarını kapatıyor, mühürlüyor. Görme hastasını, işitme hastasını ve idrak hastasını. İşte Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kendisine tebliğ yapılan kişinin üzerindeki tesiri anlatıyor. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen ne kadar gayret edersin.

dilemişlerse ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemiyor, sonra kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bilmeden evvel hiç kimsenin dilemesi zaten söz konusu olmaz. Tebliğ yapılacak ki dilesin. Eğer diliyorsa o zaman onun adına Allah Teala hak mümin diyor. Kişi ancak o zaman hak mümin olmak şerefine erer. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hak mümin olmak şerefine erer. Yoksa Allah'a inanıyorsa Kur'an'da da mümin olarak anılıyor ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. O zaman kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi değildir. O bir mevzu hadistir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri açık ve kesin bir şekilde başka bir alternatifi Allah Teala kabul etmiyor. Diyor ki innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. O Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz böyle başlamıyor ayet-i kerime. Onlar Allah'a mülaki olmayı kesin olarak dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, ilka etmeyi kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler kesinlikle gidecekleri yer cehennem. İşte bu kişilere anlatıldıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek üzerlerine farz kılındığı ifade buyurulduktan sonra, ifade edildikten sonra farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kaç fırka? 72. 73. fırkadan da bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kurtuluşa ulaşacak olan fırka diyor. 73. fırka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu 72 fırkanın içine dağılmış olan şu dünyada her dili konuşan insanların arasında o kavmin Resulü tarafından kendisine söylenip de doğruyu yakalayabilen ve tatbik edebilen insanlar. Onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. İşte hidayet çağındayız ve göreceksiniz ki gelecek günlerde her milletin içinde bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mevcut olduğunu göreceksiniz. İslam'ı İslam olduğunu bilmeden yaşayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren yedi safayı mutlaka herkes
bütün insanlar yaşayabilir.

yaşayacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu vesileyle bir defa daha söyleyelim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın tebliğ yapmasını bütün insanların üzerine farz kıldığını biliyoruz. Tebliğe herkes muhataptır ve tebliğ yapılmalıdır. Tebliğ yapıldığı zaman bir kişi ona muhatap olmazsa, tebliği kabul etmezse ama karşı da çıkmazsa ne olduğunu Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bulmuştuk. Onlara tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nasıl diyor Allah Teala? Sen onlara tebliğ yapsan da yapmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor. Bu sebeple diyor Allah onların basar isimli görme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Onların sem'i isimli işitme hastalarını da mühürler diyor. Ve kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Aslında onların idrak etme hastasının mühürlenmesi, semi isimli işitme hastalarının mühürlenmesi ve görme hastası olan onların basar hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekilmesi söz konusu. Bunlar uzuvlar değildir sevgili kardeşlerim. Bunlar hastalardır. Görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Eğer bir kişi irşat makamı kendisine tebliğ yaptığı zaman ya da kim tebliğ yaparsa yapsın, tebliğe kayıtsız kalırsa bu sonuçla karşılaşır. Allah Teala aynı türde bir olaydan Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de bahsediyor. Diyor ki, onlar ki kendilerine hevalarını ilah edinmişlerdir. Hevalar, nefsin afetleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın her emrini Allah'ı ilah mevkinden indirerek nefslerin o afetini onun yerine koyarlar ve onun dediğini yaparlar, yapmış olurlar. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bugünkü din adamlarından Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkanların durumu budur. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah-u Teala. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah-u Teala. İşte bu insanların görme hastasını,
işitme hassasını ve idrak etme hassasını Allah-u Teala'nın mühürlediğini görüyoruz. Peki ikinci grup insanlar, onların durumu ne? Onlar sadece çekimser kalan, umursamaz durumda olan insanlar değil. Onlar kendilerine tebliğ yapanlara karşı çıkan ve onları engelleyenlerdir. İşte bu engelleyen insanların Allah-u Teala kavga ediyorlarsa onların hastalığı üzerine değil, görme uzvu olan gözlerin üzerine, işitme uzvu olan kulaklarının üzerine, idrak etme uzvu olan kalpleri üzerine engeller koyuyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki onlar ahiret gününe, ahirete inanmayanlar olarak, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seninle arasına hicab-ı mestüre olan atlı bir perde koyar. Onlar seni, bunun manası onlar seni irşat makamı olarak göremezlerdir. Allah Teala bu hicab-ı mestüre atlı perdenin o kişinin gözlerine konulduğunu söylüyor. Göz bir uzuvdur. Onlarla senin arana bunu koyarız dediği zaman o uzvu Allah Teala mühürleriz demiş oluyor. Onların diyor seni görmelerine mani olmak için dediği cihetle sonuç bu. Görmelerine mani olmak için hicab-ı mestürenin o kişinin gözleri üzerine konması lazım. Seninle onların arasına seni görmelerine mani olmak için hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli perde. Hicab, perde, mestüre de gizli, örtülü. Peki sonra onların diyor kulaklarına seni duymalarına, işitmelerine mani olmak için vakra koyarız diyor. Kulaklara Allah-u Teala engel koyuyor. Hidayete mütalik şeyleri irşat makamı söylediğinde inkar etsinler, kabul etmesinler diye. Sonra Allah-u Teala diyor ve onların kalpleri üzerine ekinnet koyarız diyor. Seni idrak etmelerine mani olmak için. Onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Kavganın neticesinde insanlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Allah-u Teala bu sefer uzuvlara engel koydu. Bunun neticesi ne olur? Araf 179 bunun neticesinde neler olduğunu söylüyor bize. Allah-u Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Neden sevgili kardeşlerim? Neden göremezler? Çünkü Allah-u Teala onların gözlerinin önüne hicab-ı mestura adlı bir gizli perde koyuyor. Onlar o gözleriyle göremiyorlar. İrşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Alelade bir insan olarak değerlendiriyorlar. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Neyi işitmezler? İrşat makamının söylediklerini. İşte biz bunları söylüyoruz. O insanlar dinledikleri halde onlarda bir tepki, bir idrak hassası oluşmuyor, anlamıyorlar ne söylediklerimizi. Söylediğimiz şeyin ne manaya geldiğini, ne kadar önemli olduğunu
anlayamıyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri vardır, onunla idrak etmezler. Yani kalplerindeki idrak hassası söz konusu değildir. Kalpleri, onların kalpleri idrak etmezler. Sonra da ağır bir ifade kullanıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Onlar dalalette olanlardır ve ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte ikinci grup insanlar sadece irşat makamının sözlerini anlamamak değil, ona karşı çıkmak durumunda olanlar. İşte ceviz kabuğu olayında gördünüz, işittiniz. Biz 3 defa hitap ettik bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya bunun için geldik dedik. Onun bir tuzak olduğunu zaten kardeşlerimize yolda söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, İşte o insanlar söylediklerimizi hiç anlamadılar. Bir tek gayeleri vardı, bizi halkın önünde bir sahtekar olduğumuz konusunda, bir sahtekar durumuna düşürmek, söylediklerimizin yalan olduğunu ispat etmek ve bir tezgah kurulmuştu. Biz de onları söyledik ve tezgahlarına tabi olduk. Sevgili kardeşlerim, netice ne çıktı? Neticede Allah Teala Duhan Suresi'nin 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala'nın bahsettiği Resul'ün biz olduğumuzu ispat etmesi söz konusu oldu. Onlara apaçık bir Resul gelmişti de, diyor Allah-u Teala, onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Onun için şeytandan vahiy alıyor dediler. Onun için deli dediler. Ondan yüz çevirdiler ve söylediklerinden ibret almadılar diyor. Hepsi gerçekleşmedi mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala ispat etmiş olmadı mı böylece? Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bizden bahsettiğini ispat etmiş olmadı mı? Olay açık ve kesin 60 milyon insanın gözleri önünde cereyan etti. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bir insanda farklı bir hüviyet görürse, yani o insan kendisine yapılan tebliğe cevap vermediği gibi, tartışmaya girdiği gibi, bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa, insan ölür diyorsa, o insanın hedefe gitmesi, Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa ve yalancılıkla suçluyorsa, sahtekarlıkla suçluyorsa Allah'ın Resulünü, o zaman Allah Teala bunlar hem Allah Teala'nın söylediklerine karşı çıkanlar, bununla kalmayanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak o cennete girecek olan insanların bir dileseler Allah-u Teala hepsi cennete girecekler. Cehenneme gitmelerine sebebiyet verdikleri için onlar iki unsuru birden yaşarlar. Hem uzuvlar üzerine engeller koyar Allah-u Teala,
hem de hastaların üzerine engel koyar Allah Teala. İşte Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki, o cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz asrımızın, yaşadığımız devrin saadatlarına, din öğreticilerine ve büyüklerine itaat ettik. Tabi olduk değil, itaat ettik. Bu sebeple dalalette kaldık. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. İşte o büyük lanetle lanetlenenlerin gözleri de görme hastaları da, kulakları da işitme hastaları da, kalpleri de idrak etme hastaları da mühürlenir. Allah Teala onların gözleri üzerine hicab-ı mesture koyar. Görme hastasının üzerine görmeyi engelleyecek olan bir engel koyar. Görme hastasını mühürler. O kişinin uzvuna, kulaklarına, işitme uzvuna, işitme uzvu olan kulaklarına vakra koyar. O kişinin Semi isimli işitme hastasını mühürler. O kişinin kalbindeki idrak hastasını Allah Teala mühürler ve kalbi de mühürler. Yetmez, o kalbe bir de ekinnet koyar, idrak etmeyi önleyen bir müessese koyar. İşte bu insanlar başka insanları onların delalette kalmalarını temin eden, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenler, başka insanların Allah'a ulaşmasına bilerek, isteyerek mani olanlar, hem Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet eder, Bakara suresi 159. ayet-i kerimeye göre, hem de Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesine göre, onları Allah Teala iki kat lanetle lanetler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların hem gözleri, hem kulakları, hem kalpleri, hem görme hastaları, hem işitme hastaları, hem de idrak etme hastaları mühürlüdür. Böyle insanlar mutlak olarak cehenneme gideceklerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden insanların çok daha ötesinde, çok daha büyük cezalara çarpılacağı bir cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu istikamette koyduğu engeller oluştuktan sonra bir kişi aklı başına gelip de Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin eskiden olan hatasını dikkate almaz. Eğer o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, üç grubun üçünde de hangi engeli koymuşsa o engeli Allah Teala mutlaka kaldırır. Eğer sadece hastaları üzerine engel koymuşsa, o kişinin görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırır. Eğer uzuvları üzerine koymuşsa, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engel koymuşsa, onları kaldırır. Eğer hem uzuvların hem de hastaların üzerine engel koymuşsa, bir de kalbe ekinnet koymuşsa, hepsini
kaldırır. İşte Allah Teala affedicidir. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Öyleyse bütün günahları örtülen bir insan ne olur? Bütün günahları örtülen kişi gideceği yer mutlaka cennet olandır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, yani kendisine yapılan bütün tebliğlere rağmen, bunca açıklamaya rağmen, hayır sen yanlış söylüyorsun, benim söylediğim doğrudur, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diye devamlı karşı çıkan bir insan için kurtuluş yoktur. O insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği için de gideceği yer mutlak olarak cehennem olacaktır. Zaten böyle olan kişinin nefsinin kalbinde afetler durumu hakim olduğu için o kişi devamlı sıkıntı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah bize bu ilmi öğretti, sizlere öğretmemiz için. Öyleyse Allah Teala alimlerden bahsediyor. Kendilerine tebliğ yapıldığı için, yapılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, hem de ilimlerine güvenerek dilemedikleri için, onları ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim, ilim üzere dalalette kalmak. Yani hayatlarını vermişler, üniversiteyi bitirmişler, orada master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar, ama Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kendilerine bu konunun tebligatı yapıldığı zaman hayır sen yanlış söylüyorsun diye karşı çıkıyorlar. O onların durumu ilimleri üzere dalalette kalmaktır. İşitme, görme ve idrak etme hastalarının Allah Teala tarafından kapatılmasıdır. Kapalı olunca anlamazlar sevgili kardeşlerim, sizlerin yaptığınız tebliğin manasına varamazlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a hep dua edelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizi o engellerle engellemesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda bütün engeller aynı anda kaldırılır. Engellerin mahiyeti ne olursa olsun. İşte Allah-u Teala'nın bir ucu günahların örtülmesine ulaşan, öbür ucu kişinin amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin heba olmasına, yani yok olmasına ulaşan iki tarafı da birbirinin tamamen zıttı neticelere ulaşan iki tane sistem. Birinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dileyince Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarını örtmüş. Ne olur? Günahları örtülen kişinin sevap tartıları ağır basar. Bu ne demek? Bu o kişinin bir hedefe ulaşması demek. Eğer bir insan
kendisine yapılan tebliğde Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahları örtülür. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü hiç günahı olmadığı bir noktadadır kişi. Mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ne diyordu ayet-i kerime? Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Peki kişi dinememiş ve öyle ölmüş. O zaman da onların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun sevapları, amelleri heba olur diyor. Amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur diyor Allah Teala. Aynı sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleriyle Allah'ın cennetine giremez. Neden? Çünkü o kişi için bir tehlike vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakinen biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin o kadar sevap kazanmasına rağmen gideceği yer cehennemdir. İşte 80 yaşına kadar yaşayan birisi olsun, 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olsun, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin, sonra da ölsün. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kata mı alır beni Allah-u Teala, 4. kata mı diye düşünürken, bu kişinin gideceği yer cehennem. Neden? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre bu kişinin amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse kazandığı dereceler sıfırdır. Geriye kaybettiği dereceler kalır ki mutlaka cehenneme gider. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa müminin 103'e göre onun gideceği yer cehennemdir. O kişi üstrandadır. Öyleyse bir başkasını düşünün şimdi. Onun da hiç ibadeti yok. Hem de bir sürü de suçlar işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ey amin olanlar diyor, iman edenler, takva sahibi olun. İki takva sahibi olmayan inananlara söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan inananlara söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte verdiği furkanlar, o söylediğimiz furkanlar. Gözlerin gözlere, gözlerin görme hassasının açması, Allah Teala tarafından açılması, kulakların ve işitme hassasının açılması, kalbin ve idrak etme hassasının açılması, Allah'ın verdiği 7 tane furkandır. O furkanları Allah Teala açsın size, furkanlar versin diyor. Her birine de Allah Teala her furkanla derecat verir kişiye. Öyle ki mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. Neden? Neden o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür, sıfırlamıştır. Mutlaka sevabı olacağına göre olmaması mümkün değil. O kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir insan hiç ibadeti yok ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi cennete giriyor. Allah Teala onun günahlarını örttüğü için. Bir başkası 80 sene ibadet ediyor. 80 yaşında ölüyor. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama gideceği yer cehennem. Şimdi bugünün alimlerine sesleniyoruz. Sizler bu hakikatlerin farkında değilsiniz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bize hayır diyorsunuz, sen doğruyu söylemiyorsun. O zaman biz sizi ikaz etmiş olduk mu şimdi? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunu sizlere anlatabildik mi? Bütün ömrümüzü
sizleri kurtarmak için harcayacağız. Hayır, biz sizin düşmanınız değiliz. Bize kızmanız da, hatta bize hakaret, amiz şeyler söyleseniz de bizim sizi sevmemize mani olmanız mümkün değil. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği sevgidir. Bütün insanları severiz Yaradan'dan ötürü. O bize bu emri verdi. İnsanları sevin, sevgiyi aşılayın. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişinin bütün engelleri alınır. Onun günahları örtülür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle şöyle gönlümüzce bir yarenlik edelim dedik. Hep sizlerle can cana bir konuşma yapmayı isterim. Hep devreye konular girer. O konuların gerektiği konuşmaları yaparız. Ama şöyle gönlümüzce bir yarenlik etmeyi de hep özlemişizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum ki, sizleri çok ama çok seviyorum. Bizim aramızda sadece bir sevgi yumağı bizi daima birbirimize bağlar. Allah Teala sizler ve biz bu sevgi yumağının hep içinde olmaktayız ve ömrümüz boyunca hep böyle devam etmeli. Sadece sevginin hakim olduğu bir muhteşem mutluluk üçgeni Allah, sizler ve biz. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgiden başka ne var ki? Allah-u Teala sevin diyor. Konunun başı sevmek. Ruhumuzun en büyük hasleti sevmektir. Nefret nefsinizin en büyük afetidir. Düşmanlık, kin, isyan hep bu nefretin birer yardakçısıdır. Ama sevgi deyince bir bütün düşüneceksiniz. Eğer Allah'ı düşünüyorsak, sizleri düşünüyorsak, bizi düşünüyorsak, sevgili kardeşlerim, bilin ki böyle bir üçlü sevgi üzerine kurulmuş bir dünyanın sahipliğini yapar. Hepimizin sahibi Allah'tır. Sadece birer mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Hepimiz sadece Allah-u Teala'nın birer mahlukuyuz. Bütün kuvvet Allah'ın elindedir. O her şeyi en güzel standartlarda yaratandır. Hepiniz yaratıldınız. Her biriniz kendi yaratılışınızın milyonlarca alternatifi içinde en güzeli olarak seçildiniz. O minval üzere yaratıldınız. Kendi prototipinizin en müstesna numunesi. Sevgili kardeşlerim, eğer bizim gözlüklerimizle bakarsanız, şöyle gözlükleri takıp da, orada o üçgende ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sevgi göreceksiniz. Allah'la bizi birbirimize bağlayan, Allah'la sizi birbirinize bağlayan, bizimle sizi birbirine bağlayan bir sevgi halesi. Sadece sevgiden oluşan bir dünya. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi şartların içinde doğarsanız doğun, hangi şartların içinde yaşarsanız yaşayın, Allah-u Teala sizi sevmekte devam eder. Ona layık olmak konusundaki her davranışınız, onun sizin üzerinizdeki sevgisini arttırır, arttırır, arttırır. Muhakkak ki Allah'ın en çok sevdikleri daimi zikrin sahipleridir. Zikir Allah'ın sevgi ölçüsüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi çok seviyorsa, sizin de ona aynı sevgiyle cevap vermeniz gerekmez mi? Sevgi fedakarlık ister. Sevginizi ispat mı etmek istiyorsunuz Allah Teala'ya? O zaman onu zikredin. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüle olursunuz. Hep Allah'ı size bağlayan, Allah'tan, Allah'ın katından size akan rahmet, fazl ve salavat nurlarıdır. Bu nurlarsa kendi kendine gelmezler. Sadece zakirler için, zikir yapanlar için mümkündür. Sadece Allah'ı zikredenler, Allah Allah diye sessiz zikir yapanlar diye sessiz zikir yapanlar, birincisine cehri zikir deniyor, ikincisine hafi zikir deniyor. Bir üçüncüsü de var, kalp zikri, zikri kalp. İşte Allah-u Teala için asıl kıymetli olan o üçüncüsüdür. Ne zaman zikrinizi kalbinize indireceksiniz diye bekler Allah-u Teala. Daimi zikir kalp zikridir. Her 24 saat boyunca kesintisiz devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Önemli olan daimi zikre ulaşabilmektir. Bir insanı zikirden vazgeçirebilecek olan düşman şeytandır ve kişinin nefsindeki afetlerdir. Tabii şeytan deyince sadece iblisi kastetmiyoruz. İnsanca şeytanlar ve cin şeytanlar da buna dahil, bunların hepsinin birden adı tağuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Tağutu falan sokmayalım aramıza. Bir sohbet edelim ki sizinle tadı damakta kalsın. Öyleyse sevgiden başka söylenecek ne var ki? Her şeyin başı, mutluluğun temelinde yatan faktör, sevgi. Bir garantiyle başlıyorsunuz hayatınıza, Allah sizi seviyor. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar yaşar dünya üzerinde. Ama herkese sevgi nazarıyla bakar. Ve herkesi kurtarmak ister. Bu istek öylesine güçlü bir istek ki inanılmaz bir çözüm getirmiş Allah-u Teala konuya. İnsanlar için iki tane hedef yok mu sevgili kardeşlerim? Varabilecekleri insanların sadece iki tane melce var. Bir, cehennem. İki, cennet. Öyleyse Allah-u Teala bilin ki hepinizin ama hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister. Allah'ın talebi daima budur. Herkesin cennete girmesi. Bunun için de o büyük sevgili, kainattaki en sevgili Allah, kainatın sahibi, kainatı yaratan, altı alemle kainat oluşturan, ondan sonra da kendi rahmetiyle ve ilmiyle o kainatı kaplayan, işte o Allah'tır. Sizden vazgeçmez. Ve inanılmaz bir kolaylıkla hepinizi cennetine almaya hazır. Diyor ki benim cennetimi mi soruyorsunuz? Bunun bedeli son derece ucuzdur. Sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak ettiniz diyor Allah Teala. Şiir gibi değil mi? Bana ulaşmayı dileyin, cennetimi hak edin. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, cennetimi hak edeceksiniz diyor. Bu kadar basit mi? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Peki Allah bu kadar sevecen mi? Evet. Bundan daha fazla sevecen. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini asla istemez. Ama karnlarını koymuş. O sizi cehenneme göndermiyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim cehenneme gidecekse, o kendisi bunu tayin eder. Ve kendisini cehenneme adeta zorla atar. Allah Teala bütün kutsal kitaplarında bu Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın cennetine gitmeyi göndermeyi garanti ediyor insanlara. Kur'an-ı Kerim ise bunun bütün özelliklerini, bütün detaylarıyla veriyor. Öyleyse cennet mi? Bir dilek sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse Allah onu cehennemine atmaz. O kişi kendisini cehenneme mahkum eder. Allah Teala diyor ki resullerimizi göndeririz diyor. Nezirlerimizi göndeririz diyor. İki tane maksat için. Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek için. Olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etmek için. Ey insanlar, yaşıyorsunuz, hayattasınız. Mutluluğu istiyor musunuz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah'ın Resulleri. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir insan bir tek dilekle Allah'a layık olacaksa, liyakatini ispat edecekse, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, 5-6 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya saadetinin de yarısına sahip olacaksa, o tek dilek sebebiyle, bu Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini ispat etmez mi sevgili kardeşlerim? Hı? Söyleyin bakalım bana. Aksi olabilir mi? Şimdi maça başlıyoruz. Allah Teala sizin tarafınızda, sizin yarı sahanızda, sizin kalenizde ve diyor ki size bana ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ben sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracağım. Karşı tarafta kim var? İblis var ve iblisin sempatizanları var. İnsan ve cin şeytanlar, tağut. Sevgili kardeşlerim, şimdi bir tarafta Allah var, bir tarafta insan ve cin şeytanlar. Normal standartlarda kimin galip gelmesi lazım? Allah'ın. Yani insanların çoğunun cennete girmesi lazım. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebebi Allah Teala cennet vasıtası kıldığı için insanların çoğunun dünya saadetinde yarısına mutlaka ulaşması lazım. Sadece bir dilekle gerçekleşeceği için. Mantık ölçülerine ne kadar uygun değil mi? Ama dünya sahnesine indiğiniz zaman olayın böyle olmadığını evvela hayretle müşahede ediyorsunuz. Sonra içinizi bir kasvet kaplıyor, bir keder kaplıyor sevgili kardeşlerim. ...1976-2004... 27 sene tamamlanmış, 28. senedeyiz. 27 senedir size bunları anlatmaya çalışırız. Ne yazık ki bu futbol maçının galibi şeytan oluyor. Neden? Allah Teala isteseydi bütün insanları cennetine alırdı. Ama o zaman da haksızlık etmiş olmaz mıydı? Cehenneme gitmesi gereken insanların cehenneme gitmesini önlemediği gibi hak edenle etmeyeni hepsini birden cennetine almış olurdu. O zaman da dünyada yaşamaya zaten gerek kalmazdı. Doğrudan doğruya cennet hayatını yaşardı bütün insanlar. Olur biterdi. Ama sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kainatın en üstün mahlukları ve Allah-u Teala'nın size verdiği, teslim ettiği bir iradeniz var. Adına cüz'i irade diyoruz. Veya kişisel irade diyoruz. İşte sizi kurtaracak olan veya cehenneme götürecek olan şey, kendi iradenizle yaptığınız seçimdir. Allah-u Teala insanoğlunun kişisel iradesine bu kadar çok değer veriyor ki bu standartlarda tüm insanlar için bir sonuç çıkıyor ortaya. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoğunun kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemelerine iblis ve onun şürekası, ortakları, takımı, tağut, insan ve cin şeytanlar mani oluyorlar. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en kurnaz mahluk, en zeki mahluk, bu korkunç mahluk iblistir. İnsanları kandırmakta üstüne yoktur. Yetmez, bunu yaparken başka insanları da kandırır. Her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda biz Kur'an hükümlerini anlatıyoruz sizlere. Allah-u Teala'nın bir Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi cennetine alacağını, dünya hayatının yarısını size vereceğini ve bunları garanti ettiğini söylüyoruz. Ayetler son derece açık. Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yünib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlakiyet var. Mutlak olarak ulaştırır müessesesiyle karşı karşıyayız. İnsan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da, o zaman insan kendine düşeni yapmış olacak. Allah da buna karşılık verdiği sözü tutacak. O kişiyi hem dünya cennet saadetine ulaştıracak, cennetin üçüncü katına, hem de dünya saadetinin yarısını ona teslim edecek. Kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya bir mutluluğu mutlaka gerçekleştirecek. Allah'ın sözü var, tutmaması da mümkün değil. Peki sevgili kardeşlerim, olay ne? Olaya dikkatle bakın. İblis bu konuda ne yazık ki %90'ın ötesinde insanı kandırmayı başaran bir hüviyet taşıyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem. Bu dünyada da mutluluğu asla yaşayamazlar. Allah'ın kanunları var. Bu kanunlar hükmünü mutlak standartlarda icra eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin cennete girmenizi istiyor. Allah sizin dünya saadetini yaşamanızı istiyor. Ve üçüncü kat cennete kadar bir de dünya hayatının yarısını mutlu olarak yaşamanızı iade edecek noktaya kadar size garanti veriyor. Siz diyor sadece bir dilek sahibi olacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana bırakın. Ben sizi üçüncü kat cennetime mutlaka alacağım. Bana ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ben ulaştıracağım. O zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve üçüncü kademede ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve kendimde yok olacak ruhunuz. Bunu sağladığım zaman üçüncü kat cennette olacaksınız. Ve ikinci kat cennetle üçüncü kat cennet arasındaki geçen günlerde size dünya saadetinin yarısını sağlayacak olan nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştireceğim diyor. Bu diyor benim sözüm, ben Allah'ım. Sizi yaratan benim diyor. Ve ben size söz veriyorum diyor. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Ve Allah Teala hepinizi cennete ulaştırmaya hazır. Hepinizi dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırmaya hazır. Hiçbir şey karşılığı değil. Bir tek talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuca bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, bizlerin bu sevgisi var ya, o sevginin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten bir başka dünya. Onlara göre hedefler yok olmuş. Vasıtalar hedef olmuş. Bunun şuurunda olmayarak vasıtaları hedef zannediyorlar. İsterseniz sorun. Neye bu dünyaya geldiniz deyin. Allah sizi neden bu dünyaya gönderdi? Diyecekler ki ibadet etmeye. Oysa ki ibadet etmek bir vasıtadır. Allah Teala bütün insanları kendisine teslim olsunlar diye yarattı. Ruhlarını Allah'a teslim etsinler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler, nefslerini Allah'a teslim etsinler ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye yarattı bütün

يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجينهم من النور إلى الظلمات. Öyleyse neden bahsediyoruz? Diyor ki Allah Teala, Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, dileyenlerin, böylece mümin olanların dostudur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler büyük bir hatanın, büyük bir gafletin içindedirler. Ve söylediklerimiz onların bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıp gidiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. Bize öğretenler, dinimizi öğretenler böyle öğrettiler. Sen kim oluyorsun? Biz onun dostu oluyoruz. Biz sizleri kurtarmak için onun vazifelendirdiği kişiyiz. Ve sadece bir tek aile yaşarız. Hepinizi o dünya saadetinin, hepinizi o cennet saadetinin sahibi kılmak. Bunun için sadece Allah'ın söylediklerine kulak vermeniz yeterli. O ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ve indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde sahabeyi misal olarak veriyor. İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Bu 28 basamak 7 tane safayı, 4 tane de teslimi içerir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsınız. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta tam 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış olursunuz. Ve ulaştığınız zaman 7 tane de nimet alacaksınız. Allah Teala kalbinize imanı yazacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Başınız üzerine devrin imamı gelecek. Ruhunuzun ayrılması bundan sonraki olgu. Çünkü başınız üzerine gelen devrin imamı ruhunuza yevm-i talakın oluştuğunu, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ve gereğinin yapılmasını emredecek. O zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Nefs tezkesine başlayacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkesine başlayacak. Fizik vücudunuzda adım adım şeytana kul olmaktan kurtulma istikametinde adım adım daha güzele doğru davranış biçimleri uygulamak istikametinde harekete geçecek. Sonra Allah Teala bir sevabınıza 10 katını verirken 100 katını vermeye başlayacak. 10 kat arttıracak ve bunu 1'e 100'den 1'e 700'e çıkaracak. Her bir tek sevabınıza karşılık 100 sevap kazanacaksınız ruhunuz birinci kata ulaştığı zaman. Zemin kattayken de aynı şey söz konusu. İkinci katta 1'e 200'e çıkacak. Ruhunuz 3. 4. 5. 6. 7. katları birer birer tırmandığı zaman 1'e 700'e ulaşacak Allah'ın size bir tek sevabınız için verdiği derecat. Sonra öbür taraftan da Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre irşat makamına ulaşıp da tabiyetinizle beraber ruhunuz sırat-ı müstakime ulaştığı zaman ve nefs tezkiyesine başladığınız zaman, amel-i salat yapmaya başladığınız zaman günahlarınızı sevaba çevirecek.

Zaten örtmüştü günahlarınızı. Burada sevaba da çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah hep verir. O yoktan var edendir. Biz insanlar var olanları şekle sokarız sadece. Allah-u Teala'nın var ettiği şeylerden yeni bir şeyler üretebiliriz. Ve toprağa attığımız bir buğday tanesinin oluşması için mutlaka sünnetullahın devreye girmesi ve o tohum üzerinde külli iradenin hüküm icra etmesi lazım. Tohumu çatlatması ve kök salmasına sebebiyet vermesi ve o kökten buğday tanesinin yükselmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala sizden ne istiyor? Mutluluğunuzu arttırmak istiyor. Ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta nefs tezkiyeniz yükseldikçe, zikriniz arttıkça evvela zemin kattan birinci kata ulaşırsınız. Zikriniz daha çok artar. İkinci kata ulaşırsınız. Zikriniz arttıkça üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşırsınız. Yedinci gök katında ruhunuz yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma sizin için önemli bir gelişme ifade eder. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepiniz için vücuda getirdiği güzellik bu standartlar içinde geçerlidir. Ve Allah'ın sözü buraya kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ya, söz vermiş Şura Suresinin 13. ayet kelimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir sevgiden bahsediyoruz. Allah'ın size karşı duyduğu o muhteşem sevgiden bahsediyoruz. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Ne yapacak? Sizi kendisine ulaştıracak. Ne yapmış olacak? Üçüncü kat cennete kadar sizi çıkaracak. Ve dünya saadetinin de yarısını sağlayacak. Ne demek yarısını? Neden yarısını? Çünkü bu süreç içerisinde siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını temizlemiş olacaksınız. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken bu noktada, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada bu afetler %49'a iner. Nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Bu garantiye ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması da dahil, bu noktada nefsinizin kalbi %51'den daha fazla nurlarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan standartları vücuda getirendir. Bir, hiç karşılığı sayılabilir. Neyin karşılığında? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar.
Öyleyse peki biz hiç mi bir şey yapmayacağız mı diyorsunuz? Yapacaksınız tabii. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Ama bu iki taraflı bir olgudur. Hem Allah Teala kendine düşeni yapacaktır, ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ama bu tek taraflı bir olgu değildir. Sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Namaz kılmanız lazım. Oruç tutup açlık hissetmemeniz lazım. Size namazı sevdirecek Allah Teala mutlaka sevdirir. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edecek, mutlaka temin eder. Zikir yapmayı size sevdirecek. Zikir yapmak sizin için zevkli bir iş haline gelecek. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de sizin için bir zevk olacak. Bütün bunları siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyle ki severek, isteyerek görevlerinizi yapacaksınız. Zevk alarak yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren çile halinde olan hayatınız zevk dünyasına doğru adım adım yaklaşacak. Ve de bu yolculuk sırasında pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçecek içinizden. Bunları siz yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah yaptırıyor. Ne karşılığı? Bir tek şeyin karşılığı, bir hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, o kadar. Hep kalbinize bakın Allah Teala, kalbinizde yeşeren bu sonucu işitir, bilir ve görür. İşitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecellinin sonucu sizi kendi zatına ulaştırmaktır. Bir dilek, karşılığında da üçüncü kat cennet, dünya saadetinin de yarısından fazlası. Öyleyse Allah'ı şurada kalbinizde en sevgili noktaya oturtun sevgili kardeşlerim. O haktır. Batıl onunla yarış edemez. Ve sizi mutlaka hedefe ulaştırır. Mutlaka zatına ulaştırır. Ve size üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin yarısından fazlasını da mutlaka temin eder. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi şartlar bunlarsa, Allah'ın yardımı mutlak size ulaşacaksa, mutlaka sizi kendisine ulaştıracaksa, ermiş bir evliya yapacaksa, Allah'ın zatına ermiş bir Allah dostu yapacaksa ve bunun karşılığı sadece bir dilekse, o zaman dengesizliği görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz ne yaptınız yani? Bir dilekte bulundunuz, hepsi o kadar. Ama o, bu dileğin karşılığında verdiği sözü yerine getirdi sizi, kendi zatına ulaştırdı. Aynı ibadetleri Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınızı kabul edelim. Zaten zikir yapmayacaktınız o zaman çünkü zikir farzların arasında mevcut değil. İslam'ın beş şartını yerine getireceksiniz. Burada süre 5-6 aylık bir zaman parçasıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 ay sonra ruhu mutlaka Allah'a normal şartlar altında ulaşır. Bütün mesele Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, değil 5 ay, 6 ay, 5 yıl
6 yıl değil 5 yıl 6 yıl 50 yıl 60 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsaydınız hiçbir zaman Allah'a ruhunuz ulaşamazdı. Sadece cehaletiniz yüzünden. Allah'ın böyle bir şeyi garanti ettiğinden haberiniz olmadığı için. İşte şimdi şeytanın taraftarlarının, tağutun en büyük korkusu o. Sizlerin Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeniz ve harekete geçmeniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. O zaman şeytanın uykuları kaçmaya başlar. O hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Oysa ki söylediklerimiz bir kurtuluş reçetesidir ve Kur'an'da A'dan Z'ye hepsi vardır. İblis insanlara Kur'an'daki bu hükümleri unutarak nereye ulaşıyor? İnsanları büyük bir hataya düşürmeye ulaşıyor. İnsanlar zannediyorlar ki dünyaya namaz kılmaya gelmişler, oruç tutmaya gelmişler, zekat vermeye gelmişler, hacca gitmeye gelmişler, kelime-i şehadet getirmeye gelmişler. Yapsınlar. 80 yaşında ölen bir insan düşünelim. Hadi gelin beraber. Sorumluluk 15 yaşında başlar. Bu kişi de gerçek anlamda 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, harekete geçmiş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş eksiksiz. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. 65 yıl ibadet etmiş. Ama gideceği yer cehennem. Arkasında ne var? Arkasında cehalet var. Kur'an'ı bilmemek var. İşte bunun için sizlere ulaştık sevgili kardeşlerim. Bunun için yarenlik ediyoruz sizlerle. Siz bu sırların sahibisiniz. Neden sır diyorum? Çünkü iblis bütün insanlara bu Kur'an hakikatlerinin hepsini unutturmayı başarmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyin en güzelini sizin için yaratan, sizi kurtarmak için bir tek dileğinizi yeterli bulan Allah-u Teala'nın bütün söylediklerini iblis size nasıl unutturmuşsa, biz de bugün size hepsini hatırlatmakla vazifeliyiz. Şu anda dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı o biziz. Onun açısından işin kötü olan tarafı bize hiçbir şey yapamayacağını çok iyi bilir. Dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü bizim ayağımızdan çıkardığımız bir çorap kim tarafından giyilirse giysin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka onu cinlerin istilasından kurtarır, büyüden de kurtarır. Öyleyse dilek bu kadar önemli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O orada yokluktadır. Huzur namazının kılındığı yerde, yukarıda, yoklukta. Varlıklar alemi sona ermiştir. Ve her şeyi bilir, her şeyi görür. Her şeyi izler. Hepinizi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamış durumdadır. Bunun için her yaptığınızdan anında haberdar olur. Her şeyi bilir. İşte o Yüce Rabbimiz sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın ise başlangıcı bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun karşılığı da üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısından fazlası. Sevgili kardeşlerim, bu ne biçim alışveriş demeyin. O Allah sonsuz verilerin sahibidir. Her şey O'nundur. Bilin ki kanunu adalet üzredir.
Yani Allah sadece hak edene hak ettiğini verendir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o cennetin üçüncü katını hak etmiştir. O dünya saadetinin yarısını hak etmiştir. Allah Teala hak ettiği şeyi mutlaka ona 5-6 ay içerisinde teslim edecektir. Mutlak olarak böyle olacaktır olay. Hiç istisnası olmamış. Ama birçok kişi bize müracaat ediyor, diyor ki Allah'a ulaşmayı diledim. Diyoruz biz, güzel. Peki namaz kılmayı seviyor musun? Durum ne? Yok diyor. Peki diyoruz, ya oruç tutmak? Eskisinden bir farklılık yok. Zikir yapmak, hiç yapamıyorum diyorum zikirlerimi. Biz ne diyoruz? Bu kadarı yeter diyoruz. Sevgili evladım diyoruz. Sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. İblis seni bu konuda sağlam bir şekilde aldatmış. Ama diyor, ben diyor diledim. Hem kaç defa diledim. Biz de ona babasının tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Hani çocuk tarihten ikmale kalmış, ertesi gün imtihana girecek, babası tarih kitabını vermiş evladına. Oğlum demiş, al bu kitabı oku sabaha kadar. Eğer demiş, sabahleyin bu kitabı bitirebilirsen sana şu kadar para vereceğim. Sabahleyin çocuk uyandırıyor babasını. Baba diyor, kitabı okudum bitirdim. İmtihana girmeye hazırım. Ver bakalım diyor şimdi paraları. Babası diyor ki, yavrum diyor, sen o kitabı okumamışsın. Oğlan gene ısrarda. Baba diyor, nereden biliyorsun okumadığımı? Okudum diyor, bitirdim kitabı, imtihana gireceğim. Ama sen bana imtihanı geçince değil, kitabı bitirince parayı vereceğini söylemiştin. Hadi ver bakalım parayı şimdi. Babası diyor ki, ver diyor kitabı bana. Veriyor. Babası son sayfasını açıyor kitabın. Para orada. Eğer diyor kitabı okumuş olsaydın, o son sayfaya mutlaka gelecektin. Hep parayı orada görecektin ve zaten alacaktın, bana da gelmeyecektin diyor. Sevgili kardeşlerim, ölçünüz elinizde. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes namaz kılmaktan birdenbire zevk almaya başlar. Oruç tutmak ona açlık getiremez. Zikir en büyük zevkidir. Huzura zikirle kavuşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek onun hoşuna gider. Kelime-i şehadet getirmek hoşuna gider. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Ne haber sizden? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Eğer dilemediyseniz dileyin sevgili kardeşlerim ki Allah sizi kendisine ulaştırsın ve ermişlerden birisi yapsın. Yani ruhu Allah'a, şu dünya hayatını yaşarken dönmüş, Allah'a ermiş olan bir insan yapsın. Hazır. Hepinize sözü var. Ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaya çalışın. Siz dünyaya ibadet etmek için değil, Allah'a kul olmak için geldiniz. Kul olmanın başlangıç noktası ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetsiz bu hedeflere gidilemez. Öyleyse ibadet etmek hedef değildir, vasıtadır. Hedeflerle vasıtaları birbirinden sağlam bir şekilde ayırın. Allah Teala hepinize hedefler tayin etmiş. Birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci hedefiniz irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirmek. 14. basamak, birincisi 3. basamak. 3. hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ve 22. basamak.
Dördüncü hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Altıncı hedefiniz irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Ve yedinci hedefiniz iradenizi de Allah'a teslim etmek. 28. basamağın beşinci kademesi. Gördünüz mü? Yedi tane safha var önünüzde. Ve dört tane de teslim. Bunun için yaratıldınız. Her safhayı vücuda getirdiğinizde Allah'ın yeni ve daha üst seviyeli bir kul olursunuz. İlk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tecelli etmiştir. Tağut'un kulu olmaktan burada kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Burada tağut'un dostuyken Allah'ın dostu oldunuz. Burada küfürdeyken mümin oldunuz. Burada takva sahibi değilken takva sahibi oldunuz. Burada dalaletteyken hidayet sahibi oldunuz. Burada cehenneme gidecek biriyken cehennemin birinci kademesini kazandınız. Birinci kat cenneti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerinden haberdar olan birisi oldunuz. Allah'ın ayetlerini öğrenen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Şirkten kurtuldunuz. Öyleyse sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, bakınız sizi ne kadar Kur'an hakikatinin hepsinin muhtevasının içine aldı. Bütün negatiflerden kendinizi kurtardınız. Cehenneme gidecek biriyken bir tek dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine ehil oldunuz. Hem de üçüncü kat cennete. Öyleyse acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlar vardır. Cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. İnsanlar vardır. Cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. Kimlerden bahsediyor? Son derece basit bu sualin cevabı. Allah'a ulaşmayı dileyen ve dilemeyen insanlardan bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diledi, ertesi günde öldü. İbadeti filan yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah gördü, işitti ve bildi. O kişi için olay bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an onun kalbine bakan, kalbini dinleyen, kalbini gören Allah Teala, kalbinde Allah'a ulaşma talebini görür, işitir ve bilir. Bildiği anda rahim esması tecelli başlamıştır. Başladığı anda da o kişinin kurtuluşu söz konusudur. Çünkü birkaç dakika içerisinde o kişi de Allah-u Teala yedi tane Furkan vücuda getirecektir. Böylece Allah-u Teala o kişi de vücuda getirdiği bu yedi tane Furkan'la o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Günahları örtülen bir kişi mutlaka biraz sevabı var olduğu için hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Mutlaka sevabı vardır. O sevabı sebebiyle günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Birinci kat cenneti elde etti kişi. Ondan sonra Allah Teala ona bütün ibadetleri sevdirecektir. İbadetlerini zevkle yapan bu kişi 14. basamakta
12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bırakınız üst tarafını. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Gideceği yer cennettir. Cehennemlik amel işlemiştir. Hiç ibadet yapmadığına göre hep günahlar işlemiştir bu kişi. Ama Allah Teala bütün günahlarını örtmüştür. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cehennemlik iş işlemiştir. Öbür taraftan demin verdiğimiz misali düşünün. 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Bu sözlerimizi ciddiye almayanlar cehenneme gittiğiniz zaman sorumluluğu başkalarına yüklemeye kalkmayın. Siz sorumlusunuz. Sözlerimizi incelemediğiniz için. Söylediklerimizi inceleyin. Kur'an ayetlerine bakın. Her söylediğimizin doğru olduğunu gördükçe harcadığınız günleri hasretle yad edeceksiniz. Ben nasıl oldu da bu kadar günümü, bu kadar zamanımı boşa geçirdim, Allah'ın hakikatlerini öğrenemedim diye acı duyacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir yarenlik saati ne yazık ki çabucak doldu. Sizlere doyum olmaz ama zaman doldu. Öyleyse tekrar beraber olmak üzere, tekrar bu müstesna mutluluğu gönül gönüle yaşamak ümidiyle, tekrar en büyük sevgilerle bir arada olmak ümidiyle Allah Teala sizler ve biz bir sevgi halesi içinde bir defa daha birlikte olmak ümidiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz.
kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir.
1: Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
0: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kafidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kahinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır, diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenü olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara, elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman, halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye, Allah'a yemin ederler. İşte onlar, Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et. Ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi, ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlar

insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur. Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onların varacağı yer cehennemdir ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yanüstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamittir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kılıyor. Ve inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin Suresi 66. Ayet-i Kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev neş a'u le temsesna temesna le temesna ala a'yunihim. Feste be kus sırate fe enna yupsirun. Velev ve şayet eğer, ne şayet dileriz, le elbette temesna sildik mahvettik. Ala ayunuhim, onların gözlerine. Festebeku, böylece o zaman koştular, koşuştular. Es-sırata, yol. Fe, o zaman, o takdirde bundan sonra enna nasıl yüpsirun, görürler. Yüpsirune, yüpsirun, görürler. Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda koşuştururlardı, sağa sola koşuşurlardı. Bundan sonra nasıl görürler?

cehennemdekilerden bahsediyor. Eğer dileseydik onların gözlerini kör ederdik diyor Allah Teala. Gözlerini kör etmiyor ama cehennemde sonsuz bir işkenceye tabi tutuyor onları. 67. ayet-i kerime cehennemdeki insanların durumunu anlatıyor Allah Teala. 66. ayet-i kerimede kör olsalardı ne olurdu? Kendilerine yapılan işkenceleri filan görmeyeceklerdi. Ama acıyı daha derin bir şekilde duyacaklardı. Çünkü göremedikleri bir standartta acı onlara ulaşacaktı. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim velev neşâ'ü lemessah nahum ala mekânetihim fe mastetâ'u mu diyen ve la erciun velev ve şayet eğer neşayı dileriz le elbette mesahnahum onları değiştirdik ala mekanetihim mekanlarında onların bulunduğu yerde ve o zaman mastetâ'u ma istetâ'u güçleri yetmez. Mudiyen geçip gitme, ileri gitme ve la yacun ve geri dönmezler. Ve eğer dileseydik onları mekanlarında bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.

Yani Allah-u Teala'nın buradaki değiştirirdik demekten muradı. Demek ayaklarını sakat edebilirdi. O zaman onlar ne ileri gitmeye ne geri dönmeye güç yetiremezlerdi ayaklarını kullanamayacakları için. Ve Allah Teala cehennemlik konusunda onları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 68. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'am mirhu nunek kis hu fil halk. Halkı, halk. Efela ya kılıyum. Hemen ve kim kimi muammirhu onun ömrünü uzatırız. Nünekkishu onu tersine çeviririz. Yani onun kuvvetini gideririz. Fi elhak halkı yaratılışta emmi fe hala la yakilun. Akıl etmezler. Kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz. Yani başlangıçta güçlü olan, kuvvetli olan kişi yıllar geçtikçe ihtiyarlar gücünü adım adım kaybeder. Nasıl insan doğmuşsa bir gün ölür. Ne olmuştur o kişi? Bebekken giderek büyümüştür, büyümüştür, büyümüştür, güçlenmiştir, güçlenmiştir. Gençlik devresi, orta yaşlılık devresi gücü hep devam eder. Ama sonra gücü adım adım azalır. Yani onun yaratılışı tersine çevrilir adım adım. Sonra da bir gün kişi ölür. Ve doğumla ölüm birbirinin zıttı olan iki tane faktör hayata giriş. Bu dünyada hayata giriş ve bu dünyada hayattan ayrılış noktaları. Ayet 69. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve ma allem na huş şiire şiire ve ma yenbagi leh in huve illa zikrün ve Kur'anun mübin ve ma allemnahu ve biz ona öğretmedik eşşire şiir ve ma yenbagi ve yakışmaz lehu ona in ancak sadece hüve o illa ancak sadece zikrün zikir öğüt ve Kur'an'ın ve Kur'an mübinin apaçık. Biz ona Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah Teala ona peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz da. Ve bu ona yakışmaz.

Biz ona şehir öğretmedik. Ve ona yakışmaz. Ona o, yani ona indirilen Kur'an-ı Kerim yani, sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Öyleyse insanlar var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu şiir gibi bir şey, sen şiir yazdın diyorlar. Sen yazdın, sen bu kitabı vücuda getirdin diyorlar. Allah Teala da onlara cevap veriyor burada. Biz ona şiir öğretmedik diyor. Ayrıca yazı da öğretmedi Allah Teala ona. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazmayı bilmiyordu. Ama Allah Teala kalbine bütün Kur'an-ı Kerim'i yazdı ve o kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömür boyunca hep etrafındakilere okudu.

O, yani ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Şairler her zaman biz de bu Kur'an gibi bir kitap yazarız diye ortaya çıktılar. Şiirler yazdılar. Ama Kur'an'la bir benzerliğini birçok kişi denemesine rağmen kuramadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o şairlerden birisi olmadığını, Allah'ın yazdıklarını, yazdırdıklarını öğrendiği, Allah'ın kalbine yazdıklarını öğrendiği vakasıyla karşı karşıya oldular. Ve Yasin Suresinin 70. ayeti kerimesi. Li yunzire men kâne hayyen ve yehik kal kavlu alel kafirin. Li için yunzire inzar eder, uyarır. Men kim, kimse, kişi kâne oldu, hayyen hay, diri ve yehikka ve hak olur. El kavli söz, ala üzerine el kafirin, kafirler.

Allah Teala diyor ki Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek. Yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Öyleyse Kur'an bir sebebe dayalı olarak indirilmiştir. Hay olanların hayatta olan bütün insanları uyarmak için. Ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması için. Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi amen olanları müjdelesinler ve olmayanları diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz. Başka bir şey için göndermeyiz diyor Allah Teala. Herkesi uyarsınlar ama amen olanları müjdelesinler diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olanlar müjdelenecek olanlardır. Müjdelenebilmeleri için onlara uyarıda bulunmak söz konusu. İşte bütün devirlerde Allah'ın Resulleri İnsanlar her zaman bir yanlış öğretiye muhatap olabildikleri için onlara söylemeleri lazım gelen şey Allah Teala'nın size verdiği emir, Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Sadece dileyenler kurtulur, ötekiler kurtulamazlar. Bu tarzda bir ifadeyle Kur'an'dan evvelki bütün kitaplar indirilmiştir. Kur'an da aynı hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Amini olmayanları uyarmak, amini olanları müjdelemek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette bunu söylüyor. Yasin 2'de diyor ki içinizden bir kişiye insanları uyarması için ve amin olanları müjdelemesi için vahyetmemiz acayip mi oldu diyor. Hedef hep aynı sevgili kardeşlerim. İnsanları uyarmak ve amin olanları müjdelemek. İnsanları hangi konuda uyarmak? Amin olmak konusunda uyarmak. Ve 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna halakna lehum mimma amilet. Ey dina en amen fe hum leha malikun. Mı? Elem yere ve lem yere ve görmüyorlar mı? Görmüyorlar, görmediler. Enna nasıl? Halakna biz halk ettik, yarattık. Lehüm onlara, onlar için mimma şeylerden minma. Mimma nasıl? Amilet yaptı. Eydina ellerimiz. Enamen hayvanlar
Ve böylece hüm onlar leha ona malikun, malik olanlar. Ellerimizle, yani kudretimizle onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde

Ey dünya diyor. Ellerimiz diyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında da Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Ellerimle yarattığım diyor. Ellerimle şekil verdiğim diyor. Burada halk etme kelimesi Allah Teala'nın yaratma Halık esmasını ifade ediyor. Halk etmek. Halk eden, yaratan, tek yaratıcı. Olmayan bir şeyi vücuda getirmek. O Allah'a aittir. Ruh yokken Allah Teala ruhu yaratmıştır. Kainat yokken Allah Teala kainatı yaratmıştır. Öyleyse o Halık'tır, yaratıcıdır. Burada ellerimizle yarattık diyor. Ama Allah Teala burada elleri mecaz olarak söylemiştir. Çünkü Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde diyor ki biz neyi yaratmayı dilersek ol deriz, olur. Oluverir. Kün feyekün. Öyleyse Allah-u Teala neyi yaratmayı diliyorsa sadece ol der. Demesi onu vücuda getirmek istediğine işaret eder. Böyle bir talebin sahibi olduğu anda o şey derhal olur. Ellerini kullanmak durumunda değil. Her zerresiyle hisseder, her zerresiyle her şeyi yapmaya muktedirdir. Halk etmek de elle yapılacak bir şey zaten değildir. Ayet 72 Yasin Suresi Bismillahirrahmanirrahim ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ya kulune ya kulune ve zellelnaha ve biz onu zelil ettik, itaatkar kıldık, boyun eğdirdik lehum onlara, onlar için ve böylece minha ondan rakubühüm onların binekleri ve minha ve ondan yekulüne yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil yani itaatkar yaptık. Boyun eğdirdik. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu. Yani onlara binerler. Ve onlardan etlerinden yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan, hayvanlardan onların binekleri oldu. Onlara binerler ve onlardan, onların etlerinden yerler.

Allah Teala atları, eşekleri, develeri insanlar için binek hayvanı olarak vücuda getirmiş. Çeşitli iklimlerde yaşayabilen hüviyette. Koyunlar, inekler, keçiler ve tavuklar. Bunlar da denizdeki balıklar, denizdeki diğer yenebilecek hayvanlar. Onlar da etlerinden yerler diyor Allah Teala. Etlerinden yememiz için yaratılmış. Yani yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey, bütün yaratıklar mutlaka bir faydaya dayalı olarak Allah Teala tarafından insanlar için yaratılmış. Allah Teala diyor ki ve lehum fiha menafii. Lehum 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lehum fiha menafiu ve meşaribu efela yeşkürun. Ve lehum ve onlar için fiha onda vardır. Menafi, menfaatler, faydalar, yararlar ve meşaribu ve içecek şeyler emı ve artık hala la yeşkürün. Şükretmiyorlar, şükretmezler. Ve onlar da kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi diyor Allah Teala? Arılardan bal, ineklerden, koyunlardan, keçilerden süt, hatta bazı yerlerde atlardan süt, kımız. Hala şükretmezler mi diyor Allah Teala? Verdiği nimetlere hem hamd etmek lazım hem de şükretmek lazım. Manevi nimetler için hamd, maddi nimetler için şükür asıldır. Ve şükrün var olduğu nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Allah Teala tarafından şükrün kabul noktası. Allah Teala biz onları sebile hidayet ederiz, ulaştırırız diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Öyleyse şükredenler hidayete ulaşmak üzere hidayet üzere olanlardır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala onları şükredenler olarak kabul eder. Ötekiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şükretseler de onların şükürleri Allah Teala'nın indinde kabul görmüyor. Çünkü onlar Allah'ın katında mümin sayılmıyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli sebep değildir. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmak ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mümin kılar. Yasin Suresi 74. ayet-i kerime ve de hazu min dunillahi aliheten leallehum yunsarun ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ne yazık ki insanlık tarihi boyunca hep insanlar bir şeylere
tapmışlar. Ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, taştan yaptıkları, tahtadan yaptıkları, odundan yaptıkları putlara tapanlar, ineklere tapanlar, her çeşit insan yaşamış asırlar insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan başka pek çok şeye tapılmış. Hatta şeytana tapanlar bile hala var. Hep onlardan yardım alacaklarını ümit ederek bunu yapıyorlar. Ve 75. ayet Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim la yestetiune nasra

onlar, yani putlar, ilah edindikleri şeyler, Allah'tan başka ilah edindikleri her şey onlara yardım etmeye muktedir değildir. Hiçbirinin bir kudreti yoktur. Ama kendileri onlar için, o ilahlar için hazır askerlerdir. İlahlara kurbanlar kesilir, hatta insanlar kurban edilir, katledilir ilahlar için. Ve dünya üzerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıldır devam eden bir müessese bu. İnsanların yanlış inançları, şeytana tapmaları. Ve 76. ayet-i kerime, Fela yahzunke kavlühüm inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Fe artık la yahsun ki seni mahzun etmesin. Kavlühüm onların sözü, sözleri. İnne muhakkak ki biz na'lemu biliriz. Ma yusirrune sır olan şeyler, sakladıkları şeyler. Ve ma yu'linun aleni olan açıkladıkları şeyler. Şöyle çıkıyor netice. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da, açıkladıklarını da biliriz.

Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin etrafında konuşuyorlar. Onun sahte peygamber olduğunu söylüyorlar. Ona hakaret ediyorlar. Her kötülüğü yapmaya çalışıyorlar. Sonunda da onu öldürmeye karar veriyorlar. Bu bütün bu davranış biçimleri bir şeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Allah Teala beni diyor nübüvvet için seçmiş. Bana şeriat kitabı indirmiş, insanlara hükmedeyim diye. Ve onlar beni bir sahtekar olarak görüyorlar diyor. Üzülüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse onların sözleri seni mahzun etmesin diyor. Muhakkak ki biz onların sakladıklarında, açıkladıklarında biliriz. Aslında doğru söylediklerinde, yalan söylediklerinde biliriz manası da var burada elbette. Ve 77. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerel insanı enna halaknahu min nütfetin fe iza huve hasimun mubin. Emi velem yera görmüyorlar, görmediler. El insanı insan enna nasıl halaknahu biz onu halk ettik, yarattık. Min nutfetin bir nutfeden. Ve sonra izah olduğu zaman hüve o hasimun

hasım düşman, mübinun apaçık. Şöyle çıkıyor sonuç. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım oldu. Yani düşman oldu. Sonra da bize apaçık hasım oldu. Yani bize karşı apaçık hasım, yani düşman oldu. Gerçekten insan bir nutfeden yaratılmıştır. Ve zamanımızda çok ilgi çekici bir sonuç. İnsanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf ediyorlar. Bugüne kadar hep bu gayretin sahibi olduğu ilmin bir cephesi, ama hiçbir başarı kazanamadılar. Allah Teala ne söylüyor? Biz Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattık diyor. Salsalinden. Onlar da insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Ve her seferinde mahcup oluyorlar, ama yılmadan, usanmadan yeni formüller üreterek aynı konudaki iddialarını sürdürüyorlar. Üst üste her mağlubiyetlerinde aksi ispat ediliyor onlara, ama onlar vazgeçmiyorlar. İlmi Allah'ın ilmine karşı bir sığınak olarak gören alimler söz konusu. Allah'a inanmayan ve bütün kainatın kendi kendine yaratıldığını söyleyen, vehmeden bir zavallı camia. İşte Allah'a karşı düşman olanların standartları bu. Ve 78. ayet-i kerime ve darebe lena meselen ve nesiye halkahu gale men yuhyi izame ve hiye remimun ve darabe meselenle beraber ve örnek verdi, misal getirdi. Nena bize meselen, örnek, misal. Ve nesiye ve unuttu halkahı, onun kendi yaratılışı. Kale dedi, men kim? Yuhyi, hayat verir, can verir. El izame, kemikler. Ve hiye ve o, remimun, çürüyüp dağılmış. Kendi yaratılışını unutup bize misal getirdin. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedin.

kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? İzame kemik, remimun, çürüyüp dağılmış. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? Yani kıyamete kadar daha yıllar geçecek. Bundan evvelki süre içinde olduğu gibi bundan sonra da insanlar ölecek. Kemikleri dağılacak, çürüyecek. Ondan sonra mı Allah onlara can verecek? Hiç kimse böyle bir şey yapamaz diye zavallı kafalarından iddialar ileri sürüyorlar. Oysa ki kıyametten sonra zaman geriye dönecektir. Geriye döndüğü zaman hangi noktaya zaman geri dönüp de ulaşmışsa o noktada o insanlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve 79. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul yuhyi yuhyi hellezi enşe aha evvele merreh merreten merreh ve huve bi kulli halkın alim. Kelimeler kul de, söyle. Yuhiha, ona hayat verir, onu canlandırır. Ellezi, ki o. Enşe'a, ha. Onu inşa etti, yaptı. Evvele, evvel, ilk önce. Meretin, kere. Ve hüve ve o. Bi kulli, hepsi, bütün. Halkın, halk etme, yaratma, yaratış, alimin en iyi bilen. De ki onu, şöyle oluyor, de ki onu ilk defa inşa eden, yaratan, yani yaratan, ona hayat verecek. Yani insanı ilk defa inşa eden, yaratan, ona hayat verecek. Ve o, bütün yaratışları en iyi bilendir. Kainatın, her şeyin yegane yaratıcısı Allah'tır. Ondan başka her şey mahluktur. Allah hep var olandır ve kendisinden başka her şeyi yaratandır. Kendisi ise hep vardır, var olmuştur. Var olmaktadır, vardır ve var olacaktır. Ne başı vardır, ne sonu vardır. Başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Öyleyse yaratan o Allah'tır. 80. ayet-i kerime Yasin suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ceâle lekum mineş şecerati mineş şeceril ahdari naren fe izâ entüm minhu takidûn ellezî ki o'dır ceale kıldı lekum size sizin için mineş şeceri ağaçtan el ahtar yeşil naren ateş ve artık böylece iza o zaman olduğu zaman entüm size minhu ondan tukidun yakıyorsunuz yakarsınız. Yeşil ağaçtan sizin için
Ateş, yani oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Biliyorsunuz ki bütün ağaçlar yeşil yapraklarıyla klorofil üzümlemesi yaparlar ve fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları suyu ve yapraklarından temin ettikleri suyu havadan karbondioksit alarak güneş ışığını da oluşturucu olarak devreye sokarak hallederler. Kimyasal bir fotosentez yoluyla değişim söz konusu olur ve karbonhidratlar oluşur. Karbonhidratlar oluştuğu zaman oksijen açığa çıkar. Oksijen insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa hiçbirimiz yaşayamayız. Ama insanlar havadan oksijen alırlar, kanlarını temizlerler, sonra da karbondioksit verirler dışarıya. İşte havadan aldıkları oksijenin karşılığında insanların ve hayvanların artık maddesi karbondioksittir. Bu karbondioksitle bitkiler hayatlarını sürdürürler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatta bitkiler ve insanlar birbirine muhtaçtır. Her şey birbirine muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Allah-u Teala burada yeşil yapraktan çıkan

yeşil ağaçtan sizin için ateş kılan, ateşin oluşabilmesi için mutlak olarak oksijene ihtiyaç vardır. Ve oksijen yakılır. Böylece siz ondan yakarsınız diyor Allah-u Teala. Eğer Allah-u Teala odunu kastetseydi size ağaçları yakacak olarak kullandıran odur derdi. Ama yeşil ağaçtan ateş kılan diyor. Yeşil ağaçtan, ağacın yeşil yaprağından ateş kılan. Eğer oksijen yoksa ateş oluşamaz. Ateşin oluşabilmesi mutlaka oksijene bağımlıdır. Öyleyse ateşi oluşturan temel mefhum, ağaçlar tarafından klorofil özümlenmesiyle tabiata salınan oksijendir. Yasin suresi 81. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ebe leysellezi halekas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluku misle hum. Bela ve huvel hallakul alim. E mı? Öyleyse ve değil, ellezi ki o, odur, alaka halk etti, yarattı. Es-semavati, semalar, gökler, ve el-arda, ve arz, yeryüzü, yer. Bi-kadirin, ala, a-kadir olan. En-yahluka, yaratmak, yaratmaya. Mislihum, onların benzeri, aynısı, eşi. Bela, hayır, bilakis, ve hüve ve o, el-hallaku. Yaratan, yaratıcı, el-alimu, en iyi bilen.

Bela, evet, negatif suallerin pozitif cevabı evet. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir?

kadir değil mi sualinin pozitif cevabı, evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. Allah bütün kainatı bir bütün halinde yaratandır. 6 tane alem iç içe yaratılmıştır. Aynı alanı kaplamaktadır. Aynı hacmi kaplamaktadır. Ve 82. ayet, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. İnnemâ sadece emruhu, onun emri, izâ erâde, irade ettiği, dilediği zaman şey'en bir şey, en yekûle söylemek demek, lehu ona, kun ol, fe artık böylece hemen yekûnü olur. Şöyle çıkıyor sonuç, o yani Allah bir şey irade ettiği yani dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte bu konuşmamızda daha evvel de geçmişti. Allah-u Teala bir şeyi dilediği zaman ona ol demesi, onun var olması için, oluşması için kafidir. Kün feyekün diyoruz buna. Allah Teala ol der, olur. Ve 83. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Fe sübhanellezi bi yedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turceûn. Ve işte sübhane, o sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ellezî ki o, odur. Bi yedihi, onun elinde melekût, melekût, mülk ve hükümranlık. Kulli şeyin, her şey ve ileyhi ve ona turceûn, döndürüleceksiniz. İşte o sübhandır. Her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar evvela mahşer meydanında ama sonra indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda toplanırlar. Bu kıyamet gününde toplanmaktır. Allah'a bir başka dönüş daha var. Ruhumuzun Allah'a dönüşü. Ya hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük atlı bir yolculuğa çıkar ve 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmaktır. Fena fillah olmaktır. Fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah. Ve bir insan hayattayken bunu yapmaya mecburdur. Çünkü üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek de, ruhu Allah'a ulaştırmak da insanların üzerine 12 defa farz kılınmıştır. Ulaştırmak ve ulaştırmayı dilemek
toplam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve döndürülmenin bir başka hükmü de budur ki, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a döndürülmesi, ruh Allah'tan bir emanettir ve sahibine mutlaka geri döndürülmelidir. Herkes bununla mükellef kılınmış. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Eğer bunu bir insan hayatında yapamazsa, o zaman ölümle birlikte ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ölüm melekleri ruhu 7 kat gökleri aşırarak Sitr-i Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da Allah'ın zatına ruh tek başına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse Allah'a döndürülmek deyince evvela ruhumuzun Allah'a döndürülmesi var. Bu iki şekilde oluşuyor. Ya bilerek isteyerek kendimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz Allah'ın bize yardımıyla, ya da ölümümüzden sonra ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyorlar. Bir de Allah'ın katında kıyamet günü bir mahşer meydanından sonra indi ilahide bütün insanların toplanması ve mahkeme-i kübrada hesaba çekilmesi söz konusudur. Hem birincisi ruhumuzun Allah'a döndürülmesi, ikincisi fizik vücudumuzun da Allah'a döndürülmesidir. İkisi de söz konusudur. Ama ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Allah'ın zatına geri dönüp Allah'ın zatında yok olacaktır. Ama fizik vücutlarımız Allah'ın zatında yok olmak için değil, cennet ve cehennemi Allah'ın hayat filmlerimizde tayin etmesi için Allah'ın huzurunda toplanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah bizleri beraber kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: kağıt önüne.
1: El Fatiha ve as-salavat Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere ruhla nefsin ilişkisini sunmak istiyoruz inşallah. Kod numarası 4.1.11.57. Biliyoruz ki bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Fizik vücut bir mekandır. Nefsin de mekanıdır. Ruhun da mekanıdır. Ruh, muhtevasında kalbinde sadece hasletleri taşıyan, 19 tane haslet taşıyan, tekamülün son aşamasında bir varlıktır. Allah Teala nefsi, ruhu öyle bir statüde yaratmış ki, bütün güzellikler hasletler olarak ruhta toplanmış. Nefsinizde nefret mi var? Sevgi ruhunuzdadır. Nefsinizde isyan mı var? İtaat ruhunuzdadır. Nefsinizde cehalet mi var? İlim sahibi olmak, ilim ruhunuzun kalbindedir. Nefsinizde pintilik mi var? Cömertlik ruhunuzun hasletidir. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzda toplanmıştır. Ruhunuz yapı itibariyle Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Öyleyse ruhunuz Allah hangi emri vermişse mutlaka onları yerine getirmeyi ister. Sadece hasletlerden oluşmuştur. Allah neyi yasak etmişse hasletlerin hepsi asla o yasağı işlemek istemez. Öyleyse ruhunuz özel bir yapının sahibidir. Ruhunuzun özelliği Allah'tan size bir emanet olarak verilmesidir. Allah'tan gelen bu varlık mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ölümden evvel veya ölümden sonra. Ama mutlaka Allah'a dönecektir. Başka bir alternatif mevcut değildir. Allah'tan gelen ruh bir emanettir. Emaneti sahibine iade etmekle mükellefiz. Bir de ruhun bir ilişkisi olan bir varlıktan daha bahsetmek mecburiyetindeyiz. Bunun adı nefstir. Ruhumuz doğuşumuzdan sonra bize üfürülmüştür. Ruhumuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahil ve nankördür. Affedersiniz, cahil ve zalimdir. Öyleyse ruh adı verilen bu nesneyi yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını Allah-u Teala ortaya koymak için nefsin iki tane afetini koyuyor oraya. Cahil ve zalim. Öyleyse ruhumuzu emanet olarak verilen ruhumuzu emanet olarak alan nefsimiz ve fizik vücudumuzdur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Üç ayrı teslim söz konusudur insan için vücutlar itibariyle. Önce ruh Allah'a teslim olur, sonra fizik vücut teslim olur, en sonra nefs teslim olur. Ve vücutların tesliminden sonra en son teslim olacak olan iradedir. Ama irade bir vücut değildir. Aklın kumandasında pozitif istikamette kullanılacak olan bir vasıtadır. Nefsin afetlerine karşı direnme gücüdür. Ve onları alt edebilecek kudretin sahibi olan iradedir. Nefste de bunun karşıtı olan inat afeti söz konusudur. İkisi de direnmeyi ifade eder. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman nefsimiz için Allah-u Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, şekillendirene ve elhamaha, fücraha ve takvaha ve o kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha, and olsun ki kim nefsini tezkiye ederse o felaha erdi. Nefsini tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefsimiz bir vücudumuzu oluşturuyor. Aranızda nefsini görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz rüya görmüşsünüzdür. İşte o rüyayı gördüğünüz vücudunuz nefsinizdir. Bu vücudunuzdan her gece ayrılır ve gider. Dilediği yere kadar sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Vücudunuzdan ayrıldığı zaman ışık duvarını aşıp sıfır hızdan ışık hızına ulaşır. Işık duvarını aşıp onun ötesine geçer. Bu geçişte bu dünyaya ait olan şeyler genel olarak unutulur. Ve oraya gideceği aleme ait olan şeyler orada hatırına gelecektir. Ve orada kendisine ait olan bir hayatı yaşayacaktır. Dönerken o anılarla gelen nefsiniz ışık duvarını yeniden aşacaktır. Sonsuz hızdan ışık duvarına, ışık hızına indiği zaman ışık duvarından sonra da sıfır hıza ulaşacak. Vücudunuzun içine girecektir. Vücudunuz, nefsiniz de ruhunuz da şiddetli bir çekim kuvvetiyle kendisine çekmek yetkisinin sahibidir. Öyleyse nefsinizin kalbine bakıyoruz. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbinde. Öfke, kin, intikam, kıskançlık, düşmanlık, pintilik, cehalet, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Öyleyse nefsinizin afetlerinin özelliği nedir? Nefsinizin afetlerinin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak, asla onları yapmak istememek, Allah'ın yasak ettiği fiillerse her neyse o fiiller mutlaka onları gerçekleştirmek talebi. Nefsiniz böyle bir talebin sahibidir. Allah neyi yasak etmişse mutlaka ona el atmak ister, onu gerçekleştirmek ister, onu yapmak ister. Allah Teala neyi emretmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz yapı itibariyle birbirine tamamen ters düşen iki faktörü ifade eder. Şimdi bir takım insanlar Kur'an-ı Kerim'e hiç dikkate almayarak kendi kafalarından bir şeyler uydurmuşlar ve asırlar boyunca insanları bunları kabul ettirmişler. Bir takım din alimlerinin yazdığı kitaplar. bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye kitaplar diyor. Onlar diyor kitabı Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Ve şöyle emaniye iddia. Bir insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, bu vücuttur diyor. İkincisi, eğer kötü olursa nefstir, iyi olursa ruhtur. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Ve ona fuat verdik diyor. İdrak etme yetkisi verdik diyor. İnsana Allah-u Teala ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bu ruhun Allah-u Teala'ya geri gönderilmesi lazım. Üzerimize farz. Farz mı? Bakalım. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, hem de ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable enetiyekümün azâbe. Sümme lâ tunsarûn. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım edilmezsin. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra da dilemen yetmez. Allah'a ulaş, teslim ol. Ruhunu teslim et. Fizik vücudunu teslim et. Nefsini teslim et. Ve iradeni Allah'a teslim et. Allah'a teslim ol. Bunların hepsini birden içeriyor. Yani üçüncü basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar her şey bu ayet-i kerimenin içinde. Rum 31 Münibine ileyhi ve ettekû ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. İki oldu. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a ulaş. Sığın. Firar, kaçmak ve bir yere sığınmak anlamını taşıyor. 4. ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ruhun Rabbine geri dönüş söz konusu. Oradaki 3 ayet-i kerimeyi söylersek zaten netleşiyor. Ya yetüen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan, Allah'a geri dön ve kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah'a geri dön emri, ruha verilmiş bir emir. Nefsin tezkiye olmasını gerektiriyor. Mutmain olmak, mutmaineden sonra Allah'tan razı olmak, ondan sonra da Allah'ın rızasını kazanmak. Ruhumuzun Allah'a dönüşü için temel şartlar. Fecr 27-28 bunu ifade, 29-30 bunu ifade ediyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allahü yedü darüsselami yehdi men yeşayı ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna yani kendi zatına davet eder. Ve kimi dilerse, yani kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırmanın kendisine ulaştırmak anlamına geldiğini Nisa 175'ten anlıyoruz. Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Öyleyse teslim yurdu, selam yurdu, selam yurdu, teslim yurdu anlamına geliyor. Aynı kökten gelen iki kelime ve Allah'ın zatını ifade ediyor. Sonra bir sonraki ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tek. Ehli diyor. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğul. Emanetlerin hepsini onların o tek sahibi olan Allah'a iade etmemiz, tevdi etmemiz emrediliyor. Üzerimize farz kılınmış. Peki bu bir farz olduğu belli mi? Emir olarak verilmiş mi? Evet. Allah-u Teala'nın bunu emrettiği açık bir şekilde yer alıyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Rad 20'de Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ ve 21. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلْ ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, buyuruyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması. Diyor ki Allah-u Teala, وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismi, Rabbinin ismiyle, Allah adıyla Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ruhun ulaşmasının sadece zikirle olacağı burada açık bir şekilde ifade edilmiş. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala kendine dönüşü farz kılıyor. Lokman 15'te Allah-u Teala diyor ki وَتَّبِي سَب۪يلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani onun takip ettiği yol sırat-ı müstakim. Sen de o yolu takip ederek Allah'a ulaş, diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi de farz, birinci davet. Allah'a ulaşması da farz, ikinci davet. Üçüncüsü fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimi. Beşincisi de irademizin Allah'a teslimi. Davetler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhumuzu ölmeden evvel Allah-u Teala'ya mutlaka teslim etmek mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. Nefsimizi de teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ama aralarında teslimlerde çok büyük bir farklılık var. Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz hiçbir zaman nefsimizin vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması demek değildir. Nefsimiz gene aynı özelliklerle yaşamaya devam eder. Yalnız muhtevasındaki bütün afetler yok olmuştur. Peki sonraki safhada ne var? Sonraki safhada fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Nefsimizin Allah'a teslimi var, irademizin Allah'a teslimi var. Öyleyse İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda gözlerimizi görür hale getirir, kulaklarımızı işitir hale getirir, kalbimizi idrak eder hale getirir ve bize 7 tane furkan verir. Ve böylece her furkanda bir miktar günahımızı sevap hanesine rakamlar yazarak tamamen örter günahlarımızı. 7 tane Furkan'la günahlarımız tamamen örtülür. Görmeyen gözler görmeye, işitmeyen kulaklar işitmeye, idrak etmeyen kalpler idrak etmeye başlar. Çünkü kalbimize Allah-u Teala ihbat koyar. Biz muhbit oluruz. Yani idrak edebilen bir hüviyete gireriz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuz Allah'a geri dönüp ulaşmak mecburiyetinde. Nefsimiz neye mecbur? Teskiye olmaya mecbur. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a döner, ulaşır. Öyleyse ruhumuzun da nefsimizin de fizik vücudumuzun da ezelde Allah'a verdiği yeminler var. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse daha sonra irademizin teslim olayıyla karşılaşacağız. Ama şu anda bizi alakadar eden ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişki. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki ilişkiye dikkatle baktığımız zaman şunu görürüz. Ruhumuz Allah'a ulaşmak mecburiyetindedir üzerine. On iki defa farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bu bir farz hükümdür. Peki nefsimiz neyle emrolunmuştur? Tezkiye olmakla. Nefsimiz tezkiye olacaktır. Yani afetlerinden temizlenecektir. Tasfiye olacaktır, hiç afet kalmayacaktır. Tezkiye, nefsimizin kalbinin yarı yarıya afetlerden kurtulmasıdır. Ruhumuzla alakalı olan kesim de buraya kadardır. Öyleyse baştan başlayarak nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkileri irdeleyerek sona gidelim. Nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkinin sonuna. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında yaşantımızı Allah-u Teala devamlı kontrol altında tutar. Her sene bizi birkaç defa musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlere karşı nasıl davranıyoruz? Ve de bundan daha önemlisi, Allah-u Teala'nın bizi dikkatle izlemesi. Acaba biz kendimiz Allah'ın yoluna ulaşmayıp da, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor muyuz? Eğer böyle bir olay varsa o kişiyi Allah-u Teala seçmez. Seçilmeyenler bunlardır. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte Nisa 167 İnnellezîne keferû ve saddu an sebilillahi kattalü dalalem ba'idâ. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler insanları. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanları Allah Teala seçmez. Bakara suresi, Allah indirdiği kitaplarla, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsini lanet eder. Öyleyse bir takım insanlar var ki Bunlar seçilmiyorlar. Bu seçilmeyenler işte bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Geri kalanların hepsi seçilir. Çok sayıda insan seçilir. Ama bu seçilenlerin %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. İkinci basamakta seçilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Üçüncü basamağa ulaştı. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah anında onu işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamağa. Ve bu tecelli o kişide 7 tane sonuç oluşturur. 7 tane Furkan. Bir, o kişinin görme hassasının üzerindeki gıcaveti kaldırır. Perdeyi kaldırır Allah Teala. Gözlerinin üzerindeki hicabı mestureyi alır. 2, kulaklarındaki vakrayı alır. 3, işitme hassasının mührünü açar. 4, kalpteki mührü açar. 5, kalbin içindeki ekinneti ve küfrü alır. 6, ekinnetle beraber küfür de kalpten alınır. 7, o kişinin kalbine ihbat koyar. 7 tane Furkan oluşturur bunlar. Ve kişi 7. basamağa ulaşır. Ne oldu? Kişi bu her bir Furkan alışında günahlarının 7'de 1'i örtülür. Ve 7 Furkan birkaç dakika içinde bu kişiye teslim edilir. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye ve idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Kişi 7. basamakta. Sonra Allah o kişinin ruhuna ulaşır, fizik vücudunun kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikretmeye başlar. Zikrettiği zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. O yarılmış olan göğüsten içeri girerek kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır. Rahmetle faz isimli 2 tane nur. Allah'ın zikriyle bunlar gelir. Ne diyordu Allah-u Teala, tekrar edelim. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ruha hitaptır, farzdır. Ama görülüyor ki ruhu Allah'a ulaştırabilecek olan şey Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Allah'ın zikri asıldır. Böyle bir dizaynda Allah'ın zikri neyi sağlar? Kişinin nefsinin kalbine rahmet lefazının ulaşmasını sağlar. Kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıl kalbin içine çekilemez. Çekim kuvveti yoktur kalpte. Ama rahmet nurları kalbe sızarlar. Kalbe girerler. Ve kalbe giren rahmet nurları %2 nispetinde orada yerleşirler. Bu nokta o kişinin huşuya ulaştığı noktadır. Nefsin kalbinde %2 rahmet partikülü, rahmet nuru oluşmuştur. Kişi huşuya ulaşmıştır. Huşuya ulaşınca Allah Teala o kişiye bir yetki veriyor. O kişinin hacet namazı kılması halinde mürşidi kendisine mutlaka Allah Teala tarafından gösterilir. Allah Teala irşat makamını Allah'tan istememizi emrediyor. Bunu hacet namazıyla istememizi emrediyor. Ve O emrin yerine getirilmesi için kişinin hacet namazını kılması lazım. Ama hacet namazını kılıp da onu görebilenler huşuya ulaşanlar. Huşuya da

Bu 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişi kalbinde o mürşide karşı sevgiyle oraya ulaşır, mürşidine ulaşır. Bu sevgiyi onun kalbine koyan Allah'tır. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala ona başka yetenekler de mutlaka kazandıracaktır. Kişiye namazı sevdirecektir. Bu kişiye orucu sevdirecektir. Bu kişiye namazı sevdirecektir. Ve bütün bunların ötesinde asıl önemli olan kişiye zikri sevdirecektir Allah Teala. Allah'ın sevgisiyle hareket eden bu kişi irşat makamına ulaşıp tabi oluncaya kadar bu ibadetlerini en güzel şekilde yapan birisidir. Ve dizayını gerçekleştirdiği zaman ulaştığı noktada irşat makamı vardır. İrşat makamı onu beklemektedir. Tabiyet gerçekleşir. Ve Allah'ın arşı tutan melekleriyle devrin imamı bu tövbe sırasında mutlaka oradadırlar. Yere inmişlerdir. Tövbe merasimini saf halinde seyretmektedirler. Bu tövbe merasimi ihsanla tövbe ise 12 tane ihsan almışsa kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla olacağım tövbesi ise derhal bu tövbenin neticesinde tövbe olur olmaz el öpme işlemi tamamlandığı an devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Bu noktada bu ruh devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ilk iş kişinin kalbine imanın yazılmasıdır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki o kişinin kalbine imanı yazarız. Allah'ın katından yazılır. Allah'ın katından bir ruh gönderilir üzerine, başının üzerine ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse kişinin kalbine iman yazılması ikinci nimet. Birinci nimet devrin imanın ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ne yapar gelince? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Yevmüt telakı ihtar etmek için. Yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor ve diyor ki senin Allah'a milaki olma günün yevmüt telakın geldi. Vücudu terk et, Allah'a geri dön. Sana devrin imamı olarak bu Allah'ın emrinden bu emri tebliğ ediyorum. Sadece bu emirdir ki Allah'a mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarabilir. Böyle bir emir yoksa ruh vücudu her an terk etmesine rağmen hiçbir zaman uzun süre vücuttan ayrı kalamaz. Allah'a doğru da asla kendi başına yola çıkamaz. Yola çıkabilmesi için mutlaka böyle bir olgu söz konusu ve kişi tabiyetini gerçekleştirince ruhu vücudundan ayrılarak o kişinin dergahına ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Böylece ruh seyri sülük isimli yolculuğunu yapmaya başlayacaktır. Bu yolculuğun başlayabilmesi için yani ruhun vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşabilmesi için devrin imamının dergahına ulaşabilmesi için mutlaka kişinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşması şarttır. %2 rahmet birikimi olmadan hiç kimse irşat makamına ulaşamaz ve ruhu da vücudunu terk edemez. Öyleyse nefsin kalbinde %2 nur birikimi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması söz konusu değil.

Öyleyse nefsle ruh arasında kesin bir ilişki var. Nefs kendine düşenleri yapmadıkça ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İşte bu sebeple Allah Teala ruha, nefse huzursuzluk vermek yetkisi vermiştir. Cezalandırmak yetkisi vermiştir. Ruh her yaptığı yanlışta nefse ceza uygular. Ona Allah Teala o kişiye azap ederken ruh da o kişiye sıkıntı verir. Onu cezalandırır. Nefsi. Allah fizik vücuda azap verirken ruh da nefsi cezalandırır. Neden bu yetki ruha verilmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşması nefsin mutlaka tezkiye olmasına bağlı. Tezkiye olmak için de mutlaka bir ceza sistemi oluşturmuş Allah Teala. Çünkü nefs sadece afetlerden oluştuğu için, nefsin kalbinde hiçbir zaman haslet olmadığı için, fazilet olmadığı için nefsin kalbi şeytanın bütün emirlerine yeşil ışık yakar. Şeytan neyi emreder? Allah'ın yasak ettiklerini. Şeytan neyi yasak eder? Allah'ın emrettiklerini. Öyleyse nefsle ruhun başlangıç durumlarında ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktedir. Nefse Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir özelliktedir. Yani birinin evet dediği şeye diğeri mutlaka hayır diyor. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga, devamlı bir çekişme söz konusudur. Her an ikisi de kendi dediğinin olmasını ister, akla müracaat eder. Akıl bunlardan sadece bir tanesini kabul edecektir. Ve bu iki varlık devamlı bir iç dünyada devamlı bir huzursuzluk kaynağını oluşturur. Devamlı kavga olan her yerde huzursuzluk vardır. Uyuşma yoktur, uyum hali yoktur, sıkıntı vardır. İşte nefse ruh arasındaki kavganın devamlılığı bu sebeplidir. Ve nefsin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde ruha emir verdi. Ruh sırat-ı müstakime ulaştı, vücuttan ayrıldı. Ve kişinin, nefsinin kalbinin içine iman yazıldı. Ne oldu? 3 tane olay tahakkuk etti. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geldi. 1. Kalbine iman yazıldı. 2. Ve kişinin ruhu aldığı emir üzerine vücuttan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. 3. Dördüncüsü, nefs tezkiyesi başlar. Yani kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbine iman yazıldığı için zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen artık sadece rahmetle faz değildir, rahmetle salavat da gelir. Ve kalbinde iman kelimesi var kişinin. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsündeki Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içinde artık iman kelimesi olduğu için fazlı kendisine doğru çeker ve kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp birikmeye başlarlar. İman kelimesinin manyetik alanı bu nurların, fazılların manyetik alanıyla terstir. Bu sebeple karşı kutuplar birbirine çekeceği için kalbin duvarına yazılan iman kelimesi fazıl birikimine sebebiyet verir. Ve kalbimizde fazıllar bizleri fazilet sahibi yapacak olan birikim başlar. Kişinin zikri arttıkça bu faziletlerin kalbe girişi ve yerleşmesi de artacaktır. Burada başlayan bir olgu vardır, nefs tezkiyesi. Kişinin Allah'tan aldığı
Dördüncü nimet nefs tezkiyesine başlamaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Evvela ruh sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücutta aklanmaya başlayacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde %7 %7 adım adım değişecektir. Ve Allah-u Teala'nın bir başka nimeti, o kişinin günahlarını sevaba çevirmektir. Ne yapmıştı? Günahları zaten örtmüştü. Örtmekle yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Yeter mi? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre yapıyor bunu. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka ne yapıyor? O kişiye o güne kadar her bir derecelik sevabına 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ruh, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a doğru yolculuğuna devam ettikçe, adım adım bir rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını açmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde birinci gök katına ulaşır. Ruh, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşır. Böyle bir yolculuk söz konusu olur. Öyleyse bu yolculuğun başlangıç noktasına baktığımız zaman burada 7 tane nimet görmekteyiz. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine girip yerleşmesi 1. Kalbin içine imanın yazılması 2. Ruhun aldığı emir üzerine vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. 4. Beşincisi, kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye 1'den 700'e kadar artan, yüzer yüzer yükselen bir dizaynda Allah Teala'nın nimetler vermesi, derecat vermesi. Öyleyse vücutlarımızla alakalı unsurlar, nefsin tezkiye edilmeye başlanması, ruhun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun aklanmaya başlaması, irademizin güçlenmeye başlaması. 4 tanesi vücutlarımızla alakalı, irademizle alakalı. 5. Devrin imanın ruhunun başımıza gelmesi, başımızın üzerine gelmesi. 5. kalbimize imanın yazılması. Ve 7. de o kişinin 1'e 10 alırken o kişinin sevaplarının, günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz? 7 tane nimeti alan bu kişinin ruhu vücudundan ayrılmış. Allah'a ulaşabilmesi için rehine olan nefsin gök kapılarını açması lazım. Gök katlarındaki kapıları açması lazım. Böyle bir yetkiyle mücehhez. Ve bunu yapmak mecburiyetinde, ama eğer fizik vücut nefs tezkiyesine başlarsa. İşte fizik vücut nefsi infak etmeye başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe rahmet, faz ve selavat nurları doluyor. Zülmani kapının üzerindeki mührü, Rabbani kapının üzerindeki mührü aşağı kadar indiren
Bu rahmet, faz ve rahmetle salavatın baskıları, mührü orada tutuyor Zülmani kapıda. Ve şeytanın karanlıkları kilitlenen bu kapı dolayısıyla zikir boyunca kalbe giremiyor. Kalbe giren fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o işgal ettikleri yerden katiyen ayrılmıyorlar. Çünkü manyetik alan güçlü bir alan ve başka bir kuvvetin oraya gelip de onu açması mümkün değil. Bu sebeple nefs tezkiyesi başlıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet zaten gelip yerleşmişti. Şimdi 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. %1-2 derken ilk %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Burası nefsi emmaredir. Diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç. İşte bu rahim esmasıyla tecelli eden nefste ancak nefs tezkiyesi oluşabilir. Burası nefsi emaredir. Nefsin birinci kademesi. Ve %7 nur birikimi tamamlandığı zaman, fazilet birikimi tamamlandığı zaman nefs vücuttaki rehine birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açacaktır. Nefsin statüsüne bakalım ne diyordu Allah Teala? Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Fizikçilerin içinde rehine. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Kişi negatif dereceleri pozitif derecelerinden fazla olduğu bir noktada bu sebeple nefs esir rehine. Ve nefsin kalbinde %7 ilk fazıl birikiminde ruhun birinci kat kapısı açıldığı için ulaşabileceği yer birinci gök katı. Burada sadece secde edilir. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Fe elhama fücraha ve tekvaha. Nefsi levvame de Allah Teala diyor ki fe la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefsi. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim. Nefsi levvamede kişi ikinci defa %7 fazilet birikimine ulaşmıştır. Ruhu ikinci gök katına yükselir. Rehine ikinci gök katının kapısını açmıştır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. İlham almaya başlıyor kişi Allah-u Teala'dan. Fe elhamaha ve fücraha takvaha. O kişiye Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'tan da kişi ilham almaya başlıyor. Çünkü şeytanın fücuru her zaman ilham ediliyor şeytan tarafından. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak farkına varıyor. Ve bu onu mutluluğa ulaştırıyor artık. Allah'ın verdikleriyle doymuş durumda kişi. Sonra burası nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulüb. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Rad 28. Ve kişi beşinci defa %7 nur birikimine ulaşıyor. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı, beşinci gök katını açıyor rehine. Ve daha sonra altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi. Ne olur o zaman? Kişi altıncı gök katına
ruhen ulaşmıştır, ulaştırmıştır ruhunu. Ruh altıncı gök katındadır. İkinci gök katında su arılma havuzlarına gitmişti. Üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde etmişti. Üçüncü gök katında bunu yapan ruh, üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezinden çıkmıştı. Dördüncü katta Beyt-i Haram'ın, Beyt-i Makdes'in aslında namaz kılmıştı. Beşinci katta da Beyt-i Haram'ın aslında namaz kılar. Ondan sonra altıncı gök katına ulaşır. Nefsi Mardiye'de. Allah da ondan razı olmuştur. Burası Allah'ın boyasıyla boyanma noktasıdır. Buz kalıbı gibi çok açık yeşil beyaz nur saçan bir nurda ruhların hepsi o renge bürünürler, çatlarlar ve tekrar çatlamalı çatlakları geçirerek aşağı inerler. Bir gün bunlardan birisinin derileri çatlamaz. Çatlamayana savaş elbisesi giydirilir. Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir ve yukarıya doğru yükselir ruh. O yedinci katın çıkışıdır. Bir altın kapıya girecektir. Ve altın kapıdan içeriye girecektir ruh. Ve bu noktadan sonra ruhun ilk alemi kader hücreleridir. Sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makam-ı mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri, en sonunda da indi ilahi. İndi ilahideki sitede müntahaya ulaşan ruh, oradan Allah'ın katına yükselir ve nefsin kalbi Allah'ın katına yükseldikten sonra Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Nefsin kalbinde Allah'ın zatında yok olmadan evvelki noktada %51 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh da Allah'a ulaşmıştır. Allah da o kişiye verdiği sözü tutmuştur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Görülüyor ki nefsle ruh arasında çok kesin bir ilişki var. Nefs görevlerini yapmadıkça ruhun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala ruha, nefse sıkıntı vermek yetkisini tevdi etmiştir. Ruh bunu sık sık kullanır. Hiçbir günahta fizik vücudun içinde bulunmaz. Mutlaka dışarı çıkar. Elindeki mizanla ölçer. Hangi ölçüde bir günah işlemiştir? Arkadan nefse o kadar azam eder. O sıkıntı verir, huzursuzluk verir. Ruh da Allah, ruh bunu yaparken Allah-u Teala da fizik vücuda azap eder. Öyleyse her yapılan suçun, günahın arkasından mutlaka bir azap müessesesi o kişiye gelecektir Allah-u Teala tarafından. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Ve neticede gördüğümüz gibi ruh Allah'a ulaşacaktır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın emri yerine getirilecektir. Ruh sahibine, emanet sahibine geri dönmüştür. Rehine emanet açısından görevini tamamlamıştır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir, nefsin teslimi gelir, irşada ulaşmak gelir ve nihayet iradenin teslimine ulaşır sonuç. İradede teslim olunca teslimler tamamlanır. Görülüyor ki nefsle ruh arasında sağlam bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki bir illiyet rafızası şeklindedir. Biri diğerine kesin olarak bağımlıdır. Nefs teskiye olmadıkça ruhun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ruh ve nefs ilişkisini anlatmayı Allah Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El Fatiha ve as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını şuramızdan bütün gönlümüzle dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah bizleri gene beraber kıldı. Konumuz transandantal meditasyon ve zikir. Zikir nedir sevgili kardeşlerim? Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir, bir koddur. Allah Teala bu kodun sırrını vermiş Müzzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrin temeli Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön. Demek ki Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu ulaştırmak, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, ulaştırmadan Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete fizik vücut sokularak fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra irşada ulaşmak. Sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz yeni bir hüviyet kazanır. Artık o sizin zikriniz değildir, tesbihinizdir. Çünkü iradenizi de Allah'ın iradesine o seviyede bağlamış olursunuz. O zaman ne olur? O zaman ilahi irade değil ama külli irade, sünnetullah size zikrettirir. Allah'ın kainattaki bütün işlevleri tezvir etmek üzere, gerçekleştirmek üzere vazifelendirdiği bir külli irade var. Bunun bir başka adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan ilahi bilgisayarı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, saydığımız safhaların gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir müessesenin
varlığına bağlıdır. Zikrin seviyesiyle mutluluğunuz paralel bir gelişme gösterir. Zikir, Allah-u Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatıdır. Ve vasıtasıdır. Zikirsiz mutluluk hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Mutlaka zikrin varlığına dayalı bir muhtevanız var sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyden evvel şunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Halikimiz, Yüce Rabbimiz, Yaratanımız bizleri yaratmış. Annemiz, babamız sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Yaratan O'dur. Bizi aklın sahibi kılan O'dur. Serbest irademizi bize teslim eden O'dur. Ve tamamen bizi serbest bırakan, dilediğimizi yapmak konusunda cezasına ve mükafatına layık olmak üzere bizi serbest bırakan o Allah'tır. Herkes dilediğini yapmakta hürdür ama bunun ya mükafatı söz konusu olacaktır ya da cezası söz konusu olacaktır. Yani hürriyetimizi akılcı bir şekilde kullanamadığımız takdirde cezalanmamız söz konusudur. Eğer biz şu dünyayı yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman bu dünyada mutlu olamayız. Yetmez, cennete girmemiz de imkansızdır. Ve bunun anlamı da zikirsiz bir hayattır. Allah-u Teala zikri ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَاَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allah Teala buyuruyor Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın, daimi zikrin sahibi olan senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadettir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı nasıl bir müessese? Daimi zikrin sahibi tarafından kılınan bir namaz. Öyleyse her saniyesi zaten bire yüz kazandırıyor. Daimi zikirde olduğu için namaz da cabası. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala zikri üzerimize farz kılmış. Resul ismi Rabbike diyor. Peki günün yarısından daha fazla zikir
Çok zikirde farz mı? Evet, çok zikirde farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey ameni olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu ...23. basamaktakilere bir işarettir. Artık zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin. Biliyorsunuz 23. basamaktakiler Allah'ın kendilerine, Allah'ın katında taht verdikleridir. Ondan evvelki basamaktakilerse ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın zatında yok olanlardır ruhları. Allah'ın zatında yok olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler zikri mutlak olarak gerektirir. Zikir, Allah'ı ibadetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gördünüz ki zikir farz. Allah Teala Allah'ın adıyla zikredin diyor. Rabbinizin ismiyle zikredin diyor. Görüyorsunuz ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki daimi zikir de farz. Ne görüyoruz zamanımızın din açısından farz kılınan hususlarına bir göz attığımız zaman? 32 farza bakıyoruz, aralarında zikir yok. 54 farza bakıyoruz, zikir gene yok. Deveyi hamuduyla çalan iblis zikri yok etmeyi başarmış. Zikir defterden silinmiş. Kur'an'da Allah Teala zikir de farz desin, çok zikir de farz desin, daimi zikir de farz desin, ne derse desin, insanlar 14 asırda Allah'ın emrine değil, şeytanın emrine uymuşlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın adıyla, Rabbinizin adıyla zikredin. Rabbinizin ismiyle zikredin. Veskürallâhe

Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona dön. Ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebdila. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ortada bir hakikat var. Bu hakikate dikkatle bakın. Burada Allah'ın farz emri var, zikir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlak olarak bir maksada matuftur. Öyleyse acaba Allah-u Teala'nın maksadı ne? Muradı ne zikirden? Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, kibir, iptilalar, isyan. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 kaplamış durumdadır doğuşunuzdan itibaren ve karanlıklarla temsil olunurlar. Bir adalet terazisiyle dünyaya geldiniz. Dünya adı verilen bu gezegende Allah Teala yaşamanıza uygun gördüğü için burada doğdunuz. Ve sizi Allah yarattı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğdunuz. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olarak doğdunuz. Yani afetler karanlığı, hasletler nuru temsil ederler. Ya da afetler karanlıkla, hasletler de nurla temsil edilirler. Ruhunuzun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır, nurlarla doludur. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir karanlık dünya ile doğdunuz, nefsiniz. Ama aynı zamanda da Allah'a mutlaka geri dönmek mecburiyetinde olan ama size Rabbani bir hediye, bir ihsan ruhunuz. İnsanlar ruhla nefsi birbirine karıştırmışlar. İnsan iki parçadan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücudumuzdur. Bir de ruhtur ya da bir başka adıyla nefstir diyorlar. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Baştan aşağı saçmalık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dedikleriyle bu insanların asırlardan beri uydurdukları şeyler hiç birbirine uymuyor. Bir defa ruh Allah'tan gelir. Allah ruhu bizlere üfürmüştür. Ve Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Üzerimize 12 defa farz kılmış Allah-u Teala ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşmasını. Onun ötesinde de farz kılmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi de Allah'a teslim etmeyi Allah farz kılmış. Öyleyse ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek olandır. Nefsinse Allah'a geri dönüşle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. O hep bizimle kalacaktır. Öldüğümüz zaman bizden ayrılıp berzah aleminde yaşantısını devam ettirecek olan nefs, kıyamet günü tekrar hepimizle birlikte olacaktır. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da
nefsle fizik vücudun birlikte yaşayacakları bir hayattır. Ve nefs hedeflediği her şeyin gerçekleştirebildikleriyle mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Fizik vücut ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında bir eşitlikle kulvara çıkarsınız. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Eşitlikle kulvara girersiniz. Ve de Allah'ın size emrettiği şey, biz diyor Allah-u Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Nefsiniz eğer Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirirse ahsen olabilecek olan bir özelliği ifade eder. Bir zaman parçası içerisinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ve devamlı bir mücadele ile hayata atılırsınız. Ruhunuz bütün güzellikleri işlemenizi emrederken, nefsiniz de bütün çirkinlikleri işlemenizi emreder. Karar verecek olan ne ruhtur ne de nefstir. Karar verecek olan akıldır. Akılda hangi ortamda yaşadıysanız ona göre şuur kazanır. Yani bizim ülkemiz gibi Allah'ın yasak ettiği her şeyin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasaklandığı bir dünyada yaşamışsanız nefsiniz negatif istikamette şuur kazanmıştır ve nefsinizin taleplerini yeşil ışık yakacaktır. Ve de kaybedenlerden olmak çok normal bir hadisedir. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş ise zikirdedir. Statüye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuz hala vücudunuzda. 14. basamağa kadar ruhunuz vücudunuzda kalır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen siz 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. O güne kadar ruhunuzda nefsiniz %50 pozitifi, %50 negatifi temsil ederler. Bütün %100'dür, sonuç sıfır noktasıdır, eşitliği ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece ruhunuz hep fizik vücudunuzun içinde kalacak, devamlı bir kavga içinde yaşayacaksınız ama kurtuluşa ulaşmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu dünyada devamlı kavgalı bir hayatı geçireceksiniz. Her gün iç dünyanızda bir kavga ile yaşayacaksınız. Başka insanlarla kavganız olacak. Ve hayat sizin için mücadelelerle dolu bir dünyayı sergileyecek. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sürfe sökün halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var olduğu sürece sürfe söküne iç dünyanızda ulaşamazsınız. Sürfe söküne sizin iç dünyanız ulaşamadığı için dışarıdaki insanlarla da devamlı kavga halinde olacaksınız. Orada da sürfe sökünü sağlayamayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de aynı olay tahakkuk edecek. Allah'ın emirlerini ve nehirlerini tatbik edemeyeceksiniz. Eğer sureta tatbik ederseniz, o zaman da bunu isteyerek yapmadığınız için hep isteksiz bir standart içerisinde Allah'a madem ki emretmiş, ben mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyim diye ibadet edeceksiniz. Bunlar da size hiçbir zaman cennete gidebilecek olan bir derecat kazandıramaz. Nefs tezkiyesi yoksa kişi için o kişi doğumundan ölümüne kadar böyle bir şey yapmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemedi demektir. Nefs tezkiyesi deyince nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip fazılların nefsinizin kalbinde %49 yer etmesi, rahmet nurlarının ise %2 yer etmesiyle ulaştığınız %51'lik nurların nefsinizin kalbine hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her an devamlı kavga halinde olan bir insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların durumu budur. Her an iş dünyalarında kavga vardır.
Nefsle ruhun kavgası, iç dünyalarında sulh ve sükun yoktur. Bu kavga sebebi de kişinin dışa aksettirdiği bütün davranış biçimlerinde nefsin afetleri hakim rol oynar akılla birlikte. Emri veren akıldır. Nefsin hakimiyeti olan bir ortamda şuur kazanmıştır ve nefsin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs tezkiyesi tahakkuk etmediği sürece kişinin hayatı budur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga, dış dünyasında kendisiyle etrafındaki bütün insanlar arasında kavga, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yasaklarını da uygulamamak, yasak ettiği fiilleri işlemekten kendini alamamak, o da devamlı kişiyi huzursuz eden bir husustur. Bu kişi Allah'ın emirlerini işleyemediği için, yerine getiremediği için huzursuzdur. Yasaklarından kendini koruyamadığı için huzursuzdur. Dış dünyasında başka insanlarla sülh ve sükun için bir ilişkiyi kuramadığı için huzursuzdur. Şeytanla ilişkilerinde devamlı yenildiği için huzursuzdur. Kısaca iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de huzursuzdur, huzursuzdur ve de huzursuzdur. Kısaca mutsuz bir insan tarifi bu. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı andan itibaren zikir adlı bir müessese onun kurtarıcısı olacaktır. Kişi zikir yapmaya başlayacaktır. Kalbine iman kelimesi yazılmıştır. Ve bu iman kelimesi bir manevi çekim gücünün sahibidir. Rahmet ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker ve toplar. İşte sevgili kardeşlerim, fazıllar kalbinizde toplanmaya başlamadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi de evvela %2 nur birikimi olur. Mürşidine ulaşmadan evvelki devrede o kişiye Allah'a ulaşmayı diledikten sonra göğsünden kalbine Allah-u Teala bir nur yolu açar kişinin göğsünü yararak Allah'ın nurları o kalbe girmesi için. Ama kişi mürşidine henüz ulaşmamışsa sadece giren göğüsten içeri giren rahmetle faz isimli iki nur olmasına rağmen kalbe girebilen sadece rahmet nurlarıdır. Ve o nurlar kendilerini çekecek bir manevi çekim gücünün mevcut olmaması sebebiyle kalpte %2 nispetinde bir yerleşimi gerçekleştirebilirler. Ve nefsinizin kalbi mürşidinize ulaşmadan evvel on ikinci basamakta rahmet nurlarının kalbe girişiyle ilk nur girişine şahit olur. Nefs tezkiyesi burada kendisini gösterir. Dikkat edin ki bir kişiye rahmetle faz ve rahmetle salavatın gönderilebilmesi mutlaka o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esması ile tecellisini gerektirir. Rahim esması ile tecelli ise mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin o kişide varlığını gerektirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse asla Allah asla üzerinizde rahim esması ile tecelli etmez. Etmezse 24 saat zikir yapsanız zikrin hiçbir faydası olmaz size. Çünkü sizin zikriniz Allah rahim esması ile sizin üzerinize tecelli etmiyorsa hiçbir zaman rahim esması ile size ulaşacak olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının size ulaşması asla mümkün olmaz. Bunun kökeninde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Bu noktada zikre başladığınız zaman 11. basamakta göğsünüzden kalbinize, Allah göğsünüze yararak nur yolunu açar. 12. basamakta yaptığınız zikir nefsinizin kalbinde %2 rahmet nurunun girmesini sağlayacaktır. Bu huşuya ulaşmanız demektir. Bu noktada huşuya ulaşırsınız. 12. basamaktasınız. Ve mürşidini sorup da Allah gösterince ona ulaşırsanız Allah Teala'nın kalbinize iman kelimesini yazması söz konusudur. Burası 14. basamaktır. Kalbinizde artık iman kelimesi vardır. Nefs tezkiyesi için hazırsınız. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbinin içine girer. Fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlar. İşte bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi içerir. Nefs tezkiyesine başladığınız zaman bir olayla karşı karşıyasınız. Artık ruhunuz sizinle birlikte değil. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi, 12 tane insanla tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman devrin imamının ruhunuza verdiği emirle ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinde evvela %2 rahmet yerleşmişti. Şimdi bunun üzerine fazılları bina edeceksiniz. İlk %7 fazıl birikimiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %2 nur birikimiyle, %7 affedersiniz nur birikimiyle, fazıl birikimiyle ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olursunuz. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi mi? %49, 7 defa %7, %49 fazlı ifade eder. %2 de rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %51 nura kavuşur. Ondan evvel nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktaya kadar da Allah'ın koruyucu kalkanı

Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Nefs tezkiyesi %51 nurla 21. basamakta tamamlanır. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Sevgili kardeşlerim, yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Cennet saadetinin 3. katını elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Neyle yaptınız bunu? Mutluluğu nerede yakaladınız? Nefs tezkiyesiyle yakaladınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerde mutluluğu yakaladınız. Mutluluğun ilk adımı orada atılır. Bu noktada ise, 21. basamakta ise nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbinde %100 hakimiyet kurduğu ortamı yarıdan daha aşağı düşürdü şeytanın hakimiyetini. Bu sürecinde de zaten Allah-u Teala'nın ilahi iradesi sizi koruyucu kanatlarının altına aldı. Allah-u Teala tağutun size Allah'ın yolundan uzaklaştırıcı hiçbir şey yapmasına müsaade etmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır ama Allah'ın koruyucu kalkanı onun yerine gelmiştir. Ve Allah sizi öyle bir hamurla yoğurmuştur ki bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın korunması altında ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. %51 nur birikimi. Daha ötede ne olur? Fizik vücudunu teslim ettiğinizde %81 nur birikir nefsinizin kalbinde. Mutluluğunuzda %80'i aşar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Burada dünya saadetinin de %100'üne ulaşırsınız. Öyleyse bu noktada mutluluğu tarif edelim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sülh ve sükun halidir. İç dünyanızda sülh ve sükun halinde olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Bitti mi? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün kavga bitmiştir. Nefsinizde afetlerin hepsi yok olmuştur. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurları kaplamıştır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Allah'ın rahmeti %2, Allah'ın fazlı %98. İşte burada mutlak saadetin sahibisiniz. Neden? Allah'ın iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgası %100 sona ermiştir. Artık nefsinizin afetleri sıfırlanmıştır. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan rahmet ve fazl kaplamıştır. Öyleyse burası iç dünyanızdaki kavganın bittiği yerdir. Sulh ve sükun iç dünyanızda oluşmuştur. Artık kavga yoktur, kaos yoktur. Mutlu bir iç dünyaya sahipsiniz. 1. Dış dünyanızda durum neydi? Başka insanlarla devamlı kavga halindeydiniz. Ama şimdi bitti sevgili kardeşlerim. Kavga bitti. Kavga sona erdi. Neden sona erdi? Çünkü iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi sizi gerçek kimliğinize kavuşturdu. Artık

İnsanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Onlara yardım için yaşamaya başlamışsınız. Herkes sizden yardım görür hale gelmiş. Sizin herkese onlarla kavga ederek onlardan üstün olduğunuzu taslamanız, onları bunu ispat etmeye kalkmanız artık gerekmiyor. Siz onlar için olduğunuz sürece onlar da sizler içindir. Ve onların size belki de akıl edemediğiniz, beklemediğiniz, hafızanızın alamadığı bir saygıyı gösterdiğini göreceksiniz. Arkasında bu var. Siz onlar için yaşıyorsunuz. Öyleyse bunun iç dünyaları farkındadırlar. Bunun farkındadır onlar. Onun için siz saygı gören bir insan olursunuz. Ve zaten artık istediğiniz şey saygı değildir. İstediğiniz şey insanlar için yaşamaktır, onların mutluluğu için yaşamaktır. Ve yardım ettiğiniz sürece ki hayatınız böyle geçecektir artık, zaten mutluluğun hep şayekasında yaşarsınız. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kimse sizin karşınıza değildir. Siz herkesten yanasınız, onlardan yanasınız. Düşmanlarınız mı? Var olacaktır. Onlara da sadece acırsınız. Artık içinizden onlardan intikam almak diye bir his hiçbir zaman geçmeyecektir. Allah'ın onları ıslah etmesi için dua edeceksiniz ki onlar da kurtulsunlar. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilir ama bu sizi hiç etkilemez. Bu noktaya geldik. Neyle geldik sevgili kardeşlerim? Zikirle geldik. Öyleyse bu noktaya gelen herkes Allah-u Teala'nın daimi zikriyle gelecektir. O sonsuz mutluluğun sahibi olacaktır. İş dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali ona hakim olacaktır. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkisinde kavgayı bitirmiş olduğu için mutlu bir insan olacaktır. Her ortamda, her yerde o mutluluğu devam edecektir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri o kişi için bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Huşu içinde büyük bir zevkle namazını kılar. Oruç tutmak bir zevktir. Asla açlık hissetmez. Zikir yapmak daha büyük bir zevktir. Zikir boyunca sonsuz zikrin sahibidir. Ve de zikir boyunca hep mutluluğu yaşayacaktır. Hacca gitmekte bir problem olamaz. Kelime-i şehadet getirmek zaten görevidir. Bunu her zaman yapar. Ve hayatının mihveri zikirdir. İşte böyle bir ortamda şimdi size transandantal meditasyondan bahsedeceğiz. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığı. İblis ne yapar sevgili kardeşlerim? İblis sizin mutlu olmanızı asla istemez. O zaman ne yapacaktır? Mutsuz olmanız için çözüm üretecektir. Devamlı çareler arayacaktır. İblis çok iyi biliyor ki eğer zikir yaparsanız onun elinden mutlaka kurtulacaksınız. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Evvela onu engeller. Onu defterden silmeyi başarmıştır. Bugünkü üniversitelerde öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Zikrin ismi vardır. Tatbikatı bütünüyle kaldırılmıştır. Farzlardan da kaldırılmıştır. Buna rağmen hala zikir yapmayı isteyecek olan insanlar olabileceği endişesiyle
İblis getirmiş, transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Genellikle Sanskritçe bir kelime. Mesela Om kelimesi. Herkes tarafından tekrar edilir. Toplu halde herkes aynı kelimeyi tekrar ederler. Ne olur dersiniz? Bakınız ne oluyor o zaman? O zaman yerden, ayaklarınızdan yukarıya doğru şeytanın karanlıkları kalbinize ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısından kalbinizin içine girip kalbinizi tamamen doldururlar. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolmasını ifade eder. Eğer zaten öyleyseniz o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Daha kesif bir şekilde karanlık hakim olur nefsinizin kalbine. Karanlıkken zifiri karanlık oluşur. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbini sadece karartır. İşte sevgili kardeşlerim, daha çok kararan kalpte daha etkili bir afet tatbikatı söz konusudur. Bu afetler ruhunuzun hasletlerine her zaman galip olacaklardır. Transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbi daha kesif, daha kesif, daha kesif, daha konsantre bir şekilde kararacaktır. Bu kararma Allah'ın emirlerine itaatsizliğinizi arttıracak, yasaklarını da işleme cüretiniz artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki transandantal meditasyonun size yapabildiği bir tek tesir vardır. Nefsinizin her gün daha çok daha çok kararması. Transandantal meditasyonun bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bir tek düşünceye angaje olduğunuz için sadece o düşünce üzerindeki konsantrasyonunuz sebebiyle başka düşünceler o kısa zaman parçasında sizden ayrılabilir. Böyle bir şey mümkündür. Ama bu süre içinde siz daha çok stres sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi sadece daha çok kararır. Karanlıklar daha kesif, daha konsantre karanlıklar, daha koyu karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı işgal eder. Nefsinizin kalbi daha koyu karanlıklar tarafından işgal edilir. Kalbinize giren daha konsantre standartlarda afetlerdir. Şeytanın zulmani karanlıklarıdır. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Elbette sevgili kardeşlerim, iblis zikrin size nasıl bir fayda sağladığını, zikrin sizi nasıl şeytanın pencerelerinden kurtardığını çok iyi biliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar.
münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Yani şeytanın size hakimiyeti her gün biraz daha artar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon sadece şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırmasını sağlar. Ve dikkat edin, transandantal meditasyon yapanlar o meditasyon sırasında biraz rahatladıklarını iddia ederlerse de sonucu size söylemekten hep kaçacaklardır. Çünkü arkasından amansız bir stres onları mutlaka kaplayacaktır. Dünyadaki şeytanın emrinde olan en mutsuz insanları oluşturacaklardır. Allah'ın yasaklarını işleyen, emirlerini asla yerine getirmeyen bir grup. Transandantal meditasyonun sizin üzerinizdeki bir tek tesiri vardır. Nefsinizin kalbini tamamen koyu zifiri bir karanlığa ulaştırmak. Mutluluğu tamamen elinizden almak. İblisin bütün gayesi bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim size transandantal meditasyondan bahsederse onlara deyin ki bu bir zikir sahtekarlığıdır. Zikrin bir insanı şeytanın elinden nasıl kurtaracağını, nasıl Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi ve sonsuz bir mutluluğun sahibi yapacağını iblis çok iyi bildiği için zikri önlemek üzere bu üç kağıtçılığı koymuş ortaya. Bu zikir sahtekarlığını. Transandantal meditasyon. Meditasyon yapan elbette zikir yapmayan kişidir. Nefsinin kalbi hiçbir zaman aydınlanmayan bir insandır. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir dünyada o kişiyi yaşatır. Bunlar mutsuz insanlardır ama kendilerini mutlu gibi göstermeye çalışırlar. Bunu da beceremezler. Çünkü sık sık öfkelendiklerini, sinirlendiklerini ve de başka insanlardan daha çok stresli olduklarını görürsünüz. Transandantal meditasyon, şeytanın zikri yok etmek için ortaya koyduğu bir sahtekarlıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar da bu konuyu her zaman ortaya koyarak anlattıklarımı onlara anlatın. Transandantal meditasyon yapanlara sorun. Bu meditasyon seansı bitince neden o kadar sinirli oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, onu bize anlatır mısınız deyin. Çünkü nefslerinin kalbi başlangıçtan çok daha kesif karanlıklarla doluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama bir defa daha bitti. Sizinle beraber olan güzel bir zaman parçası bir defa daha tamamlandı. Bizi sizlere hitap ettiğimiz sürece büyük mutlulukların sardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyuz. Biz yalnız başımıza bir şey ifade etmeyiz. Allah Teala'nın bize öğrettikleri bizde kalsaydı, sizlere bunları ulaştıramasaydık, bu mutluluğu sizlerle paylaşamasaydık, etrafımızdaki bunca insan mutluluğu yaşamasaydı, biz bir hiç olarak kalırdık. Ama sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyaya doğruları öğretecek olanlar
sizlersiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bu mukaddes çatı altında Allah'ın size hedef gösterdiği bütün uç noktalara, mukaddes noktalara, kutlu noktalara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve az-salavat. Allah'ıma salavat.

Dünya saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dualarımızda.

0: kağıt.
1: Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir sohbette gene bir aradayız. Gene kalp kalbeyiz, gene gönül gönüleyiz, gene bir aradayız. Allah, sizler ve biz. İşte yeni bir güzellik, yeni bir sohbet. Allah'tan bahsetmek imkanını, onun sohbetini yapmayı bizlere nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Mürşidi olmayan dalalettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dalalet ve hidayet Kur'an'ın iki tane temel kavramı. Hidayet çağımız, hidayet çağı olduğu için bu çağda özellikle önem kazanmış bir mefhumdur. Hüda ve hidayet kelimeleri ulaşmak anlamına da kullanılıyor. Ulaşmak, vasıl olmak, ve hidayet müessesesine baktığımız zaman üç vücudumuz için hidayetler görüyoruz sevgili kardeşlerim. Nefsimiz için hidayet görüyoruz, fizik vücudumuz için hidayet görüyoruz, ruhumuz için hidayet görüyoruz. Her açıdan hidayet söz konusu. Öyleyse hidayet müessesesine göz attığımız zaman ruhun hidayetini evvela görüyoruz. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede gene aynı konuyu görüyoruz. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet ruh açısından insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın huzurunda hidayet müessesesi en güzel standartlarda bir şekil kazanmış. Ruhun bir insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bu hidayettir. Peki fizik vücudumuz için bir hidayet var mı? Evet var. Fizik vücudumuz için hidayetin ne olduğunu Allah Teala anlatıyor Nahl 36'da. Diyor ki Allah Teala biz bütün kavimlerde resuller bahsederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Yani ne diyor Allah Teala burada? Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul oldular ve böylece hidayete erdiler diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulan ve Allah'a kul olan insanlar söz konusu. Ve bunların hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra da diyor ki Allah Teala, bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi hidayeti de dalaleti de en güzel şekilde anlatmış durumda bize. Hidayet tabi olanların sahip oldukları bir güzellik. Dalalet, tabi olamayanların içinde kaldıkları karanlık hayat. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hidayet ve dalalet kavramları önem taşıyor. Demek ki fizik vücudumuzun da hidayeti var. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Peki nefsimizin de mi hidayeti var? Evet, nefsimizin de hidayeti var. Öyleyse Allah Teala nefsimizin hidayetini söylüyor bize. Neymiş o hidayet? Nefsimizin hidayeti Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde açıklanması getirilmiş. Diyor ki Allah Teala, Ya eyyüellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrukum men dalle izahtedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefslerinizin sorumluluğu üzerinize borçtur diyor. Yani nefs tezkiyesi yapmak üzerinize borçtur anlamına geliyor. Sonra devam ediyor Allah Teala, la yedürüküm mendalle, delalette olan kişiler zarar veremezler size. İzah dedeytüm, izah o zaman ki hedeytüm, siz hidayet üzere oldunuz, hidayet üzeresiniz. Siz tabiyetinizle hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra dalalettekiler size bir zarar veremezler. Neyle hidayet üzere olunuyormuşuz? Nefsimizin sorumluluğu açısından hidayet üzere oluyoruz. Yani nefs tezkiyesi yaparak hidayette oluyoruz. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduktan sonra demiş oluyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi söz konusu. O da hidayet. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir diyor. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Niçin kendi nefsi için tezkiye olur? Çünkü nefsi ezelde tezkiye olacağına dair Allah'a yemin vermiş. İşte nefsin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak. Daha sonra da tasfiye olmak. Nefsin Allah'a teslim olması, hidayete ermesi. Öyleyse insanlar sadece iki hüviyette olabilirler. Ya dalalettedirler ya hidayettedirler. Bir insanın dalalette olması veya hidayette olması nerede ayrılır? Tabiyette ayrılır. Hiç kimse 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmadan hidayette olamaz. İnsanoğlunun hidayette olabilmesi 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmasıyla mümkün. Nefsin hidayetinin Allah'ın zikriyle gerçekleştiği ve Allah'ın kadından nurların gelerek kişinin nefsinin kalbini hidayete erdirdiği ifade ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hidayet müessesesi şekle bağlanmış. Allah Teala Zümer 23'te diyor ki: Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Ama evvela 22. ayetten başlamak lazım. Zümer 22'de Allah Teala buyuruyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, göğüslerini yararak göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Ondan sonra diyor ki 23. ayet-i kerimede Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, nasıl kitap bir zarfsa, kitabın içindeki sözlerde mazrufsa, zarfın içindekilerse, Allah da ikişer ikişer indirir diyor. Neyi indirir? Aslında isim vermemiş Allah Teala ama nurlarını indirir. 22. ayet-i kerimenin devamı 23. ayet-i kerime. Ve mesaniye diyor Allah Teala, ikişer ikişer indirir. Cülûdüllezîne yahşevne rabbihim. Rablerine onların ciltleri ürperir diyor. Yani derileri, tüyleri diken diken olur anlamı çıkıyor Allah'ın zikriyle. Sümme tel'inü cülûdühüm ve kulûbühüm ilâ zikrillah. Sonra Allah'ın zikriyle onların kalpleri yumuşar ve nurlanır. Sonra diyor ki Allah Teala, yani bu nurlar kişinin kalbine ulaşıyor, kişinin kalbini yumuşatıyor, nurlandırıyor. Yani her ikisinde de kasiyetten kurtulma olayı var. Çünkü kasiyet kalbin sertliği ve kararması halidir. Yumuşama ve nurlanma ise kasiyetten kurtulma işareti taşıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki: "Zalike hüdallahü yehdi men yeşayı ve men yudil femalehu min hadim." İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi yoluyla hidayet açıklığa kavuşturuluyor. Allah'ın nurlarının Allah'ın katından kalbe girişi ve kalpte hidayeti olgunlaştırması. İşte hidayet müessesesi. Öbür taraftan dalalette olan insanlar var.

Allah Teala hidayete ermenin ancak irşat makamına tabiiyetle gerçekleşeceğini ifade ediyor. 10 ayet Kur'an-ı Kerim'de eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa hidayete eremez diyor. Velayette kalır diyor. Velayette kalanların ise birçok ayet cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse hidayetin irşat makamına tabi olmakla Resul'e veya onun emrinde olan mürşitlere ama mutlaka irşat makamına tabi olmakla hidayetin mümkün olacağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'deki delalet ayetlerine bakalım. 10 ayet. Ayet 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabidirler. Yani davete irşat makamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiydi, peygamberdi. Davete peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin davetine icabet etmeyenler dalalettedir diyor Allah-u Teala. Eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır buyuruyor Allah Teala. Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olandan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse ya kişi hevasına tabi olacak ya da mürşidine. Mürşidine tabi olmayan hevasına tabi olandır. Hevasına tabi olansa, yani mürşidine tabi olmayansa dalalettedir. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala buyuruyor. Benden size hidayet gelecek diyor. Kim hidayetime tabi olursa sadece onlar delalette kalırlar. Sadece onlar hidayete ererler. Şakide olmazlar. Aslında ayet-i kerime hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak diye başlıyor. Sonra benden hidayet gelecek size diyor Allah-u Teala. Ve kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette olmazlar. Sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar diyor. Dalaletten kurtulup hidayete erenler sadece benim vazifelilerime tabi olanlardır demiş oluyor Allah Teala. Hidayetçime hidayetim gelecek. O hidayeti getiren hidayetçiye kim tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Şakide olmazlar. Cehenneme gidenler Şaki adını alıyor. Cennete girenler Sait adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse böyle bir dizaynda bakıyoruz Allah-u Teala'nın hidayet ayetleri, dalalet ayetleri
Üçüncü ayet Kehf 17. Ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, ona ulaştırırsa, Allah'a ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir hidayetçi, bir veli mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Neden? Dalalette olan kişi hidayete ermeyi dilemiyorsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlak onun içinde bir mürşit Allah Teala hacet namazıyla gösterecekti. Ama dilemiyor kişi hidayete ermeyi. Dilemiyorsa o kişinin kurtuluşu yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece şunu görüyoruz. Bir insan Allah'ın yolunda bir gayetin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onun da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Peki kişinin Allah'a ulaşması neyle mümkün? Mutlaka irşat makamına tabi olmasıyla mümkün. Ki ruhu da nefsi de veçi de hidayete adım atsın. Ruh Allah'a doğru yola çıkarak hidayet üzere olur. Nefs tezkiyeye başlayarak hidayet üzere olur. Fizik vücut tezkiye oranlarında, oranlarına paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla, kul olmayı devam ettirmekle hidayet üzere olur. Öyleyse hidayet müessesesi bütün insanlar için farzdır. Allah Teala nefs tezkiyesini üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kılmış. Öyleyse üç ayrı cepheden hidayetler üzerimize farz. Bu hidayetleri gerçekleştirmek ise bir tek sebeple mümkün. Mürşidimize mutlaka ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ulaşamazsak dalalette kalıyoruz. İşte üç ayrı kelime oldu. Ve dördüncü ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun diyor Allah Teala. Allah onları ilim üzere velayette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Basar isimli kalplerindeki görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Neymiş bu insanlar, dalaletteki insanların özelliği neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinmeleri, yani hevalarına tabi olmaları. Öyleyse Kasas 50'de ne diyordu Allah Teala? Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar o zaman kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyordu. Bunlar da aynı şeyi yapmışlar. Hevalarına tabi olmuşlar. Hem de öyle bir tabi olmuşlar ki hevalarını, nefslerinin afetlerini ilah haline getirmişler.
nefslerinin her dediğine tabi oluyor insanlar. Öyleyse olay açık. Bu insanlar dalalette ve ilim üzere dalalette. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. İlim üzere dalalette olanlar da bu faydasız ilmin zavallı kurbanları. İlim üzere oldukları bir vaka ama ilimleri üzere de dalalette oldukları da bir vaka. Öyleyse Allah-u Teala bu ayetle Câsiye 23'te tam bu olayı söylüyor. Faydasız ilmin ne olduğunu söylüyor. Onları ilim üzere dalalete bırakırız diyor. Yani onların öğrendikleri ilim sebebiyle onlar dalaletedirler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse böyle bir durumda hepimiz için söz konusu olan Allah'ın dizaynı içerisinde bir hedefe ulaşmak. Bu hedef hidayet. Tabiyet yoksa hidayet yoktur. Ama bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiyetini 10 tane ihsanla gerçekleştirmek asıldır. Sadece onlar hidayete ererler. Yani hidayete adım atmak, velayetten kurtulmak, bir insanın ulu orta bir mürşide gidip de tabi olması şeklinde tecelli etmez. Ona demişlerdir ki, bak neler söyleniyor. Mürşidine tabi olmayan dalaletteymiş. Dalalette olanlar da cehenneme gidecek. Sen git kendine bir tane mürşit bul. Kime gidersen git. Git bir mürşide hemen tabi ol. Kendini cehennemden kurtar. Sana diyorlar ki yani her kim hangi mürşide giderse gitsin. Tabiyet oldu mu tamam. O kişi doğru pozda cennete gidecek. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Sadece Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine tabi oldukları takdirde onlar 10 tane ihsanla tabi olurlar. Sadece onlar hidayete adım atabilirler. Öyleyse gelin beraberce bakalım basamaklara. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Birinci basamaktakiler, birinci basamakta kalan bir insan mutlaka cehenneme gider. Olayları yaşar, değerlendirir ama kurtuluşa ulaşamaz. İkinci basamaktaki kişiler olayları yaşarlar ve imtihanlara tabi tutulurlar. Bu imtihana tabi tutulan insanlar bu imtihanlar neticesinde belki bir pozitif işlem göstereceklerdir. Kalplerinde hayır olacaktır. Allah'a isyan etmeyen birisi olmalıdır kişi. Yeryüzüne fesat çıkaranlardan olmamalıdır. Allah'ın ayetlerini inkar eden, nakseden, yalanlayan, etmeden olmamalıdır. Yani gizleyen olmamalıdır. Onlar seçilirler Allah-u Teala'dan ikinci kademede, ikinci basamakta. Bu seçilenlerin arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler.
hidayete erecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse herhangi bir kişi kendisine git bir mürşide tabi ol dedikleri için gidiyor mürşide. Mürşidin önünde tabiyet merasimini yapıyor. El öpüyor. Zannediyor ki tabi oldu. Halbuki tabi olmadı. Hiçbir şey değişmedi o kişide. Ama kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse onda bakınız ne değişiklikler oluyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Üçüncü basamakta. Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamakta kişi. Beşinci basamakta Allah-u Teala o kişinin baş gözlerindeki hicab-ı mestireyi, yani onun görmesine engel olan perdeyi alıyor onun gözlerinden. Kulaklarından vakrayı alıyor. Altıncı basamak. O kişinin kalbinden ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamak. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Niçin yapıyor bunları? O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hidayete erenler de bu sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve dokuzuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbini, göğsünü şerh ederek, yararak göğsünden kalbine bir yol açıyor o kişinin. Sonra Allah Teala o kişinin zikir yapmasıyla onun kalbine ulaşan rahmet ve fazl nurları kişinin kalbine ulaştıkları zaman bakıyorlar ki kalp mühürlü. Kalpten içeriye giremiyorlar. Halbuki o ümitle gelmişlerdir rahmetle, fazla. Ve girmeye çalışıyorlar. Fazla hiç giremiyor. Hiç sızamıyor da. Ama rahmet partiküllerinin sızabildiğini görüyoruz. Rahmet partikülleri sızıyor. Ve nefsin kalbine sızan bu partiküller, bu nurlar %2'ye kadar orada kendilerine bir yer bulabilirler. Kalpte tutunabilirler. Daha fazlasının tutunması mümkün olmuyor. Kalpte küfür kelimesi olduğu için küfür kelimesi sadece nefsin afetlerini kalbin içinde tutmaya ehil olduğu için, afetleri kendisine çekmek niteliğinde olduğu için bu istikamette kişinin gayretleri sadece bu standarda bağlı. Yani küfür kelimesi sadece afetleri kendine çekiyor ve başka bir husus mümkün değil. Allah Teala'nın dizaynında bir insan için Allah'ın yolunda hidayete ermek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten bu sebeple geçiyor. Ve kişinin kalbine %2 nispetinde girebilen rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Ancak huşu sahibi olan bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ
اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar. Öyleyse sadece bu insanlara Allah-u Teala hacet namazını kıldıkları zaman sadece bunlara mürşitlerini gösteriyor. Kim bu insanlar? Huşu sahipleri. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %2 oranında nur bir

kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Dikkat edin, haktan inen nurlarla demiyor, nurla diyor, bir tek nur kullanılıyor. Bu nursa fazıl olamaz, çünkü fazlımız müminlere aittir diyor Allah Teala. Allah'ın fazlı sadece müminlerin kalbini tezkiye eder. Müminlerin nefsinin kalbini tezkiye eder. Mümin olmayanlar için böyle bir şey mümkün değildir. Burada huşu sahibi olan kişi, demin gördüğümüz gibi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyor. Bazen kılmadığını da gösteriyor. Sonra o mürşide kişi ulaşıyor ve tövbe ediyor. Bu tövbe merasiminin sonunda tamamlanmasıyla Allah o kişiye bu şu ana kadar verdiği 10 tane ihsanın ötesinde 10 tane de nimet veriyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onları o ruhla destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor kişinin üzerine ve o ruh devamlı o kişinin başının üzerinde kalıyor. Onunla Allah o kişiyi destekliyor. Sonra o kişinin üzerine ulaşan bu ruh, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah Teala: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir ve o kişiye, o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, yevmit talakın geldi der diyor Allah Teala. Öyleyse arşın sahibi olan diyor Allah Teala, belli ki arşı tutan melekler orada, dereceleri yükselten diyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanların bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Mümin olanların bir tarifini daha vermiş: nefs tezkiyesi yapanlar. Her ikisi de var, her ikisi de geçerli. Öyleyse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine giriyor. Ne yapacak Allah Teala? Kalbin içine imanı yazacak. Birinci nimeti, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. İkinci nimeti, o kalbin mührünü Allah Teala'nın açması. Bütün kalpler mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala: Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Öyleyse iki özelliği var. Bütün insanların başlangıçta kalpleri mühürlü. Nereden biliyoruz başlangıçta kalplerinin mühürlü olduğunu? Mürşidine ulaşana kadar mühürlü olduğunu Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Ne diyordu Allah Teala orada? Habibim, o hevalarını, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları İlim üzere dalalette bırakır, onların kalpleri mühürlenir.

görülür. Sonuç, dalalette olanların kalpleri mühürlüdür. Devam ediyor Allah Teala. Onların semi hastaları, işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Onların kalplerindeki semi hastası da mühürlüdür. Basar hastasının da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. İki ayet birbirinin aynı şeyi söylüyor. Kalpleri mühürlü. Yalnız Yasir suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu insanların dalalette olduğu ifade edilmiş. Dalalette olanlar kimlerdi? Mürşitlerine tabi olmayanlar. İşte mürşidine tabi olmayan bütün insanların kalpleri mühürlü, kalplerin içinde de küfür yazılı. Mürşidine tabi olsaydı ne olacaktı? O kişi Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre hevasına tabi olmayacaktı, mürşidine tabi olacaktı. Ama Câsiye 23, hevasına tabi olan bir insanı söylüyor. Onun kendi ilmi üzerine, yani faydasız ilmi sebebiyle dalalette olduğunu söylüyor. Ve kalplerinin mühürlü olduğunu ve aynı Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki kafir olan bir kalbin özellikleriyle söylüyor. Kalpte küfür yazılı olduğunu söylüyor. Onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Şimdi bu durumda bir insan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaştığı zaman, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah'ın birinci ihsanı devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermesi ve devrin imamının ruhunun harekete geçerek kişinin ruhunu Allah'a göndermesi. Bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği anda Allah'ın ikinci işlemi kalbin mührünü açmak, kalpteki küfür kelimesini almak, üçüncü işlem kalbin içine iman kelimesini yazmak. Mücadele 22'deki işlemi Allah Teala böylece gerçekleştiriyor. Sonra ne yapıyor? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Böylece Allah Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdiği bir sonuca ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salata başlarsa, ki amel-i salata başlayarak da mümin olursa, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz. İşte bundan sonra Allah Teala'nın yaptığı şeyine bakıyoruz. Üç hidayetin başlangıcı. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudun hidayeti. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsin hidayeti. Sonra Allah Teala o kişiye biri 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor ve bunu 700'e kadar çıkarıyor. Çıkaracak ileride. Bir de Allah Teala o kişiye rahmetle fazl verirken önceden bu noktadan itibaren rahmetle salavat da vermeye başlıyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki bir kişinin hidayete adım atabilmesi, ruhunun da ve çinin de nefsinin de hidayete adım atabilmesi
ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidine tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Başka bir kurtuluş yolu yok. Hidayete başka türlü başlanamaz. Öyleyse ne görmüştük? 4 ayet-i kerimede Allah Teala hidayete, dalaletten kurtulanların, yani hidayete adım atanların mürşitlerine tabi olanlar olduğunu söylüyordu. Dördüncüsü de Câsiye 23'tü. Peki 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul bahsederiz. O kavimlerde bulunanların, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, anlatsınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki nefs tezkiyesi tabiyetle başlıyor. Tabiyet varsa nefs tezkiyesi var. Nefsin hidayeti ancak tabiyetle. Onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalaletteydiler diyor. Ali İmran 164'te de gene Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu Resul'e tabi olmadan diyor, onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Dalalet üzereydiler diyor. Görülüyor ki tabiyetle dalalet gerçekleşiyor. Tabiyetle dalaletten kurtulmak söz konusu. Tabiyet yoksa devamlı dalalette kalış var. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerimede Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi diyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde olanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Biz bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Demek ki tabiiyetle ancak hidayete eriyor insanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike yudallahu yehdi men yeşayu ve men yudlil femalehu min hadin diyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için hidayetçi yoktur diyor. Dalalette olan kişiye Allah Teala hidayetçi tayin etmiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186 buyuruyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır, onlar için bir hidayetçi bulunmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Yani Allah Teala sadece isyanda olanları dalalette bırakır diyor. Böylece görüyoruz ki 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların hidayete ermeyecekleri konusunda, ancak Allah Teala'nın dalaletten kurtardığı insanlar tabiyetlerini gerçekleştirenler. Tabi olmayanlar için, tabi olmak istemeyenler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok. Öyleyse hidayet, dalalette olanların durumu ne? Cehenneme gitmek. İşte Allah Teala Araf 179'da diyor ki, onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Gözleri vardır, görmezler. Onlar hayvanlar gibi derler. Hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kim o insanlar, dalalet olanlar? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te de hüsranda olanların cehenneme gireceğini, ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor.
Öyleyse görüyoruz ki cehennemde olanlar, dalalette olanlar. Allah Teala Nisa 167-168-169'da diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar ki diyor Allah Teala kafirdirler ve onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Tabi olsalardı mağfiret edecekti. Onları asla tarika ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kurtuluş mu diyorsunuz adına? Kurtuluş hidayette olanların işidir. Dalalette olanlar kurtuluşa eremezler. Dalaletten kurtulmak içinse görüyorsunuz ki tabiiyet asıl. 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidine tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu kesin olarak söylüyor. Dalalette olanların da 7 grup ayeti kerime gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir yeni sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutlulukları yaşayacağınız, cennetlere ulaştırılmasını, sizleri dünya saadetine ulaştırmasını, böylece Zülcenayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki, Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya saadetinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dikkatle bakın. O, sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah-u Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki, onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüme son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın. Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan,
dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar, çözümleri Allah'tan gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun, onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına, asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men dalle izahte deytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu.
bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan, hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz, hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp, ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular.
bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki her şey sizi mutsuz ediyor? Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama iblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz, o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, cüz'i iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler,
kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle umurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara. Siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları,
yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asr-ı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizden anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı,
bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın.
Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğuna harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle iftihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı
oturtabileceğiniz bir bazı

Hayatı, mutlulukları da, mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir dizayn içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda, başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat. Bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, "O Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır." diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim.
kendimi Allah'a yönlendirdim.

Dedim, Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ivır zıvır olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar. Her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakla devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinize oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar
onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu
olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde inşallah birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki, bütün boyutlarıyla yaşamak demek sevgili kardeşlerim. Bu bize her zaman sonsuz bir huzur veren bir müessese. Hamdolsun ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe gönül gönüle bir beraberlik. Konumuz mu? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'imizde 3 yakin kademesi var. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e de ondan evvel İncil'e de ondan evvel Tevrat'a da koyduğu 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Bu dizayn Hazreti İbrahim zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Nuh zamanında gerçekleşmiş. Ondan evvel Hazreti Adem zamanında gerçekleşmiş. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar neyi yaşamışlarsa bu saydığımız bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Son peygamber olan, son nebi olan, nübüvvetin mührü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber aynı şeyi yaşamış. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini. Ve 28 basamaktan oluşan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, bu 28 basamak ilmel yakini de, aynel yakini de, hakkul yakini de ihtiva eder. Birinci basamak, olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz ve olaylara karşı tavrınızı ortaya koyarsınız, herkes koyar. Ama burada ayrılırsınız. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilerler, bundan sonraki basamağa geçerler. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilemezler, bu basamakta kalırlar. Ama Allah-u Teala onları da seçer. Hem Allah'a ulaşmayı dileyecek olanları seçer, hem de Allah'a ulaşmayı dileyecek olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi seçer. Olmadıkça, ne olmadıkça? O kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan bir kişi olmadıkça. Sadece başka insanların Allah'a ulaşmayı dinlemelerine mani olanlar, onlar seçilmezler. Allah Teala bu konuda diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Burası seçim basamağı. Seçilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri bünyesinden çıkaracak olanlardır. Seçilenlerin de %90'ı Allah'a ulaşmayı dilemezler. %90'dan fazlası, küçük bir kesim, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Dilerlerse ne olur? Sevgili kardeşlerim, dilerlerse cehennemden cennete dönüş yaparlar. İlk iki basamaktakiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an, o kişi kendisine tebligat yapılmış olan kişidir. Ve bu tebligatı kabul etmiş olan kişidir. Yani tebliğ ve kabul olayı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle noktalanan bir başlangıç noktasıdır. Mutlaka birinci kat cenneti ifade eder.
Allah'a alışmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onlar müminlerdir. Allah'a alışmayı dileyen kişi Allah Teala tarafından işitilir, bilinir, bilinir ve görülür. Bu kişi bu noktadan sonra Allah Teala onda tecelli edecektir. Onun kör sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını gören, işiten ve idrak eden birisi, irşat makamını ve söylediklerini gören, işiten ve bilen birisi, idrak eden birisi olacaktır. İşte ilmen yakin burada başlamıştır sevgili kardeşlerim. Bu insanlar bu noktada ilmen yakinin başlangıç kademesindedir. Onlara Kur'an kıraat olunur ve onlar irşat makamını bir makam olarak görürler, bilirler ve işitirler. Ve Allah Teala bu sırada onlara furkanlar verir ve verdikleri furkanlar karşılığında bu gözlerin, kulakların, kalbin görme, işitme ve idrak etme hastalarının açılması, kalbe ifat konulması, derece kazanmasını temin eder kişinin. Kaybettiği bütün dereceleri örtülür. Bütün kaybettiği dereceler örtülür. Yani kazandıkları, kaybettiklerinden daha fazla olan bir noktaya ulaşır kişi. Bu noktada birinci kat cenneti elde etmiştir. Ve de artık gören, işiten ve idrak eden olduğu için kendisine verilen ilmi yavaş yavaş algılamaya başlamıştır. Kişi ilmel yakin kademesindedir. Bu başlangıç hüviyetinde kişi uzun süre durmaz. Mürşidine ulaştığı zaman asıl öğretim başlayacaktır. Bu noktadan sonra burası üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasına tecelli ediyor. Beşinci basamakta kişi görmeye, altıncı basamakta işitmeye, yedinci basamakta idrak etmeye başlıyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve diyor ki Allah Teala "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa, ulaşmayı dilerse Allah onun kalbi, biz onun kalbine ulaşırız diyor. Ben onun kalbine ulaşırım diyor. Ne yapar kalbimize ulaştığı zaman? Ne yapacağını söylüyor. Enam suresinin Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde nasıl diyor çorak topraklar yağmura huşu duyarlarsa gaybde Rahman'a huşu duyanlara da diyor yani gaybdeyken Rahman'a ulaşmayı dileyenlere huşu duyanlara Allah Teala onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kaf 33 ile Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmadan evvel kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Burada da 10. basamakta da o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar diyor. Şerh eder. İslam için, Allah'a teslim olması için onun göğsünü yarar diyor Allah Teala. Şerh eder diyor. Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, İslam'a açar. O kişinin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olması için göğsünü yarar. Çünkü açılan göğüsten içeriye, yarılan göğüsten içeriye kalbe bir yol açılır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen
Nurlar bu yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaklar. Nitekim bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle faz isimli sadece iki nur gelir. Bu iki nurdan rahmet ve faz nurlarının ikisi birden kalbe kadar ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen rahmet nurudur. Ve Allah Teala Zümer 22'de göğsünden Allah Teala'nın kalbine nur yolu açtı ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle diyor, kalpleri kasiyet bağlamış insanların, zikir sebebiyle kalpleri kasiyet bağlamış insanların kalbi aynı durumda olur mu diyor. Onların kalplerine Allah'ın göğsünü yararak, göğsünü şerh ederek, İslam'ı açtığı göğsünü şerh ederek kalbine nur gönderdiği kişi diyor. Kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış olan kişiyle aynı olur mu diyor Allah Teala. Burada kalbine nurun girmesi kişinin söz konusu. Burası on birinci basamak. Ve kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin, bu zikri sebebiyle haktan indirilen şeyle, bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu giren nurların %2'yi bulduğu nokta, o kişinin huşu sahibi olduğu nokta. Ne olur huşu sahibi olursa kişi, o kişi mürşidini Allah-u Teala'dan sorar. Ve Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılmıştır Maide suresinin 35. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki Allah-u Teala, يَا اِيُّ اَلَّذ۪ينَ اَمَنُتَّكُ اللّٰهَ اَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıyor ve istiyor Allah Teala'dan mürşidini. Ve mürşide ulaşıyor. İlm-ül Yakin'in birinci kademesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip de kalbinin, kulağının, gözlerinin açılması, görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle başlar irşat makamını, ama henüz buna ehil olmamıştır. Bu bir ilm-ül Yakin'in başlangıcıdır. Kişinin kalbine Allah Teala ihbatı koyuyor anlayabilmek için. Burası Hac suresinin 53. ve 54. ayetlerine göre o kişinin kendilerine ilim verilenlerden biri olduğunu ifade eder. O kendilerine ilim verilenlerin kalplerine ihbat konulduğunu söylüyor Allah Teala orada. Ve o kalplerine ihbat konulanların kendilerine ilim verilenler olduğundan bahsediyor. Onların da Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu kalın çizgilerle ifade buyurulmuş. İrşad makamının da hak denilen sözlerin sahibi olduğunun o kişi tarafından idraki söz konusu. İşte 12. basamakta kişi huşu sahibi olmuştur ve bu kişi mürşidini Allah'tan talep etmek yetkisinin sahibi olmuştur. Çünkü sadece huşu sahipleri için Allah Teala onların mürşitlerini göstereceğine dair söz vermiş. Diyor ki Bakara 45 ve 46'da Estaînü bis-sabr ve salatı innehu lekebîretun ilâ'l hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretün, büyük bir iştir.
Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahiplerine Allah talep ettikleri zaman mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kim onlar? Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar için geçerli. Onlara mürşitlerini gösterecek Allah Teala ve gösterir. Bu nokta kişinin huşu sahibi olduğu noktadır. Birinci huşudan sonra ikinci huşunun sahibi olduğu noktadır ve kişi mürşidine ulaşmak üzere hacet namazını kılar. Allah Teala'nın verdiği sözü mutlaka yerine getirir. O kişiye mürşidini gösterir. Kişi gidip mürşidine tabi olur. İşte tabiyetle birlikte ilmel yakin daha önemli bir noktaya ulaşır. Tabiyet. Bu tabiyetle birlikte ne olur? Kişi Allah-u Teala'dan ard arda tabiyetle birlikte tam 7 grup nimet alır. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılır. 2. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Mücadele 22. Allah-u Teala buyuruyor, onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. 2 oldu. Bu gelen ruh 15. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin ne yapar? Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için diyor. Geldiğini söyleyerek o kişiyi uyarması için diyor. Yevmit talak Allah'a milaki olma günü. Allah'a geri dönme günü. Dereceleri yükselten Allah diyor. Orada tabiyet gerçekleştiği zaman kişinin dereceleri yükseliyor. Nasıl yükseliyor? Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Birinci olay kişinin kalbine iman yazılmasıydı. İkinci olay devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesiydi. Üçüncü olay o kişinin derecelerinin sevaba, günahlarının sevaba çevrilmesi. Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde 69. ayet-i kerimesinde bahsettiği cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra bahisle diyor ki ama kim tabi olur da yani mürşidine tabi olur da mümin olursa kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat nefsi ıslah edici ameller nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim burada Allah-u Teala'nın bir başka nimeti daha var. O kişiye Allah-u Teala normal standartlarda her bir günah için bir derece yazdırırken bir derecelik günah için bir derecelik sevabı için 10 katını verir. Bütün insanlar için bu geçerlidir. İnsanlar böylesine torpilli. Ama mürşidine tabi olduktan sonra bir kişi o 10 kat 100 kat oluyor. Kişinin ruhu zemin kattayken ve birinci kattayken 100 kat, ikinci kattayken 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardayken 700 kata kadar yükseliyor bu müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda
Allah Teala'nın insanları nasip ettiği şey hem o kişiye bir 10 verirken bunu 1'e 700'e kadar çıkarmak, hem de o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. Onun için Allah Teala o devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gittiği dergâhta dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Buradan muradı da o gelenin arşın sahibi olmakla alakalı olan kesimi. Gelen ruhun, Allah'ın katından gelen ruhun arşın sahibi olmakla alakalı kesimi. Nebe suresinin 39. 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor Allah Teala. Ve o merasimde insanların arş-ı tutan meleklerin orada olduğunu, onların etrafındaki kişinin, devrin imamının da orada olduğunu söylüyor Allah Teala. Sonra diyor ki sadece Allah'ın kendisine izin verdiği kişi, yani şefaat izni verdiği kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Ne diyor? Senin günahların sevaba çevrildi diyor. Sevap söylüyor. Kişinin günahları orada sevaba çevriliyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Zikir yapmaya başlıyor nefs, fizik vücut. Fizik vücut nefsi infak ediyor. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarını, göğsüne kadar gelen bu nurları göğsünden geçen yarıktan, göğsünden o yarıktan geçerek kalbine, nefsin kalbine ulaştırmasını sağlıyor fizik vücut. Fizik vücut zikri yapan, infak eden o, infak olunansa, nafakayı alansa nefs. İşte o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı giriyor nefsin kalbine. Nefsin kalbinde yerleşmeye başlıyor neler? Fazıllar. Kalbe giren fazlın elektrik, manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı ters kutupları ifade ettiği için gelen bütün fazıllar iman kelimesine ulaşır, onun etrafında birikmeye başlar, yapışır iman kelimesine ve manyetik alan var olduğu sürece de oradan asla ayrılmazlar. Kalbi bırakıp giden karanlıklar zikir bittikten sonra geri döndükleri zaman kalbe, kalpte orasını artık işgal edemezler. Bu fazılların işgali ilk yüzde yediyi bulduğu zaman ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Mürşidine ulaştığı anda kişi ruhu vücudunu terk eder, o mürşidin dergahına gider. Sonra da o dergahtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaşır. Seyr-i sülük ana dergahtan başlar. Ana dergahtan bütün gök katlarına ayrı ayrı çıkılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve burada kulun aldığı nimetler, nefs tezkiyesine nefsin başlaması, zikirle nefsin kalbine nurların yerleşmesi yani, fizik vücudun afetler azaldığı için nefsin kalbine giren afetlerin miktarı giderek azalıyor. Çünkü nefsin kalbi fazıllar tarafından işgal edilmiş durumda. Devamlı daha işgal büyüyor. Büyüdükçe afetler azalıyor. Nefsin o afetlerle savaşması da kolaylaşıyor. Nefs güçleniyor afetlere karşı. Fizik vücut da güçleniyor. Afetler azaldıkça fizik vücudun hareket kabiliyeti genişliyor. Allah'ın emirlerini daha çok yapmaya başlıyor. İrade de güçleniyor. Nefsin afetlerine karşı savaş veren irade, nefsin afetlerinde hiçbir problem karşılaşmıyor. Giderek nefsin afetlerine karşı daha güçlü oluyor. Ve böylece kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almış oluyor. Kalbine iman yazılması, 1. Devrin imamının kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, 2. Ruhun Allah'a doğru yola çıkışı, 3. Nefsin nefs tezkiyesine başlaması, 4. Fizik vücudun güçlenmesi, 5. İradenin güçlenmesi, 6. Ve kişinin derecelerinin hem günahları sevaba çevrilerek hem de 1'e 10'dan 1'e 100'e 1'e 700'e kadar çıkarılmak suretiyle derecelerin
kazancının artması. Böylece nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girmişti. Gök katları her %7 fazıl birikiminde bir kat yükselmekle gerçekleşir. Kişi nefs tezkiyesine devam eder. İlmelekin seviyesi nefs tezkiyesi boyunca devam edecektir. Mürşidine ulaşmıştır kişi, artık kendisine ilim verilenlerdendir. Bu noktada nefs tezkiyesine paralel olarak her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselecektir. İlk %7 nur birikimi nefse emare ile ifade edilmektedir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberruhu nefse innen nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli etti nefsler hariç. Nefsi emare müessesesi birinci gök katına kadar devam eder. Kişinin ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman nefsi levame oluşur. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime felâ uksumu bin nefsi levameti. Ay öyle değil. O levame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki fazıllar %14 oldu. İki defa %7. Üçüncü defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha 8. ayet-i kerime o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Takvayı ilham eden Allah, Allah'ın ilhamı geliyor kişiye. Ve burada kişinin ilmi Allah'tan ilham da gelmeye başlayınca daha çok artacaktır. Dördüncü gök katına %28 fazılla ulaştığı zaman kişi ruhu da dördüncü gök katına ulaşmıştır. Ulaştığı için %28 olmuştur. %28 olduğu için ruh dördüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsi mutmainne. Ela bi zikrullahi tatmainul kulübe. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ruh dördüncü kata ulaşıyor burada. Beşinci ve altıncı katlar nefsi mardiye ve nefsi radiyedir. Radiye ve mardiyedir. Nefsi radiye beşinci gök katını Allah'tan razı olduğunu gösterir kulun. Nefsi mardiye Allah'ın da kulundan razı olduğunu gösterir. Altıncı gök katını ifade eder. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh buyuruyor Allah Teala. Fecir 27-28-29. Diyor ki ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön. Ey ruh. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %2 rahmet başlamıştı yerleşmeye. Sonra 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. 2 daha %51. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman 7. kata yükselen ruh 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşınca kişi Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağa, Allah'ın zatında yok oluşta hemen arkasından gerçekleşir. 22. basamağı oluşturur. Burası fena fillah makamıdır. Allah Teala ilim standartlarını Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor.
Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm'ül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlemûn. Allah Teala diyor ki, bir evvelki ayette Allah Teala başların üzerine verdiği bir nimetten bahsediyor. Bir Allah Teala'nın nebisini bir nimet olarak vermiş. Sahabeye hitap ediyor. Size de diyor, bir nimet olmak üzere başınızın üzerine sizin aranızdan bir resul, peygamber resul gönderdik diyor, irsal ettik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, okusun ve anlatsın diye, sizin nefsinizi teskiye etsin diye. Ne oldu? 14. basamağa kadar 7. basamaktan 1. kesim oldu. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, okunup anlatılması kişi ilmel yakinin içinde. Ve teskiye kademesinde de ilmi kişinin giderek büyüyor, ilmel yakini ruhunu Allah'laştırana kadar artarak devam ediyor. Ve ruh Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin kademesi sona eriyor. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Fena fillah makamı. İşte Allah'ın zatında fani olmak fena, ifna olmak yok olmak fi içinde Allah'ın içinde yok olmak fena fillah makamı. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zatında yok olması. Allah Teala nefsinizi tezkiye etsin deyince bu noktanın bütününü ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşması Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde son tezkiye kademesini anlatılıyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar. Çünkü ezelde Allah'a yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Geri dönerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Ve Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihim eaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişinin ruhuna Allah meab olur. Sığınak olur. Diyor. İşte ruh meaba ulaşmıştır. Burası fena fillah makamı. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Velayet kademelerinin birincisidir. İlm el yakin burada tamamlanmıştır. Artık velayet başlamıştır. Velayet müessesesi daimi zikre ulaşıncaya kadar, yani ayn el yakine ulaşıncaya kadar geçilmesi lazım gelen bir köprü gibi düşünülmelidir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, yani fizik vücudun teslimi makamı, bu dört tane muhtevayı ifade eder. Kişi henüz aynel yakın olmamıştır ama ilmel yakinde ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olduğu zaman tamamlanmıştır. İlmel yakinle aynel yakin arasındaki bu müessese, bu dört makam ilmel yakinin devamını ifade eder. Aynel yakının da yakın gelecekte gerçekleşeceğini ifade eder. Allah yolunda bir gayretin sahibidir kişi. Bu gayretinin bir neticesi oluşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
beka makamı o kişiye Allah-u Teala'nın katında bir taht verilmesini ifade eder. Enam suresi 127. ayet-i kerime onlara Allah'ın katında yurt verilir diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında teslim yurdu vardır deniyor. Allah'ın indinde, Allah'ın içinde değil, Allah'ın indinde, indi ilahideki tahtlara sahip oluyor kişi. Beka makamı orada baki oluyor. Bu makama beka billah diyor, deniyor. Beka, baki olmak, bin ile Allah, Allah ile birlikte baki olmak. Ruhun Allah'ın katında Allah ile baki, birlikte olması, tahtın sahibi olduğu için orada gölgesinin görünmemesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mehdi Aleyhisselam'ın da gölgesinin görülmemesini oradaki gölgeyle buradaki gölgeyi birbirine karıştırmışlar. Orada indi ilahide Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi görülmez. Tahtın üzerindekilerin hiçbirinin gölgesi görünmez. Ama bu dünyada değil sevgili kardeşlerim. Orada indi ilahide şu anda da Mehdi Aleyhisselam'ın indi ilahide namaz kıldırırken gölgesi kimse tarafından görülemez. Orada baki olanların hepsinin gölgesi görülmediği gibi. Beka makamı böylece aşılınca kişi züht makamının sahibi olacaktır. Ölçüsü o kişinin zikrinin günün yarısını aşması. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kardeşleri için Yusuf'un, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme çok ucuz bir fiyatla sattılar diyor. Züht bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. İşte bu negatif züht'tür. Pozitifi kişinin günün yarısından daha fazla olan zamanını Allah'ı zikretmeye harcaması halidir. Pozitif züht bu konuda bir bütünü oluşturur. Günün yarısından daha fazla her gün zikredebilen kişi zahit olmuştur. Zahit olmak bir lokma bir hırka zihniyetinin sahibi olmak manasına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki zahit olmak kişinin zikrinin günün yarısından daha öteye ulaşması halidir. Bu hal kişinin nefsindeki afetleri giderek azaltır. Öyle bir nokta gelir ki kişinin nefsinin kalbindeki haslet fazıllar rahmetle birlikte %81'e ulaşır. O zaman fizik vücutta Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete girer. Burası köprünün sonudur. İlmel yakinle aynel yakini birbirine bağlayan köprünün sonudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, köprünün üzerinde fena makamı var, beka makamı var, züht makamı var, muhsinler makamı var. Allah-u Teala muhsinler için diyor ki Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi hanif olarak bunu yapmıştır diyor. Fizik vücudun teslimi fena, beka, züht ve muhsinler makamı ile dört makam, velayet makamlarının, evliyalık makamlarının bu dört tanesi ilmel yakinin bitiş noktasına ulaşan bu kişileri dört kademe ileri götürmüştür. Ruhunu Allah'alaştırdığı anda ilmel yakin sona ermiştir. Bundan sonraki kademede
Kişi ilm vel yakin ile aynel yakin arasında ikisinin de özelliklerine sahip bir özellikle yaşar. Aynel yakinin özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açılmasıdır veya kalp kulağının açılmasıdır. Bu dört makamın içinde kalp gözü açılabilir, kalp kulağı da açılabilir kişinin. Aynel yakinin özelliği kalp kulağı veya kalp gözünün açılmamış halidir. Bu dört makamda açılmayabilir de. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı hikmet kademesine ne zaman ulaşırız? Daimi zikirde ulaşırız. Kim daimi zikrin sahibi olursa o hikmet kademesine ulaşmıştır. Öyleyse hikmet kademesine ne zaman ulaşıyormuşuz? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman. Hikmet kademesi 7 tane özellik taşır. 5 ve 2. 7 tane özellik taşır. 1. O kişi daimi zikirdedir. 2. Bu sebeple o kişinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü zulmet kapısı daima kapalıdır. Rabbani kapı ise, rahmet kapısı ise açıktır. Kişi daimi zikirde olduğu için sonsuz bir şekilde Allah'ın nurları kalbe girer. Kalp devamlı pırıl pırıl aydınlıktır. 3. özellik, o kişinin kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. 4. özellik, kalp kulağını da açmıştır. Kalp gözüyle o kişiye dilediği şeyleri gösterir Allah-u Teala. O kişinin kalp kulağına da Allah-u Teala dilediği şeyleri kelime kelime ulaştırır. O kişi Allah-u Teala'nın söylediklerini işitir ve gösterdiklerini kalbiyle görür. İşte bu enfüste Allah'ın gösterdiklerini görmektir. Burası Ulyelbap makamıdır.

sebeple ehli hayır olur. Allah Teala diyor ki kime hikmet verdiyse Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verdiyse o büyük hayır sahibi olur diyor. Gerçekten kesintisiz bir hayır sahibi oluyor kişi ölünceye kadar. Sonra üçüncü sonuncu faktöre gidiyoruz. Kişi ehli hüküm oluyor. Hikmet ehli oluyor. O kişi karar merci olarak vazifelendirildiği zaman ister hakim olsun ister hakem olsun her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar verecektir. Yanlışlık olmaz hükümlerinde. O kişi ehli hikmet olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığında 28 basamaktan hangisinde olduğunu kişi hemen görür. Öyleyse 22. basamakta kişi ruhunu Allah'ın zatında yok eden birisidir. Fena filan makamıdır. 23. basamak beka makamını ifade eder. 24. basamak züht makamını ifade eder. 25. basamak fizik vücudun teslimini ifade eder. Muhsinler makamını ifade eder yani. Ve köprü fizik vücudun teslimiyle sona erer. Hikmet makamı başlar. Şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretsin diye diyordu. Önce Allah Teala size de sizin içinizden bir resul göndermiştir. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir 14. basamağa kadar. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye 14 15. basamaktan 21. basamağa kadar 21. basamağa kadar. Buraya kadar ilmel yakin devam eder. 22. basamaktan itibaren 4 tane makam geçer. Fena, beka, züht, muhsinler. Size kitabı öğretsin diye. Size kitabı öğretsinden muradı Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunun öğretilmesidir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh züht makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. İlmel yakin bitmiştir, aynel yakin başlamamıştır. Ama iki özellikle bu makamlarda görülebilir. Bu sebeple köprü hüviyetindedir. Ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmetin öğretilmesi faslına geçilir. Kitabın dört ruhunun öğretilmesi bitmiştir. Beşinci ruh Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab makamı daimi zikirdir. Hikmet kademesidir. Ve aynel yakini ifade eder. Çünkü kişinin kalp gözü mutlaka açılır. Ve görerek tahkiki iman başlar. O noktaya kadar kişinin gözleri gaybı görecek bir özelliği taşımıyordu. 21. basamaktan sonra böyle bir imkan verilebilir. Ama kişi hikmet sahibi olmamıştır. Sadece gözü açılmıştır. Veya kalp kulağı açılabilir. O da mümkündür. Ama hikmet sahibi olmamıştır. Hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmak durumundadır. Ulul Elbab kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Ulul Elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükredecek ne kadar çok şeyimiz var öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Her şey en güzel standartlarda. Ve Ulul Elbab makamında kişi bu dört tane ruha girdikten sonra hikmetin birinci kademesine ulaşır. Bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple Ulul Elbab diyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yezkurullah kıyamen kuden ve ala cunubihim. Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'a

zikretmek söz konusudur diyor. Bu noktadan sonra kişi ihlas makamının sahibi olacaktır. İrşad olacaktır. Aynı zamanda hem irşad olmuş hem de muhlis olmuş olacaktır. İkisi de aynı makamdır. 26. basamak. Ulu'l-elbab makamında o kişiye 7 kat yerler gösterilir. İhlas makamında 7 kat gökler gösterilir. Ve 7. gök katının en son, en üst noktası olan Sitret-ül Münteha'yı kişi gördüğü anda kalp gözüyle o kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, nasıl kişi mürşidinin karşısında bir tövbe yapmışsa, mürşidin söylediklerini tekrar ederek, Allah'ın karşısında da Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Bu, ihlas makamının tamamlandığını, salah makamının birinci kademesine ulaşıldığını gösterir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin günahlarını burada da örtecektir. Arkasından o kişinin başının üzerine salah nuruna verecektir. Artık kişi salah makamındadır. Arkasından da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sevaba çevirme işlemi tamamlanınca o kişi hakkül yakinin sahibi olacaktır. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilecektir. Burası bir hakkın takvanın sahibi olunan yerdir. Kişi Allah'ın irşad makamının sahibi olmuştur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe buraya da ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin buraya ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe ister ensar olarak var olsun, ister muhacirin olarak her ikisine de tabi olunmuş, tabi olanların adları tabi'in. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretsin, ilmel yakin ve ilmel yakinden sonraki dört kademe kitap, ilmel yakinden sonraki dört kitap, dört kademe Kur'an'ın fena, beka, züht ve muhsinler makamındaki Kur'an'ın dört ruhu. Size hikmet öğrensin, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının dört kademesi. Hikmetin de ötesini öğretsin, o da salah makamının beşinci kademesi, hakkül yakin kademesi, kişinin irşat makamına tayini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin kademesi, Allah'ın sizin üzerinizdeki tesiriyle başlıyor. Gören, işiten ve idrak eden olduğunuz noktadan itibaren ilmel yakin başlangıç kademesindesiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman artık ilim verilenlerdensiniz. Gene ilmel yakindesiniz. 21. basamakta, 22. basamak, 21. basamakta ilmel yakin sona erer. Dört kademe geçersiniz köprü üzerinden. Hakkı yakin ulaşırsınız daimi zikirde. Orası da söylediğim kademeleri ihtiva eder. Ve kişi böylece muhteşem bir dizaynın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hakkı yakin herkese nasip olan bir kısmet değildir. Ama Allah Teala herkesin o hedefe ulaşmasını farz kılmıştır. Ve bütün sahabe, sahabe dediğimiz münafıklara değil asla, sahabenin hepsi bu makama ulaşmıştır. Öyleyse hepinizin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakın kademelerinin hepsini tamamlayarak
irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: kağıt örneği.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, hanif olmak. Hanif ne demek? Hanif, kainatın ezeli ve ebedi dininin adıdır. Yani kayyum olan dininin adıdır. İnsanlık tarihi boyunca başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Nuh'tan mı bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Hazreti İbrahim'den mi bahsediyoruz? Hanif dininin sahibiydi. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in hanif dini diye geçer. Babanız İbrahim'in hanif dini diye geçer.

Öyleyse peygamberleri birer birer aklınıza getirin. Hazreti Musa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Hazreti İsa zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan din Hanif diniydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Yahudilerin içinde de Hristiyanların içinde de küçük gruplar Hanif dinini gene yaşamaktaydılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ayetleri indirdikçe onlar sevinçten gözyaşı döküyorlardı. Kendilerine asırlardan beri öğretilen, kendi peygamberlerinden o güne kadar gelen zaman içerisinde insanların hep birbirine tabi olması suretiyle yenilenen bir dini devamlılık şimdi de İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan herkes aslında Hanif dinini yaşamış olur. Öyleyse din değişir mi? Sualinin cevabı din değişmez. İnsanlar değişir mi? Sualinin cevabı yaratılış olarak insanlar da değişmez. Din, insanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini olmuştur. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Kur'an'a girelim. Bakalım Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim, veçhini yani şu fizik vücudunu Hanif olarak dine ikame et. Yani şu veçhini fizik vücudunu kıyamda tut. Dini hayatta kılmak üzere. Hangi dini? Hanif dinini. Hanif olarak diyor dini ayakta tutmak üzere kendini ve çiğni fizik vücudunu ikame et. Bu din diyor kayyum olan dindir. Hanif dini kayyum olan dindir. Yani kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan bir dindir diyor Allah-u Teala. Allah Teala diyor ki Allah'ın insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor Allah Teala. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor Allah Teala. Kayyum olan din, ezelden ebede kadar ayakta kalacak, hayatta kalacak olan din bu dindir. Ezeli ve ebedi din sadece budur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanların hepsini Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Yani kıyamete kadar sadece ve sadece Allah'ın Hanif dini var olacaktır. Sonra da dinin temel özelliğini veriyor. Hanif dininin temel özelliğini veriyor. Rum 31. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Ona Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve ekumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden
olma buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Ne diyor? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece müşriklerden olma. O zaman tarif vermesi lazım. Tarifi verdiğini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bütün hizipler kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte bütün dünyanın içine düştüğü korkunç durum bu ayet-i kerimede anlatılıyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar fırkalara ayrılmış durumda. Dikkat edin, evvela dinler var. Kitapla üç din. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Ama Hazreti İbrahim hepsinden evvel ve Allah Teala da bütün bu dinlerin şeriatının hiç değişmediğini, aynı şeriat olduğunu söylüyor. Dinleri değiştirmiyor. Bu dinin yegane dinin şeriatını değiştirmiyor ve insanları da Hanif fıtratının dinin dışında yaratmıyor. Sadece Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Bir başka din hiç oluşmuyor ve şeriat da değişmiyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun. Davetin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları, yani kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. Hiçbir peygamber zamanında değişmemiş olan bir şeriat var. Tek bir şeriat. Allah Teala Hanif dini deyince, Hanif olmak deyince hemen Hazreti İbrahim'i
ifade ediyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'in adı geçse Kur'an-ı Kerim'de o müşriklerden olmadı ifadesi var. Acaba Allah Teala neden bu ifadeyi Hazreti İbrahim için hep kullanıyor? Kimdir müşrik? Hanif olmayanlar. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi iki tür insandan bahsediyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek tek bir fırkayı oluşturanlar. Bir de onun, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, münip olanların dışında kalan bütün fırkalar. Her fırka kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte bugün de dinler var ayrı ayrı. Her dinin mensubu kendisinin doğruyu yaptığını düşünüyor, zannediyor. Ve dinler de kendi aralarında birçok bölümlere ayrılmışlar. Her biri de kendi elindekiyle ferahlanıyor. İşte her zaman, her devirde ayrılıklar söz konusu olmuştur. Hristiyanlığa baktığımız zaman belki 100 ayrı çeşit grup görüyoruz. Her biri kendi kilisesini kurmuş ve kendi adını kullanıyor. Etrafına da bir takım insanlar toplanmış. O kendi standartları içerisinde düşünüyor. Öyleyse Hristiyanlığa bakıyoruz evvela. Protestanlar var, Katolikler var ve Ortodokslar var. Daha kendi içinde, daha başlangıçtan itibaren zaten üçe ayrılmış durumdalar. Ve İslam'a bakıyoruz, Şiilik ve Sünnilik diye iki tane ana grup görüyoruz. Yahudiliğin detayları onları alakadar eder. Detayları bilmiyoruz. Ama mutlaka onlar da kendi aralarında birçok gruplara ayrılmış durumdalar. İslam'ın bu Sünni ve Şii ana grubunun dışında birçok ayrılık ortaya adım adım çıkmış. Bu ayrılığı yok edecek olan faktör nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabiliyorlar. Öyleyse bunca tarikat var diyorlar. Her tarikat ayrı bir tarikat olduğuna göre, doğru yolda bir tane olduğuna göre bunların büyük kısmı yanlış yolda. Halbuki bilmiyorlar ki bütün tarikatlar sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki sırat-ı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'a istikametlenmiş yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Şimdi bu cepheden meseleye baktığımız zaman insanların gruplara ayrıldığını görüyoruz. Ayrılmayan bir tek grup var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Hanif dininin temelini oluşturuyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir tek fırka. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman
Hanif olmanın da esasları da tespit ediyoruz demektir. Nedir hanif olmanın esasları? Üçtür. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Vahdet nedir? Allah'ın tekliğine inanmak. Tevhid, Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden olmamış ve Allah Teala her seferinde o müşriklerden olmadı diye ilave ediyor? Çünkü o hanif, Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda olay bitmiş, Allah Teala ona Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiş. Dilemiş ve tek fırkanın içine girmiş. Şirkten o anda kurtulmuş ve şirkten kurtulma açısından, tek bir yolun seçimi açısından Allah Teala Hazreti İbrahim'e putlarla en büyük mücadeleyi yapması açısından da o müşriklerden olmadı diyor. Aynı zamanda puta tapmadığı için de müşriklerden değil, aynı zamanda put sahipleriyle devamlı tartışmada olduğu için, onlara hep Allah'ın doğrularını anlattığı için devrede. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Hazreti İbrahim neden müşriklerden değildi? Çünkü tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibiydi. Bunlardan tek Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın müntesibi olmak. İşte orası söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Hazreti İbrahim neden babamız İbrahim'dir? Tevhidin de, vahdetin de, teslimin de sahibi olarak Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı esaslarını ulaştıran peygamber olduğu için. Onun şeriatı, hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'in şeriatı İslam'a aynen intikal ettiği için babamız İbrahim. Öyleyse gerek Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hanif dininin sahibi olduğunu söylemesi, bu hanif olmasının arkasında Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve böylece şirkten kurtulmasının yatması, gerek bu şirkten kurtulma sebebiyle Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e o müşriklerden olmadı diye her Hazreti İbrahim'in adı geçtikçe bunu söylemesi ve kendisinden sonra gelen yeryüzündeki son üç nebinin, ki sonuncusu, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onların hepsinin, son üç nebinin de tabi olduğu dinin hanif dini olması sebebiyle hepimizin babası oluyor Hazreti İbrahim. Allah Teala
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, yani insanlar için olan planını, insanlara ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neye benziyor? Aynı ifade. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine benziyor. O müşriklerden olmayın ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hizipler oluşturdu ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Siz de sakın onlar gibi müşrikler olmayın diyor Allah-u Teala. Müşriklerin tek fırkada değil, tek fırkada olmayanlar olduğu ifade ediliyor. O zaman tek fırkada olanlar, Allah'a dileyenler, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminleri o tek fırkada olmayanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar da kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dinlememişler ve hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar 72 grup oluşturuyorlar. Bu 72 grubun her birisi hanif olmanın dışında kalmış. Allah'a ulaşmayı dileme muhtevaya girmemiş. Girmediği için bütün fırkaları oluşturmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde tek fırkayı oluşturmuşlar. O tek fırkanın dışında kalan bütün fırkalar müşrikler. Kime göre? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar kimler? Kafirler. Hangi ayete göre? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman hanif olmanın İslam olmak olduğunu görüyoruz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a teslim olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler nelerini ulaştırmak için Allah'a karşı bir talebin sahipleridir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ulaştırınca ne yapacaklar? Ulaştırınca ruhlarını Allah'a teslim edecekler, hidayete erecekler. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hanif olmak mutlaka 73 fırkadan 72 fırkadan her birinde bulunan Allah'ın temel emirlerini yerine getiren, yani
Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple ileride ruhlarını da, eşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim edecek olanlar. Hanif olmak, Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmak demek. Yani Hazreti İbrahim zamanındaki onun milletinin tabi olduğu din. Ama Hazreti İbrahim Hanif'ti. Fakat Allah ile olan konuşmalarına baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcında Hazreti İbrahim'in çevresinde sadece bir tek teslim olan, Allah'a teslim olanların evi bulunmuş. Bir tek ev Hanif'ti. Hazreti Nuh bütün ömrünce insanları Allah'ın bu Hanif dinine çağırdı. Ve sonuçta kavminin çok büyük bir kısmı onunla hep alay etti. Ona hep çok kötü muamele ettiler. Ve sadece onun kendilerine emrettiği yolu seçen, Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup Hazreti Nuh'la birlikte yola çıktılar. Bugün dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar Hazreti Adem'den sonraki devrede Nuh tufanından canlı olarak kurtulabilmiş olan insanların çocuklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak söz konusu. Allah Teala'nın farzlarına bakıyoruz. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Söylediğimiz, biraz evvel söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala tarafından indirildiği zaman sahabe soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 diyor. Peki bu fırkalardan gerçekten bir tanesi mi kurtulacak? Evet, bir tanesi. Adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Hususiyetleri sizlerle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte En'am 153'te Allah Teala işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun dedikten sonra sakın diyor sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki eğer tabi olursanız o fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki hangi fırkaya tabi olursanız olun, fırkalara ayrılmış olursunuz diyor. Allah Teala fırkalara ayrılmayasınız diye size o tek fırkanın üzerinde olmanızı vasiyet etti diyor Allah Teala. Ki o vasiyeti yerine getirerek takva sahibi olasınız. Öyleyse takva sahibi olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevada
takva sahibi olmakta bir özellik görüyoruz. Takva sahibi olan kişi hanif olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve o tek fırkaya tabi olan kişidir. Konu muhteşem bir netlikle çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, ya fırkalar var ya da tek bir fırka var. Fırkalar varsa şirk var. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar.

Antalya'nın dizaynında. O tek fırkanın üzerinde bulunanlar, Hanifler, kimler? Bu devirde de Hanifler var mı? Elbette var. Hanif olan kişi, İslam olan kişidir. Allah'a teslim olmayı dileyen, bu istikamette yola çıkan kişi. Öyleyse Hanif kavramı, Allah'a teslim olma kavramıdır. Hanif olan kişi, Allah'a teslim olacak olan kişidir. Hanifliğin başladığı yer, Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bittiği yer, iradeyi de Allah'a teslim ettiğimiz noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an hanif olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi böyle bir muhtevada önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Birinci teslimini gerçekleştirecektir. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim. Nefsini Allah'a teslim edecektir. Üçüncü teslim ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü teslim. Bugün yapılan incelemeler, dünya dinlerini birleştirmeye çalışan birçok kuruluş var. Bu kuruluşların yaptıkları incelemeler, Zülmani grupları da dahil etmek suretiyle tam 72 tür inanç çeşidi tespit etmişler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kimdir? Fırka-i Naciye kimdir? Fırka-i Naciye dediklerimiz gene bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o Fırka-i Naciye'yi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dinlerin varoluşundan zamanımıza bu zamana ulaşıncaya kadar geçen devrede önce Yahudilerin büyük kısmının Allah'ın dinini yaşamadıklarını görüyoruz. Asırlar içerisinde, geçen asırlar içerisinde Hazreti İshak'ın çocukları İsrail kavmini oluşturuyor. Yani aslında bu kavmin dizaynına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen de var işlerinde, dilemeyenler de var ama dileyenler çok küçük bir grubu oluşturuyor. Yahut kavminin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Ve bu sebeple de

hanif olmayanlardan oluşuyor. Hazreti Musa zamanında yaşanan Hazreti İbrahim'in hanifliğini adım adım din olmaktan çıkmış. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sonraki safhaları da büyük çoğunluk yerine getirmiyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Geri kalanı yapmaları zaten mümkün değil. Sonra Hristiyan alemine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hristiyan aleminde de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Orada da büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve İslam'a giriyoruz. İslam'ın içinde de aynı şey söz konusu. Büyük kitleler artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Peki Hanif dininin muhtevasında ne var? Hanif dininin muhtevasında kişinin hanif olmasını 7 safhada daha üst boyutta hanif olmaya tamamlayan bir gidişat var. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiç kimse hanif olamaz. Hanif olmak buradan başlar. İşte zamanımızda artık bu 3 kitaplı dinin 3'ünde de büyük kitleler, yani insanların 190'dan fazlası artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için müşriklerine ulaşmak da söz konusu değil. Aynı sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları da, fizik vücutlarının nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri de söz konusu değil. Öyleyse hanif olmak şu anda yaşanan bir metre midir? Evet. Eğer dünya çapında bir göz atmak istiyorsak konuya, şunu bilmemiz lazım. Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün ülkelere Resul göndeririz. Hiçbir zaman hiçbir ülkeyi Resulsüz bırakmayız. Çünkü biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ve Resullerin bütün zaman parçalarında herkese hitap ettiklerini, herkese çağrı yaptıklarını görüyoruz. İşte bu çağrı hanif olma çağrısıdır. Allah'a ulaşmayı dileme çağrısıdır. Yani Allah'a ruhu teslim etmeye davettir. Bu daveti gerçekleştiren kişi daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevaya baktığımızda şunu görüyoruz. Hanif olmak aslında İslam olmak demektir. Çünkü hanif olmak teslim olmak demek, İslam da teslim olmak demek. İnsanoğlu ömrü boyunca büyük gayretlerden sonra sadece 4 tane teslim gerçekleştirebilir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Ve giderek daha üst boyutta hanif olmak. Bakıyoruz ki Allah Teala hanif olmanın
başını da emretmiş. Yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyerek hanif olduğunu da emretmiş. Sonunu da emretmiş. Dört emanetinizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün diyerek. İşte insanların, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yoluna yaklaşmaları hanif olmalarıyla birinci derecede alakalıdır. İslam'a baktığımız zaman İslami yaşantının gene hanif fıtratının aynını yaşamak olduğunu görüyoruz. Hanif dininin bütün esasları İslam dininin esaslarını ihata etmiş. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir bütün sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere bakıyoruz. Her devrede, yedi safhanın yedisinde de Allah devrede. Hanif dinini insanlara farz kılan, İslam'ı farz kılan ayetlere baktığımız zaman bunun Allah'laşmayı dilemeye davet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmaya davet olduğunu görüyoruz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Nefsi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmeye davet olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın hanif dini konusundaki muhtevasına baktığımız zaman bu dinin İslam'la beraber aynı esasları paylaştığını görüyoruz. Anlıyoruz ki hanif olmak İslam olmaktır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam dininin peygamberidir.

Allah'ın emrettiği biçimde ilişki kurmakta yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakıyoruz ki Allah Teala Hanif dininin esaslarını üzerimize farz kılmış. Neydi Hanif olmak, neyle oluyordu? Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyordu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Hanif olmamızı, yani Allah Teala'ya ulaşmayı dilememizi Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Kıldığı kesin. Diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslemulehu min kablen yetiyekümün kümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, sonra da Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse her şey Allah'a yönelmekle başlıyor. İşte bu Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani hanif olmanın başlangıcını, hem de Allah'a teslim olmayı, yani ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek hanif olmanın son noktasına ulaşmayı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse bu birinci safhadan son safhaya kadar bütünü sinesinde toplayan bir emir veya emirler dizisi. Sonra Allah Teala gene bütün emretmiş mi? Evet, emretmiş. Nisa 8'de diyor ki: İnallaha ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerin tek sahibi var. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahibi tek. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hepsi sizin için birer emanettir. Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve de mutluluğunuz ancak onların hepsini sırasıyla teslim ettikçe artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki Allah Teala sadece Allah'a yönelmeyi de kurtuluş için gerekli görmüş. Aslında kişi cennete ulaşmayı diliyorsa bu gerekli olmakla kalmaz, yeterli de olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda Allah'ın birinci kat cennetine layık olur. Ve Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna, onun sebiline tayin ol, onun sebiline dahil ol, tabi ol. Yani sen de ruhunu bana ulaştırmayı dile diyor Allah Teala. Bana yönelinin, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Burada da gene ilk başlangıç olayı var. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcı, ilk adımı, cehennemden kurtaracak olan ilk adımı.

münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte gene Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınıyor. Başlangıçta söylediğimiz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde gene bütün ifade ediyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek dört teslimi de gerçekleştirin. İslam'ın yedi safhasını yaşayın demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman gördüğümüz şey odur. Hanif olmak. Hanif olmak, İslam olmak demektir. Ve bugün baktığımız zaman dört dinde de üç asıl din ve geri kalan bütün din grupları ayrı bir din olarak düşünülürse hiçbirinde insanların çok küçük bir bölümünün dışında kurtuluşa ulaşabilecek olan kimseler yok. Bu dünya hayatı herkes için bir imtihandır ve Allah Teala bu dünyada yaşarken de mutlu olmanızı istiyor. İşte görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala mutluluğunuzu mutlaka yaşamanızı istiyor. Bunu üzerinize hem Allah'ın vasiyeti olarak hem de Allah'ın ahdi olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Her ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe gibi Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ve böylece Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması umulur. Bu dilekle, bu duayla sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Kağıt Töreni.
1: El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince hep söylerim. Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Lafzını değil. Kur'an'ın ruhu da artık insanların çoğu tarafından, çok büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. Kur'an'ın ruhunu ancak Allah öğretir. Allah'ın öğrettikleri başkasına öğretir. Öyleyse Hud suresi 78. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'ehu kavmuhu yuhre'une ileyhi ve min kablu kânu ya'melu nesseyyiat. Kâle ya kavmi Ha'ullâhi benâti hünne etharu lekum. Fettekullâhe ve lâ tuhzûni fî dâifî. Eleyse minküm râculun reşîd. Ve câ'ehu kelimeler ve ona geldi. Kavmuhu onun kavmi. Yuhre'ûne süratle koşarak İleyhi ona, onun yanına ve min kablu ve önceden kânu ideler yâmilûne seyyiat. Kötülük yapıyorlardı. Seyyiat işliyorlardı. Kâle dedi ki ya kavmi, ey kavmim. Havilâ'yı işte bunlar, benâti, benim kızlarım, hünne onlar, etharu, tahirdir, daha temizdir, helaldir. Lekum, sizin için. Etharu, temiz. Lekum, sizin için. Fettekullâhe fe ittekû Allâhe. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve lâ tuhsunî ve beni utandırmayın, mahzun etmeyin, rezil rüsvâ etmeyin. Fî daifî, misafirlerim arasında, yanında, eleyse değil mi, yok mu? Minküm sizden, sizin içinizden, sizin içinizde. Sizin aranızda racülün bir erkek, reşidün, reşit olan, irşad eden. Ecaehu kavmuhu ve onun kavmi ona geldi. Yuhre'une ileyhi ona, yuhre'une ileyhi ona koşarak, yanına koşarak. Ve min kablu ve daha önceden kânu yâmilûne seyyiat. Seyyiat, kötü şeyler yapıyorlardı. Kâle ya kavmi, ya kavmim dedi. Hâilâhi benâti, işte bunlar kızlarım. Hünne etharu lekum, onlar sizin için daha temizdir. Fettekullâhe, artık Allah'tan sakının. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve la tuhsuni fi daifi, misafirlerin yanımda beni rezil etmeyin. Eleyse minküm racülün reşidun, sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu? Ve onun kavmi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz ve onun kavmi koşarak
Uyanın yanına, ona geldi. Ve daha önceden seyyiat işliyorlardı. Kötü şeyler yapıyorlardı. Ya kavmim, işte bunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Artık Allah'tan sakının, Allah'a karşı takva sahibi olun ve misafirlerimin yanında beni rezil etmeyin. Sizin aranızda irşad eden bir adam yok mu dedi.

Burada Allah Teala'nın onların kötü şeyler yapıyor demekten kastı. Her çeşit kötülüğü içeriyor. Buna homoseksüellik dahil. Ve o melekler onun evine gelince onlara kızlarını veriyor. Misafirlerini. Rahatsız etmelerine mani olmak için. Bunlar sizin için daha temizdir diyor Hazreti Lut'a. Ve sizin aranızda sizleri irşad edecek reşit bir adam, rüştünü ispat etmiş bir adam, rüşte ermiş, irşada ermiş bir adam yok mu diye soruyor. Ve 79. ayet. Kalu lekat alimte ma lena fi benatike min hakkın ve inneke la ta'lemu ma nurid nurin. Galu dediler ki lekat andolsun alimte sen bildin senin bildiğin gibi ma yok değil lena yok değil lena bizim için. Lena bizim için fi benadike senin kızlarında kızların hakkında kızların konusunda min hakkın bir hak. Ve inneke ve muhakkak ki sen letalemu muhakkak ki biliyorsun elbette biliyorsun ma nuridu ne istediğimizi maksadımızı biliyorsun. Alo dedi ki dediler ki lekat alimte andolsun ki senin de bildiğin gibi malena fi benadike senin kızların konusunda bizim yoktur. Malena bizim için yoktur. Fi benadike senin kızların konusunda min hakkın bir hak. Hakkımız, bir isteğimiz. Ve inneke ve muhakkak ki sen lettâlemu ma nuridu. Elbette bizim ne istediğimizi, maksadımızı biliyorsun. Şimdi bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şöyle bir cümle çıkıyor. Andolsun ki senin de bildiğin gibi kızların konusunda bir hakkımız, isteğimiz yok. Ve muhakkak ki sen bizim ne istediğimizi, maksadımızı elbette biliyorsun.

Burada maksatlarının o kızlarda olmadığını, hedeflerinin kızlar olmadığını açıklamış oluyorlar. Kötü niyetlerini, kötü hedefleri böylece zaten biliyor Hazreti Lut ama bir defa daha açığa çıkıyor. Ve Hud suresinin 80. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim Bismillahirrahmanirrahim Kale lev enne li bikum kuvveten ev bikum kuvveten ev avi ila ruknin şedid. Dedi ki Hazreti İbrahim lev enne keşke olsaydı li benim biküm size karşı size karşı kuvveten bir kuvvet bir güç ev veya avi sığınırım iltica ederim ila rüknin bir desteğe dayanağa taraftara şiddetin şiddetli kuvvetli güçlü kale dedi ki keşke benim olsaydı. Dedi bir küm kuvveten size karşı bir kuvvet ev avi ila rüknin şeridin veya ben kuvvetli bir taraftara muhkem bir yere sığınsaydım. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Keşke size karşı benim bir kuvvetim olsaydı veya ben kuvvetli bir taraftara veya muhkem bir yere sığınsaydım. Sığınabilseydim. Hazreti Lut ihtiyar ve o kişiler karşısında bir şey yapamaz durumda ve bundan üzüntü duyuyor. Ve konunun devamında şunları söylüyor Allah Teala. Ya Lut'u, ey Lut, inna muhakkak ki biz Resulü, Resuller, Elçiler Rabbike, senin Rabbin len yansilu asla ulaşamazlar, asla olamazlar ileyke, sana fe esri, hemen gece çık, yürü bir ehlike, senin ailenle, senin ehlinle birlikte bir kıtın bir kısmında, bir parçasında, bir kıtasında minel leyli, geceden, gecenin ve la yeltefit ve geri dönmeyin yüzünüzü geri dönmeyin minküm sizden ehadün birisi, bir kimse illa emre eteke senin hanımın, kadının hariç innehu muhakkak ki o çünkü o musibuha ona isabet eden, edecek ma şey esabehüm onlara isabet etti. İnne muhakkak ki mev'idehum onlara vaat edilen es-subhu sabah vakti eleyse değil mi es-subhu sabah vakti bir karibin yakın. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Galu ya Lut'u. Resuller, elçiler, melekler dediler ki ya Lut. İnna Resulü Rabbike muhakkak ki biz senin Rabbinin Resulleriyiz, elçileriyiz. Len yasulu ileyke onlar sana asla ulaşamazlar. Fe esri bi ehlike hemen ailen ile gece çık yürü. Bir kıtın minelleyli gecenin bir kısmında ve la yeltefit minkum ve sizin içinizden biriniz hiç kimse geri dönmesin, dönüp bakmasın ehadün hiçbiriniz
İlla emreteke, senin hanımın hariç. İnnehu musibuha, çünkü ona isabet edecek. Ma esabehum, onlara isabet eden şey. İnne mev'ide humus subhu, muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Eleyse subhu bi karibin, sabah vakti de yakın değil mi? Resuller, yani melekler şöyle dediler. Ey Lut, muhakkak ki biz senin Rabbinin resulleriyiz, elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamazlar. Hemen gecenin bir kısmında hanımın hariç ailen ile gece çık yürü. Sizin içinizden biriniz, hiç kimse geri dönmesin. Dönüp bakmasın. Çünkü onlara isabet eden şey ona da isabet edecek. Muhakkak ki onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti yakın değil mi? Görülüyor ki Hazreti Lüt'ün ailesinde bir ihanet eden var, eşi. O da başkalarına isabet eden muhteva içerisinde bir hedefe ulaşacak. Yani ona da gelecek musibet, ona da ceza gelecek. Hiçbiriniz geriye dönmesin diyor elçiler, Allah'ın resulleri. Burada Allah-u Teala gönderdiği meleklerine resullerimiz diyor. Gördüğünüz gibi Allah'ın resulleri melekler de olabiliyor. Ve bu melekler açısından meseleye baktığımızda onların Hazreti Lut'u ve ona tabi olanları kurtardığını görüyoruz. Ama o ahlaksızlık çukuruna batmış olan kavim sabah vaktinde yok oluyor. Allah razı olsun. 82. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'e emruna ce'alna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hicareten min sicilin mendud. Felemma, artık olduğun zaman, ca'e geldi, emruna emrimiz. Ceyalna, biz kıldık, yaptık. Aliyeha, onu en yüksek. Safileha, onu en alçak. Ceala, aliyeha, safileha, onun altını üstüne getirdi. Ve emtarna, ve yağdırdık. Aleyha, onun üzerine hicareten taşlar, min sicilin, sicilden pişirilip sertleştirilmiş, kerpiçten yapılmış, mendudin dizilip hazırlanmış, istif edilmiş veya ard arda gelen. Felemma, artık olduğu zaman, ca'e emruna, emrimiz geldi. Ca'alna aliyeha safileha, onun altını üstüne getirdik. Ve emtarna aleyha hicareten, ve onların üzerine taşlar yağdırdık. Min sicilin mendudin, istif edilmiş sicilden pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış. Artık emrimiz geldiği zaman onu, o şehri alt üst ettik. Onu yükseltip alçalttık. Onların üzerine istif edilmiş, dizilip hazırlanmış, sicilden pişirilip sertleştirilmiş kerpiçten yapılmış taşlar yağdırdık.

Burada pişirilip hazırlanmış, dizilmiş. Kerpiçten yapılmış taş. Aslında Allah'ın söylediği şey çok daha ötede. Belki 14 asır evvelki insanların anlayabileceği bir dille Allah Teala bunu ifade ediyor.

Allah'ın her şey ol demesiyle olur. Allah'ın kerpici pişirip de pişmiş kerpiçleri insanların üzerine atması bize çok ilkel gibi geliyor. Allah Teala'nın yaptığı şey bunun çok ötesinde. O insanları yok edecek olan bir dizayn hazırlamış Allah Teala. Ve insanlar ölmüşler. Hazreti Lut'la beraber yola çıkanlar hariç, geri kalanların hepsi ölmüşler. Düşünün ki bunlardan bir kısmı evlerindeydi. Yani üzerleri çatıyla kapalıydı. Belki eğer katlı evler söz konusuysa alt katta olanlar bir de döşemenin de altındaydılar tavandan başka. Yani bizim anladığımız anlamda bugün tarif edilen biçimde kerpiçten yapılmış, pişirilmiş olan taşlar çatıya gelse, çatıyı geçip içeri giremezler. Oysa ki evlerin içindekiler de ölüyor. Öyleyse bu engelleri aşabilen özel bir şeyler bu Allah Teala'nın sicil dediği. Bir yerde daha geçiyordu, siccin olarak geçiyordu. Gene onun içinde ebabiyle tayren diyordu Allah Teala, uçan ebabiller. Onları da kuş olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki bunların hepsi Allah Teala'nın remzleri ve pişirilmiş topraktan falan çok daha ötede, belki bir laser ışını, belki onun ötesinde henüz bizim dünyamızda ulaşılamayan bir teknikle evlerin içinde olanları da yok eden, üstelik de her tarafı alt üst edilen bir ülke. Ülkenin altını üstüne getirir diyor Allah Teala. Bu pişirilmiş taşlarla olacak iş değil. Öyleyse Allah Teala'nın farklı bir dizaynı var. Bütün bir ülkeyi yerle bir edecek olan bir bela yağdırıyor ülkenin üzerine. Allah'ın tekniğiyle Allah'ın yaptığı. Ama lügat manaları böyle olduğuna göre biz de öyle diyoruz sadece. Yalnız şunu bilin ki bir ülkeyi yerle bir edecek olan şey bu pişirilmiş ve istiflenmiş kerpiçler elbette değil. Teknik açıdan çok daha ötede Allah'ın tekniğiyle dizayn edilmiş ve insanları yok eden hüviyette. Allah razı olsun. Ve 83. ayet-i kerimeye giriyoruz. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Müsevvemeten inde Rabbike. Rabbik. Ve ma hiye minez zalimin. Bi zalimine bi ba'id. Müsevvemeten damgalanmış, işaretlenmiş, inde katında, indinde, yanında Rabbike, senin Rabbinin ve ma ve değildir hiye o minez zalimin, zalimlerden bir ba'idin uzak. Burada müsevvemeten damgalanmış, işaretlenmiş deniyor. İnde katında, indinde, yanında Rabbike, senin Rabbinin ema ve değildir hiye o minez zalimin, zalimlerden bir ba'idin uzak. Şimdi
O taşların, o nesnelerin damgalanmış, işaretlenmiş olduğu da ortaya çıkıyor. Yani Allah-u Teala'nın sonsuz ilminin bugünlere ulaşan statüsüne bakalım. Bugün füzeler var. Bir yeri yok etmek için. Bugün atom bombaları var, hidrojen bombaları var. İnsanlığın yok edilmesi konusunda. Allah-u Teala'nın ilmi bunlardan aşağıda mı ki sadece Allah katında taşları pişirtecek de onları damgalatıp insanların üzerine atacak. Burada çok başka bir teknoloji söz konusu. Çok üstün bir teknoloji. Her taş, her o nesneler, her neyse hedefini biliyor. Hedefine ulaşıyor. Ve öyle bir hedefine ulaşma ki orası alt üst oluyor. Yerle bir oluyor. Binalar, her şey. Ve bütün insanlar ölüyor. Ve Hazreti Lut'la beraber ayrılan karısı da ölenler arasında ama diğerleri ölmüyorlar. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı o günün insanına hitap ediyor. Neyden anlarlar? Onların atabildikleri şeyler taştı o zaman. Sapanların içine taşları koyup atıyorlardı. Allah-u Teala da o devrin anlayabileceği bir lisan kullanıyor. Damgalanmış taşlar. Allah-u Teala ilmin bugününün değil, yarınının da sahibidir. Ve Allah'ın katındaki teknoloji mutlaka bugünkü teknolojiyle de kabili kıyas değildir. Öyleyse o gerekeni burada onların anlayacağı bir biçimde tarif ettiği standartlarda farklı bir hüviyette oluşturuyor. Allah razı olsun. Ve 84. ayet-i kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve ila Medyen'e ehlehum ehahum şu ayva kale ya kavmi budullâhe ma lekum min ilahin gayruh ve la tenkusul mikyale vel mizane İnni erakum bi hayrin ve inni ehafu aleykum azabe yevmin muhit. Ve kelimeler ve ila Medyen'e ve Medyen kavmine ehafim onların kardeşi Şuayben Şuayb Gale dedi ki ya kavmi ey kavmim ubudu Allah'e Allah'a kul olun ma yoktur lekum size sizin için min ilahin bir ilah gayruhu ondan başka. Ve la tenkusu ve eksiltmeyin el mikyale ölçeği ve el mizane ve tartı mizan inni muhakkak ki ben gerçekten ben erakum sizi görüyorum bi hayrin hayırda refah ve bollukta ve inni ve gerçekten muhakkak ben ehafu korkuyorum aleyküm sizin üzerinize azabe azap yevmin muhitin kuşatan azap. Şimdi cümleciklere bakıyoruz.
Ve ila Medyen'e ve Medyen kavmine ehahüm şuayben kale. Onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ya kavmi budullahi, ey kavmim Allah'a kul olun. Ma lekum min ilahin. Sizin için bir ilah yoktur gayruhu. Ondan başka ve la tenkusul mikale ve ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Vel mizane. Mikale vel mizane. Mikal ölçek. Vel mizan tartı. İnni erakum, gerçekten muhakkak ki ben görüyorum bir hayrın. Sizi hayırda, bollukta, refahta ve inni ehafu aleyküm, aleykum ve muhakkak ki ben üzerinize olmasından korkuyorum. Aza ve yevmin muhitin. İhata eden, kuşatan günün azabı. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçeği ve tartıyı eksiltmeyin. Gerçekten ben sizi hayırda, bollukta, refahta görüyorum. Ve muhakkak ki ben ihata eden, kuşatan günün azabının üzerinize olmasından korkuyorum. Burada Medyen kavminin eksikliklerinden bahsediyor Allah Teala. Medyen kavmi bolluk içinde ticarette, demek ki diğer kavimlere çok şeyler satan insanlar. Bu sebeple bolluk içindeler. Ama öyle olmalarına rağmen gene de ölçekleri yanlış yapıyorlar, eksik tartıyorlar. Oradan da helal olmayan haram para kazanıyorlar. Ve bunun için Allah Teala'nın onları cezalandırması söz konusu. Ama konunun aslı baştan ifade edilen şey Allah'a kul olmamaları. Allah'a kul olsalar zaten onu otomatik olarak yapmayacaklar. Hile, ölçüde tartıda hile yapmaları mümkün olmayacak. Ve Hazreti Şuayb kavmine bir azap gününün geleceğinin işaretini veriyor. Diyor ki ve ya kavmi efful mikyale vel mizane bil kıstı ve la tebhasun nase eşyaehum ve la tasev fil ardı müfsidin. Kelimelere bakıyoruz. Ve ya kavmi ve ey kavmi efu ifa edin, yerine getirin. El mikale ölçek ve el mizane ve tartı mizan bi el kısti bil kısti. Kıst ile adalet ile. Ve la tebhasu en nase ve insanlara eksiltmeyin. Eşya ehüm onların şeylerini, haklarını ve la tasev ve karışıklık, bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın. Fi el ardı, fi ardı yeryüzünde müfsidin, fesat çıkaranlar. Ve ya kavmi ve ey kavmim evful mikale vel mizane bil kıstı. Ölçeği ve tartıyı adaletle ölçün. Adaletle yerine getirin. Ve la tebhasun nase ve insanlara eksiltmeyin. Eşya ehum
onların eşyalarını, haklarını, şeylerini ve la tasev fil ardı ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, müfsidin, fesat çıkaranlar olarak. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaleti gözeterek tam tutun. Ve ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle ölçün, yerine getirin. İnsanların eşyalarını, haklarını eksiltmeyin ve fesat çıkaranlar olarak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Bu Medyen halkına da Allah-u Teala Hazreti Şuayb'i göndermiş. Medyen halkının özelliği de bu. Ölçüyü, tartıyı eksik yapıyorlar. Yani haram yiyorlar. Yetmez. Bir başka hataları var. Yeryüzünde fesat çıkarmak. Bir evvelki ayet-i kerimeyle bunu yan yana getirirsek ne görüyoruz? Ne diyordu Hazreti Şuayb? Ey kavmim, Allah'a kul olun diyordu. Burada da kul olmamanın standardını veriyor Allah Teala. Yeryüzünde bozguncular olarak, müfsitler olarak fesat çıkarmayın. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Ve vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Kim bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayanlar. Fesat çıkardıklarına göre sadece kendileri yapmıyorlar bunu. Başkalarının da Allah'a ruhlarını ölmeden ulaştırmasına mani oluyorlar. Onların da vuslatlarını kesiyorlar. Bu konu Nisa 167'de daha net olarak anlatılmış. 167 ve 168'de Allah Teala buyuruyor: "Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayida." Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah'ın yoluna girmelerine insanların mani olurlar diyor. Sonra da diyor ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından da onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Burada yeryüzünde fesat çıkaranların yaptıkları işlevi görüyoruz. Kendileri kafir, Allah'ın yoluna girmemişler. Ama başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorlar. Böylece yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve onlar dalalettiler. Çünkü Allah Teala'nın yoluna bir insanın girebilmesi için mutlaka tabiiyet gerekli. 10 tane ihsanla tabiiyet gerekli. 10 ihsan yok, tabiiyet yok. O zaman o insanlar Allah'ın yolunda değiller. Allah'ın yolunda olmayan insanlar. Kimdir fesat çıkaranlar yeryüzünde? Kendileri Allah'ın yolunda olmayıp da başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın ayetlerini ve hidayeti yalanlayanlar, yani tekzip edenler, bir, küfredenler, örtenler, inkar edenler,
2. Ketmedenler, gizleyenler 3. Ve naksedenler, bozanlar 4. Öyleyse yeryüzünde Allah'a kul olmak yerine kendileri Allah'a kul olmadıkları gibi başkalarının Allah'a kul olmasını da engelleyerek yeryüzünde fesat çıkaranlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse bir evvelki ayetle bu ayet birbirini tamamlıyor. Allah'a kul olmamışlar. Allah'tan başka ilahlar edinmişler. Çünkü diyor ki sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Arkadan da yeryüzünde fesatlık çıkarıyorsunuz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmadığınız gibi başka insanların da ulaşmasına mani oluyorsunuz diyor. Medyen halkına kardeşleri Şuayb. Ve ayet 86'da konu devam ediyor. Bakiyetullahi hayrun leküm. Allah'ın bakiyesi sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin. Eğer müminlerden iseniz. Ve ma ene aleykum bi hafiz. Ve ben sizin üzerinize bir muhafız değilim. Şimdi bu muhtevayı okuduktan sonra Allah Teala'nın söylediklerine bakalım. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum müminin ve ma ene aleyküm bi hafiz. Kelimeler bakiyetullahi, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç. Hayrun daha hayırlıdır lekum sizin için. İn kuntum eğer iseniz müminin, müminler. Kişilerin mümin olmaları için önce Allah'a ulaşmayı dilemeleri, sonra Allah'ın onlara 10 tane ihsan vermesi, sonra da gidip irşat makamına teslim olmaları gerekiyor. Demek ki aralarında müminler de var bunların. Ama büyük kısmı müminler değiller. Allah'a kul olmamışlar ve haram para kazanıyorlar. Ve maene ve ben değilim aleyküm sizin üzerinize bir hafiz. Hafizin, gözleyici, gözetleyici değilim, muhafız değilim. Bu hafiz kelimesini hatırlayacaksınız. Kaf suresinin 33. 32. ayet kelimesinde ne diyordu Allah Teala? Li külli evvabin hafiz. İşte burada da hafiz kelimesi geçiyor. Hafizin. Muhafız, gözetleyici kimin üzerinde olur? 10 tane Allah'a ulaşmayı dileyen ve 10 tane insanla Allah'ın mürşidine ulaştırdığı tabi olan kişinin üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Hem Bakara 150 ve 151 gereğince hem de Ali İmran 164 gereğince ve o ruh o kişinin başının üzerinde olduğu zaman hafiz olur, gözetleyici olur, muhafız olur. Allah razı olsun. Şimdi diyor ki Allah Teala bakiyetullahi, Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç, hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminin, eğer siz müminlerseniz ve ma ene ve ben değilim aleyküm bi hafizin, hafiz, hafizin, sizin üzerinize muhafız, gözetleyici değilim. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, helal kazanç yani sizin için daha hayırlıdır ve ben sizin üzerinize muhafız,
gözleyici değilim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sona ulaştık. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinin sonuna. Öyleyse her şeyin en güzeli sizlerle beraber olsun. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek, sizleri Zülcenahen kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan recim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve ve iyyâken estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Neden bahsetmek istiyoruz size bu akşam? Rüyalardan. Rüyalar normal standartlarda görülen rüyalar ve Allah'ın özel işaretini taşıyan rüyalar olarak ikiye ayrılır. Allah Teala peygamberlerden Hazreti Yusuf'a en çok rüya yorumu yapmak yetkisini vermiş ve muhtevaya baktığımız zaman Hazreti Yusuf esir tüccarlarına satılıyor. Sonra da esir tüccarı onu götürüyor.

Neden onu kuyuya atıp esir tüccarların eline geçmesini sağlıyorlar? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf hizmetteyken evde Hazreti Yusuf'a aşık oluyor hazineci başının hanımı ve Hazreti Yusuf'un üzerine hücum ediyor. Hazreti Yusuf kaçarken arkasını dönüyor. Arkası dönükken hanım onun sırtından gömleğini yırtıyor. Ve başlıyor bağırmaya, kadın bana saldırdı, beni, bana kötü bir şeyler yapacaktı diye. Kocası geliyor, karısını dinliyor. Ama oradakilerden bir kısmı diyorlar ki, bak bu çocuk kaçtığını söylüyor. Elbisesi de yırtılmış durumda. Şimdi bakalım, eğer elbise arkadan yırtılmışsa gerçekten kaçıyor. Önden yırtılmışsa o saldırdı demektir. Ve elbisenin arkadan yırtıldığını gördükleri zaman Yusuf'u affetmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Ama affedemiyor hazineci başı ve Yusuf'u hapse atıyorlar. Bu sebeple hapiste Hazreti Yusuf herkese Allah'ı anlatıyor. Onun için hapishaneye Medrese-i Yusufiye denir. Hazreti Yusuf'un herkese ilim öğrettiği yer. Daha sonra Said Nursi Hazretleri için de aynı şey olmuş. Zaten Medrese-i Yusufiye adını veren Said Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Yusuf Allah Teala rüya tabiri yetkisini veriyor. Ve bir süre sonra Firavun bir rüya görüyor. 7 tane şişman inek, 7 tane zayıf ineği yok ediyor. Bu rüya fena halde asabını bozuyor Firavun'un. Arıyor etraftan bir takım bilgi sahibi insanları. Bu rüyayı bana yorumlayın diyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor gönderdikleri ulak. Hazreti Yusuf da rüyayı yorumluyor. Diyor ki Allah Teala'dan soruyor. Allah Teala ona açıklamada bulunuyor. Hazreti Yusuf diyor ki 7 yıl kuraklık olacak. 7 yıl bolluk. Önce 7 yıl bolluk söz konusu. Bu bolluk devresinde biz çok ekin ekip depolarımızı doldurmalıyız. Ondan sonra 7 yıl kuraklık ve yokluk olduğunda zayıf inekler kuraklık devresini, şişman inekler bolluk devresini ifade ediyor ve bolluk devresinde elde edilen mahsulle kuraklık devresinde de herkesin karnı doyar deniyor ve gerçekten de tam Yusuf'un söylediği şey oluşuyor. 7 yıl bolluk, devamlı çok ekiyorlar, çok mahsul alıyorlar ve siloları dolduruyorlar. Sonra da 7 yokluk yılında oradan elde ettikleri o mahsulün bütün ülkeye yettiğini görüyoruz. Ama bu arada Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un orada olduğunu bilmeden, hani onu kuyuya atanlar, oraya gidiyorlar. Çünkü ülkelerinde açlık baş göstermiş ve babaları Hazreti Yakup hüzün içerisinde, oğlu en çok sevdiği Yusuf'muş, onu kaybetmenin hüznü içerisinde. Çocuklarını gönderiyor Mısır'a
gidin diyor oradan Erzak

bizde de. Çocuklar geliyorlar ama Hazreti Yusuf'u tanımıyorlar. Aradan çok yıllar geçmiş. Ama o kardeşlerini görünce derhal tanıyor. Zaten kardeşlerinin Firavun'un hazineci başısı olarak Yusuf'u hayal bile etmeleri söz konusu değil. Sonra birçok olaylar oluşuyor. Burada Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala tarafından rüyalar konusunda bilgilendirilmiş olması söz konusu. Öyleyse rüya nedir, rüya denilen müessese? Sevgili kardeşlerim, üç tane vücudunuz var. Ruhunuz var. Veçhiniz var, yani şu fizik vücudunuz. Bir de nefsiniz var. Nefsinizin elektron devir sayısı, fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadar. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuzun içinde esirdir. Rehinedir. Hep orada kalmak mecburiyetindedir. Siz bayılmadıkça, ölmedikçe, bir de uyumadıkça nefsiniz vücudunuzdan asla ayrılamaz. Uyumak, bayılmak veya ölmek. Üç tane faktör, sadece bu üç faktörde, üç halde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Ne oluyor? Her gece uykuya daldığınız zaman, ki uykuya daldığınız zaman nefesiniz değişir. Kontrol artık sizden çıkmıştır. Otomatik sistemler vücudunuzu kontrol etmeye başlar. Nefsinizin devir sayısı kısa bir zaman süresinde süratle artar. Fizik vücudunuzunki de süratle düşer. Ve aynı noktada biri yukarıdan aşağı inerken öteki yukarı doğru çıkarken bir noktada birleşirler. Birleştikleri zaman nefsiniz vücudunuzdan çok kolay bir şekilde ayrılır. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı an akıl, fizik vücudunuza kumanda etmekte olan akıl, fizik vücudunuzdan ayrılır, nefsinize kumanda etmeye başlar. İşte bu noktadan itibaren rüyadasınız. Uykuya daldığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır veya ayrılamaz. Eğer ayrılırsa bunu hissetmeyeceksiniz. Ama tam uykuya daldığınız zaman bir olay sizi durdurursa, o zaman bir sarsıntı geçireceksiniz. Bu geçirdiğiniz sarsıntı olayın tamamlanmadığını gösterir. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılamadı. Tekrar kendinize gelirsiniz. Sevgili kardeşlerim, rüyaların çok özel bir kısmı hayalden oluşur. Vücudunuzdan nefsiniz ayrılmamıştır. Bir nevi hayal görmektedir. Ayrılmadan görmektedir. Böyle olan insanlara uyur gezerler diyoruz. Uyur gezerlerin nefsleri vücutlarında olduğu halde uyumaları söz konusu. Vücudun uykuya ihtiyacı olduğu için vücut uyuyacaktır. Ama uyur gezerler de nefs vücuttan ayrılamadığı gecelerde fizik vücudu kullanır. O zaman bu aleme göre hayret verici şeyler müşahede edersiniz. Mesela
fizik vücudun içerisindeki nefs, fizik vücudun gözleri hiç açılmadığı halde kapalı gözlerle kişi resmen uykuda ama evin içinde dolaşıyor. Kapıları açıyor, kapatıyor. Ve daha enteresanı, birileri konuşuyor. Onu biraz sonra uyandırırsanız eğer, ne rüya gördüğünü sorarsanız, gerçekten kapıda gördüğü birisiyle konuştuğunu kesin olarak tespit edersiniz. Ama o bu alemdeki kapıyı açtığının farkında değil, başka bir alemdeki kapıyı açmış oluyor. Ve gelen misafiri de o kapıdan onunla konuşuyor. Şimdi siz oradaysanız onun sözlerini duyarsınız. Ama karşı tarafın sözlerini duymanız mümkün değil. Çünkü o bu alemde değil. Ve eğer hatırlarsa rüyasını, dikkat edin, mutlaka söylediklerini size söyleyecektir. Göreceksiniz ki aynı sözler. Ama karşı tarafın işitmediğiniz sözlerini de ondan öğreneceksiniz. İkisi arasında bir mükaleme, bir konuşma olmuştur. Bu uyur gezerlerin hali. Uyur gezerlerde çoğu zaman nefs vücuttan ayrılmaz veya ayrılamaz. Ama vücut uyur. Uyurken de dolaşır. Tehlikeli olaylarda bile vücudun negatif bir sonuca ulaşması söz konusu değildir. Balkonun trabzonları üzerinde dolaşır kişi ama oradan aşağı düşmez. Kapıları açar, kapatır. Hiçbir yere de çarpmaz. O belki aynı evin içinde düşünüyor, dolaşıyor ama başka bir alemde yaşıyor. O evin aynı olmayan başka bir alem ama kapılardan hangisi aynı yerdeyse onları açıyor, kapatıyor, dolaşıyor. Bu kişi uyur gezer. Rüya görüyor. Gördüğü şey bir rüya ama fizik vücut bu alemde olduğu için böyle bir hayatı yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman nefsiniz vücudunuzdan ayrılırsa, ayrıldığınız an rüyayı yaşamaya başlarsınız. Ayrıldıktan sonra mutlaka ışık duvarını aşacaksınız. Saniyede 300 bin kilometreden fazla hıza mutlaka ulaşacaksınız. Bu esnada bu dünyaya ait olan her şeyi unutursunuz. Yeni bir alem açılmıştır önünüzde ve düşünce sisteminizi aklınız bu yeni alemlere göre dizayn eder. Rüyadasınız, o güne kadar bildiğiniz veya bilmediğiniz nereye isterseniz, kainatın neresine isterseniz gidebilirsiniz. Bu rüyadır. Gittiğiniz yerde eğer fizik alemdeyseniz, yani fizik vücudunuzun alemindeyseniz, bu alemdeyseniz hayretle bakacaksınız ki gittiğiniz yerdeki insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz. Bu zahiri alemin insanları onlar. Yani siz fizik bedeninizde olsaydınız onlar gibi olacaktınız. Siz onları görürsünüz. Bütün söylediklerini işitirsiniz. Aralarında gidersiniz, koşarsınız, uçarsınız. Hiçbir zaman sizi göremezler. Daha ötesi var mı? Evet var. Duvarların içinden geçebilirsiniz. Denizlerin dibine dalabilirsiniz. Her şey normal standartlarda cereyan eder. 100 tane eve yan yana olsa her birinin bir duvarından girip ötekinden çıkıp bütün evlerin içini görebilirsiniz. Hiç kimse sizin kendilerini gördüğünüzün farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu rüyayı yaşadınız, gittiniz herhangi bir alemde, birisi size uykuda olan vücudunuza dokundu. Uyandığınız anda
Nerede olursanız olun, bir şey sizi şiddetle çekecek, birdenbire yükseleceksiniz ve vücudunuza geri döneceksiniz. Bunları devam ettirirseniz bir süre sonra bu olayı net olarak yaşadığınızı göreceksiniz. Hangi standartlarda olursa olsun, ne tarafa doğru gidecekseniz o istikamette çekilirsiniz ve yükselirsiniz, süratle birkaç saniyenin içerisinde oradasınız. Otomatik sistemlerle normal rüyayı yaşarken hemen vücudunuzun içine girersiniz. Ama intibak edene kadar 5-6 saniyelik bir zaman devresi geçecektir. O sırada o 5-6 saniyenin içinde konuşmak isteseniz konuşamadığınızı görürsünüz. Konuşabilmek için bütün uzuvlarınızın yerli yerine oturması lazım. Nefsiniz de vücudunuzun aynı bir görüntünün sahibidir. Aynı standartlara sahiptir. Yani bir nefs için başka bir nefs, etten kemikten yapılmış olan fizik cesedinize eşdeğer bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, sonsuz hızla gidiyorsunuz gideceğiniz yere. Dönerken de sonsuz hızla geliyorsunuz, ışık duvarını aşıp sıfır hıza kadar düşüyorsunuz. Ve fizik vücudunuzun içine giriyorsunuz. Her rüya bir olayı yaşamaktır. Allah-u Teala'nın gösterdiği rüyalardaysa, özellikle bir işaret vermek istiyorsa, Allah Teala size özel rüyalar gösterir. Orada fizik vücudunuzdan nefsiniz çıkıp dolaşmaz, sadece görürsünüz. İkisi birbirinden çok farklı hüviyetler taşır. İşte tayin mekan da bir nefs tayin mekanı, bir rüya halidir. Bunu Allah Teala size bir gün gelecek bilinçli şekilde yapmayı nasip kılacaktır. O zaman fizik vücudunuzdan nefsinizin nasıl ayrıldığını yaşayacaksınız. Ve bilerek ayrılacaksınız, bilerek geri döneceksiniz. Ama geri döndüğünüzde farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Rüyada olduğunuz gibi bir anda fizik vücudunuzun içine giremezsiniz. Her uzuvunuzun üst üste gelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, rüya dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Fiziğin ötesine geçiyorsunuz. Hız sınırları bütünüyle kalkıyor. Kainatın neresine isterseniz orasına gitmek yetkisinin sahibisiniz veya bu dünyada dilediğiniz her yere. Allah-u Teala insana bütün kapıları açmış, çok özel imkanlar vermiş. İşte Allah-u Teala'nın yolunda olanlar, tasavvufta olanlar bu nefs-i mekanını Allah'ın emrettiği standartlarda besmele ile başlayarak, ayet-el kürsü okuyarak gerçekleştirirler ve şeytanın onlara hiçbir kötülükte bulunması mümkün değildir. Ama aynı işi yapmaya kalkan şeytanın öğretisiyle buna benzer bir hususu gerçekleştirmeye çalışanlar için tehlike vardır. Şeytan onların kafasını çekişlemek için hazır vaziyette bekler. Kim böyle bir zünvani tayin mekan gerçekleştirecekse o kişi tehlikededir. Başının üzerinde bir daire şeklinde bir kesim anormal bir hüviyet alır ve kişi çok
rahatsızlık duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda olduğunuz için çok şükredin, çok hamd edin ki bu güzellikleri Allah Teala size yaşatır. Hiçbir sıkıntı duymazsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Her şey çok mu güzel dersiniz, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, yani bu fincanı aldığınız zaman elinizde tutabiliyorsanız, içindeki ıhlamuru içebiliyorsanız, o zaman zahiri alemde değilsiniz. Şartlar fizik. Orada berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdesiniz. İşte bu söylediğimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Yakınlarınızdan birisi öldüğü zaman boşuna üzülmeyin. Onların nefsleri yaşamaya devam ediyor. Fizik vücutları da toprağın içinde bir süre kalacak. O kişiye yarım saat veya bir saat gelen, kıyamet günü uyandığında, Allah-u Teala tarafından uyandırıldığında ne kadar yattın, ne kadar ölü kaldın ifadesini yarım saat veya biraz daha fazla, bir geceden mutlaka az, öyle bir zaman uyuyakalmışım gibi bir şey söyleyecektir kişiler. Kıyamet günü herkesin söyleyeceği söz budur. Yani hayat devamlı bir vetiredir. Ama biz insanlara göre zaman kavramı devreye girer. Ve de ölümümüzden sonra kim bilir ne kadar süre geçer kıyamet gününün gelmesine kadar. Ama kıyamet günü hepiniz nasıl öldüyseniz o hüviyette yeniden dirileceksiniz. Ve söylediğim gibi hatırlayacağınız şey sadece yarım saat veya bir saat uyumuş gibi hissetmektir kendinizi. O zaman bu hayatınızın bir devamı değil mi? Burada dünya hayatını yaşarken 6 saat, 8 saat, 4 saat uyuyorsunuz. Ama bu bir gerçek uyku. Orada bu kadar uzun bir zaman da geçmediğini düşünerek uyanacaksınız. Öyleyse fizik vücudunuzun hayatı da devamlı ve kıyamet günü enerji beden haline döndürüleceksiniz. Ondan sonra da sonsuza kadar yaşayacaksınız ya cennette ya da cennette. Sizler için konuşuyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer mutlaka cennettir. Ama dilemeyenlerin de cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse bu ikinci rüyaya dikkatle bakın. Şartlar fizikse oradasınız, aynada kendinizi görebilirsiniz. Ama şartlar fizik değilse, zahiri alemdeyseniz aynada kendinizi göremezsiniz. Onlar da sizi göremezler. Böylece çok değişik güzellikler yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim rüyalarınızda. Bunu bilinçli yapmayı Allah-u Teala size nasip kıldığı gün bunun adı tayyi mekan olur. Nefs tayyi mekanı dünya içinde geçerlidir, zahiri alemi içinde geçerlidir, berzah alemi içinde geçerlidir ama emr alemi için geçerli değildir. Nefs gök katlarına yükselemez. Ama Allah-u Teala diyor ki biz zemin katı yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Yıldızlar boyunca, yani neden bahsediyoruz? 2,5 milyar yıldızdan bahsediliyor bir galakside. 2,5 milyarda galaksi olduğu söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, az ne onlar bu
uzak mesafelerle ilgilenenler, işte o insanlar bu konuda hep araştırmalar yaparlar, mütemadiyen de bir şeyler söylerler. Bütün o söylediklerini gidip yerinde bakmak mümkün mü? Evet, bakmak mümkün. Hepiniz bu yetkinin sahibisiniz. Ama ehil olduğunuz zaman yetki verilir size. Sizden hiç kimseye zararın gelmeyeceği bir noktada bunu alırsınız. Herkese dost olabilecek misiniz? Herkes sizin için bir düşman olma kuvvetinden çıkıyorsa, size hangi kötülüğü yaparsa yapsın, sizin düşmanınız olamıyorsa hiç kimse, o zaman bu yetkilerle donatılırsınız. Allah Teala her güzel şeyi sizin için yarattı sevgili kardeşlerim. Rüyada bunlardan bir tanesi. Berzah aleminde sizden evvel ölen herkesi görebilirsiniz. Rahmetli büyük annenizle, büyük babanızla, dedenizle, ölmüş olan herkesle, annenizle, bizim gibi yaşlılar için, anneler babalar da rahmetli olduğu cihetle, onların da orada olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani hani çok sevdiği bir insan ölür de insanlar büyük bir huzursuzluğa düşerler, sıkıntıya düşerler, kedere düşerler. Onları söyleyin sevgili kardeşlerim. Kederlenmeleri gerekmiyor çünkü onlar yaşıyor. Böyle bir durumda olan kişiye sağlık vermeniz lazım gelen şey, hacet namazını kılıp Allah'tan "Ya Rabbi ben bu gece onunla beraber olmak istiyorum" diye bir talepte bulunmaları. Hepsi bu kadar. Allah Teala talebi kabul ederse o gece sabaha kadar o öldü zannettiğiniz kişiyle birlikte olursunuz. Bakarsınız ki hayır, ölmemiş. Kucaklayın. Kollarınızın arasında etiyle kemiğiyle sizin gibi konuşan o tanıdığınızı, annenizi, babanızı, akrabanızı, kimse, ölen kişi, onu bulacaksınız. Hatta dünyada konuşamadığınız herhangi bir konu varsa onu da rahat rahat konuşun. Hangi konuda bilgi almak istiyorsanız, bir şeyleri size söylemeye imkan bulmadan gitmişse bu dünyadan, onları da o zaman ondan öğrenirsiniz. Emin olursunuz ki hayır, o ölmemiştir, yaşamaya devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar güzel şeyler verir ki size, Allah'a hayran olursunuz. Onun kölesi olursunuz. O her şeye kadirdir. İşte şu anda bizi dinleyenlerden her kim çok yakın birisini kaybetmişse, bir yeisin içine girmişse, kendisini kaptırmışsa, huzursuzsa, sıkıntılıysa, üzülüyorsa, ona deriz ki hayır kardeşim, üzülmene falan gerek yok. Şimdi sen bir boy abdesti alacaksın. Madde bir. İkincisi, yatmadan evvel son namaz olarak hacet namazını kılacaksın. Nasıl kılacaksın? Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diyeceksin. Boy abdesti şart. Normal abdestle olmaz. İkincisi, birinci rekatta 3 tane Fatiha'dan sonra bir Fatiha, 3 tane de Ayetel Kürsi okuyacaksın. Birinci rekatta bir Fatiha, arkasından da 3 tane Ayetel Kürsi. Normal secdeni yapacaksın. İkinci rekata kalacaksın. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksın. İhlas, Allahü la ilahe. Ondan sonra Felak ve Nas. Kuleyzü bir Rabbil Felak, Kuleyzü bir Rabbin Nas. İkinci rekatta da bir Fatiha, bir de İhlas, Felak, Nas okudunuz. Teşehhüt miktarı oturacaksınız. Sonra kalkacaksınız.
Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra gene üç tane yani İhlas, Felak, Nas olmak üzere üç ayet, üç sure okuyacaksınız. Fatiha artı İhlas artı Felak artı Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ondan sonra namazınız tamamlanacak. Açacaksınız Allah-u Teala ellerinizi. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben oraya gitmek istiyorum. Beni oraya gönder. Ben onunla buluşmak istiyorum. İnanmak istiyorum gerçekten orada olup olmadığını. Sevgili kardeşlerim, Allah için bu hiçbir zaman problem değil. Sizi oraya gönderir. O gece göndermedi. Ertesi gece devam edin. Yılmazsanız bir hafta içinde falan mutlaka gerçekleşirsin bu iş. Ama birçok kişi için daha ilk gece gerçekleşmiştir. Tecrübelerimiz oldu. Kardeşlerimiz gerçekten bunu başardılar. Öyleyse bütün kapılar açık. Biz hiç kimsenin üzülmesini istemeyiz. Bunlar Allah'ın kolaylıklarıdır. Ve gittiğiniz zaman o öldüğü zannettiğiniz kişiyle karşı karşıyasınız. Sizinle bu dünyada nasıl konuşuyorsa aynı şekilde konuşuyor. Eski günleri yad ediyorsunuz. Hepsini hatırlıyor. Sizin hatırlamadığınız şeyleri de hatırlıyor. Onu kucaklayın. Gerçek bir vücut göreceksiniz kollarınız arasında. Canlı olarak öldüğü zannettiğiniz kişi canlı olarak yaşıyor. Sizinle konuşuyor. Unuttuğunuz şeyleri size hatırlatıyor. Ondan alamadığınız bir eksik bilgi varsa orada alabilirsiniz. Bütün bunları niçin söylüyorum? Emin olmanız için söylüyorum. Aklınıza ne geliyorsa sorun, cevaplar alacaksınız. Emin olacaksınız ki onunla konuşuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman niye üzülüyorsunuz? Bir yakınınız öldü diye niye üzülüyorsunuz? O ölmedi. Orada yaşıyor. Hem de kendisinin evvel ölmüş olanlar o giderken daha karşılıyorlar onu. Nerede karşılıyorlar? Burada karşılıyorlar. Bu alemde. Ve ölmek üzere olan birisinin bir yerlere bakıp birileriyle konuştuğunu göreceksiniz. Siz yahu kiminle konuşuyorsun dediği zaman yoksa görmüyor musun diyecek size. Farkında değil sizin görmediğinizin. O ölüme çok yaklaştığı için artık açılıyor önünde alemler. Allah-u Teala açıyor ve o konuşuyor onlarla. Siz de merakla bakıyorsunuz, hiç konuştuğu birisi yok ortalıkta. Ama aslında var. Bu gözlerinizle göremezsiniz. O da o gözlerle bakıyor ama aslında gördüğü o gözler değil. Nefsinin gözleriyle görüyor. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsini yaşayacaksınız. Bu yolun Allah-u Teala tarafından ikramı bunlar. Ve rüyaları çok seveceksiniz. Ama o kadar da çok rüyalara bağlanmayın. Yoksa bu alemden daha fazla sevmeye başlarsınız oralarını. O da güzel olmaz. Unutmayın, bu dünyada vazifeleriniz var. Yaşadıklarınızı, bu güzellikleri başka insanların da yaşamasını temin edeceksiniz. Onlara Allah'ı anlatacaksınız. Sizlere öğrettiğimiz kurtuluş reçetesini vereceksiniz onlara. Biliyorsunuz insanlar çoktan Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. 14 asır evvel bütün sahabenin gerçekleştirdiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde herkesin gerçekleştirdiği bir asr-ı saadetin arkasında bir dilek yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç tane kelimeyle ifade edilen bir dilek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Öyleyse berzah alemine gittiğiniz zaman bu alemden bir farkını göremezsiniz. Evler, otomobiller, trenler, uçaklar, insanlar ve sevdikleriniz oradalar. Hiç tanımadığınız insanlarla da her an karşılaşabilirsiniz. Fizik şartlarda yaşarsınız. Ama oranın fiziğine göre, dikkat edin şimdi, oradaki farklılıkları söylemek istiyorum size. Rüyada
berzah alemine gittiniz. Şunu göreceksiniz. Hiç kimse orada ölemez. Bu alemdeki gibi silahlar falan yok mu? Var. Peki o silahlarla ateş edildiği zaman öteki kişi ya bir şey olmuyor. Yaralanmış gibi hissediyor kendisini. Bir de bakıyor. Hayır, öyle bir olan yok. En yüksek uçurumdan aşağı düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Orada hiç kimse ölemez. Birinci farklılık bu. Berzah aleminde ölüm olayı mümkün değildir. O kişi zaten ölmüştür. Nefs olarak orada yaşamaktadır. Onunsa ölümü söz konusu değildir. Kıyamete kadar orada yaşayacaktır. Kıyamet günü oradan ayrılacaktır. Kıyamet günü dirilen fizik vücudun içine tekrar girecektir. Ne zaman? O fizik vücudunuz orada üçüncü ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Affedersiniz, ikinci ölümünü yaşayıp dirildikten sonra. Herkes cennete ve cehenneme girmeden evvel iki defa ölmüş, iki defa dirilmiş olacaktır. Peki ikinci dirilmenin manasına niçin diriliyor insanlar? Niçin bir defa daha öldürüyor Allah Teala? Çünkü eşitliği sağlıyor. Cennette veya cehennemde insanların hepsi aynı yaşta oluyorlar. Enerji bedenlerle oluyorlar. Bir daha yaşlanma olayı kesinlikle yok. Milyarlarca sene orada yaşanacak genç haliyle kişi. Böyle beyaz sakallarınız olmayacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla değil, yaşamakla güzel. Ama bunları size anlatırken, bu güzellikleri yaşamanızı öyle canı gönülden istiyorum ki, Allah-u Teala inşallah yaşatır. Ne kadarına layıksanız, o kadarını yaşarsanız sevgili kardeşlerim aranızda, bu gerçeklere ulaşanlar hamdolsun ki var. Öyleyse siz de ulaşabilirsiniz. Ama evvela şundan kesin olarak emin olmalısınız ki, zaten onun için bu kadar ısrarla duruyorum bu konu üzerinde. Onlar ölmüyorlar, yaşamakta devam ediyorlar. Ölen kişilerin nefsleri ölmüyor, yaşamaya devam ediyor. Orada birinci özellik insanların ölmemesi. İkinci özellik, daha farklı bir özellik, zaman içinde yolculuk etmek mümkün orada. Yani kendinizi veya başkalarını çok genç yaşlarda, mesela ilkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Öğretmenleriniz de aynı standartlardır. Yani bundan 60 sene evvelki ilkokuldaki halinizi görürsünüz. Öğretmenleriniz de aynı öğretmenlerdir. Aynı yaştadırlar. Yani kendi zamanda geriye doğru yolculuk. Veya dersini görürsünüz. Çocuk yaşta kaybettiğiniz bir kişinin yaşlı halini görürsünüz orada. Çocuk yaşta ölmüştür, genç yaşta ölmüştür. 25 yaşında ölmüştür mesela. Ama onu yaşlı halde görürsünüz. Kendinizi de bulunduğunuzdan, biz zaten yaşlıyız ama bundan daha yaşlı halde görürüz kendimizi. Öyleyse zaman içerisinde geçmişe ve geleceğe doğru gidişler orada mümkündür. Rüya denilen bu müesseseye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir büyük nimetiyle karşı karşıyasınız. Evvela uçmanın o müstesna zevkini yaşamak mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin bunları. Size talebinizde ne kadar ehilseniz talebinize, neye ehilseniz, neye layıksanız onu mutlaka Allah Teala size verir. Öyleyse ehliyetinizi, liyakatinizi arttırmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona size verdiği bu muhteşem nimetler dolayısıyla ne kadar şükretseniz, ne kadar hamd etseniz azdır sevgili kardeşlerim. Bu anlattıklarımın ışığı altında Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Ne diyordu Allah Teala? Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi sizin için yarattık, insanlar için yarattık ve sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan haberi olmayan, bunları yaşamayan insanlar da yahu diyorlar, bütün bu gökler, bütün bu arzlar, 2,5 milyon, 2,5 milyar galaksi, 2,5 milyar her galakside yıldız, böyle bir sonsuzluğa bizim için yaratsa ne yazar Allah Teala yani? Ben oraya gidip göremedikten sonra ne yapayım? Ama farkında değil, gidiyor. Ama ışık duvarını aşarken bu alem unutulur. Oraya gider kişi yaşar. Dönerken gene ışık duvarını aşacaktır. O zaman da gittiği yerin standartları unutturulur. Birisi unutulduğu zaman diğeri geri döner. Öyleyse bir gün bunları yaşamaya başladığınız zaman göreceksiniz ki oralarda başka medeniyetler var. Bu alemden çok daha medeni seviyesi yüksek, ışık hızının ötesine geçebilmiş insanlar göreceksiniz. Ve de veya tersi söz konusu olacak, çok daha ilkel seviyede yaşayan insanlar. Bu olay son atom savaşından sonra o alemde ne kadar zaman geçmiş? Belki bir hidrojen bombası savaşından sonra ne kadar zaman geçmiş? O önemli. Aynı zaman devrelerinde Allah-u Teala bütün insanlara medeniyet yolunda ilerlesinler diye, teknikte ilerlesinler diye mutlaka yardım ediyor. İşte son atom savaşından sonra bugüne gelinceye kadar en uzun devrenin sahipleri, en yüksek medeniyetlerin de sahipleri. Hayır, medeniyetin sahibi olmak Allah'a yakın olmakla olmamakla alakalı bir konu değil sevgili kardeşlerim. İnsanların Allah'ın dostları da olsalar olmasalar da çalışmalarına bağlı bir konu. Ve teknik görüyorsunuz ki bu dünya üzerinde de baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Öyleyse berzah alemini unutmayın. Eğer bilirseniz ki o uçurumdan düştüğünüz zaman ölmeyeceksiniz, zaten korkmazsınız. Ve de aşağı doğru inerken uçmaya da başlayabilirsiniz. Bu söylediklerimi hayaller zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Siz de yaşayacaksınız. Yaşadığınız zaman ne demek istediğimizi sevinç gözyaşlarıyla hatırlayacaksınız. Allah Teala size de bu güzellikleri nasip kıldı diye. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki nereyi dilerseniz kainatta sizin farkına bile varmadığınız yerler, bu dünyaya dönerken unuttuğunuz yerler o zaman birer birer yaşanacak yerler olacak. İşte her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı yaşayacaksınız. Öyleyse rüyanın bir boyutu bu alemde geçer, ikinci boyutu berzah aleminde geçer, üçüncü boyutu emr alemi boyutu yoktur. Emr alemi boyutuna ruhunuz gidebilir. Ey
Ama benim ruhum Allah'a ulaştı diyorsunuz. Tamam. Ama eğer bir gün iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman başınızın üzerine Allah Teala sizin ruhunuzu verecek. O ruh gök katlarında yükselebilir. Ama nefs yükselemez. Birinci gök katına bile çıkması mümkün değildir. Aşağı doğru inebilir ama yukarı çıkamaz. Aşağı inmek de Allah Teala'nın müsaade vermemesi halinde geçerli değildir. İnebilir, o uygun görürse. Yani kişi sağlam bir zemine oturmuşsa, şeytanın ona bir tesiri olmayacaksa, o zaman Allah Teala ona müsaade eder. Çünkü aşağısı sadece cehenneme gideceklere ait olan bir alemdir. Mutaffifin suresinde Allah Teala buyuruyor ki, ebrarın rakamlı kitapları, yani kader hücreleri illiğindedir diyor. Göğün 7. katında 1. alem, kader hücreleri. Ama füccarın diyor, cehenneme gidecek olanların rakamlı kitapları, kitaben merkumen diyor, yani hayat filmleri 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah Teala. İlliğin ve sicin iki ayrı dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, rüyalarla haşir neşir olmanız güzel şey ama sakın orasını buraya üstün tutmayın. Burada tekamülünüz söz konusu. Burada Allah'a yaklaşmanız söz konusu. Bir defa daha bir hayatınız olmayacak sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra yeniden dirilip de bu alemde yaşamak diye bir şey, reenkarnasyon olayı yok. Bu bir hayaldir, bir yalandır. Cinlerin insanları uyutmasıdır, işletmesidir. Öyleyse adam diyor ki ben falanca tarihinde, falanca tarihte şu kişi tarafından öldürüldüm. Bakıyorsunuz, söylediği doğru. Benim bir karım vardı, 3 tane de çocuğum vardı, isimleri şunlar, şunlar, şunlar. Şöyle şöyle şöyle olaylar yaşadık. Beni karşılaştırın diyor onunla. Anlatayım. Karşılaştırıyorlar. Bütün söyledikleri doğru. İşte bu gibi olaylar sebebiyle insanlar zannediyorlar ki o kişi ölmüş, öldükten sonra ruhu tekrar gelmiş, başka bir insanın vücuduna girmiş. Yalan sevgili kardeşlerim, alakası yok. Bu sadece bir cin. Cinler bizim gibi 60-70 yıl yaşamıyorlar, 100 yıl yaşamıyorlar. 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan cinler var. Hazreti Süleyman devrindeki ifrit hala hayatta. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bir cin bir vücutta yaşıyor. Ne kadar yaşayabilir? O vücut ne kadar yaşarsa o vücudun içinde o kadar yaşayabilir. O kişi öldü. Ölene kadar onun içinde yaşayan cin bütün olaylardan haberdar. Hatta kişiyi kontrolü altına almışsa ona zorla yaptırıyor dediğini. Ve o kişi öldüğü zaman cin bekliyor. O vücuttan başka bir vücuda atlamak için doğmakta olan birisinin vücuduna giriyor. Veya yaşamakta olan birisinin vücuduna giriyor. 3 türlü insan yaşar. 1- cinlerin asla vücuduna giremeyeceği insanlar. 2- sadece trans halinde girebileceği insanlar, o kişi trans haline girecek, o zaman bir cin vücuduna girebilir. 3- hiçbir zaman, her zaman cinlerin o vücuda girebileceği insanlar.
3 ayrı yaratılış dizaynı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanlar da cin tayfesindendir. Onlar da bir insanın vücuduna girebilirler. O vücut ona müsaitse. Öyleyse böyle bir dizaynda neden bahsediyoruz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Cinler, şeytanlar onlara hiçbir etki yapamazlar. Onlar ondan uzak kalmak mecburiyetindedirler. Cinli bir kişi tabi olduğu zaman onun ciniyle onların içinde konuşuruz. Cin onun vücudunu kullanarak konuşmaya başlar. Ve hep teklif ederiz ona. Ondan çık, benim vücuduma gir. Ne diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim o zaman cinler? İyi ama diyor, o zaman yanarak ölürüm. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda Allah size ilim öğretir. Bu ilmi Allah'ın öğretisiyle öğrenirsiniz. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki sizin tarafınızdan giymiş bir çorap bir cinliğe giydirildiği zaman artık o vücuda cin tesir edemez. Oradan ayrılmak mecburiyetindedir. Hangi şartlar içinde? Bir tek şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dilememişse tesir oluşmaz. Öyleyse kimse korkmasın. Allah her şeye kadirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Bu güzelliğin içerisinde mutluluk var. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Teater.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın en büyük düşmanı muhakkak ki şeytandır. Nasıl insanın en büyük dostu Allah'sa, onu insan olarak yaratan ve kendi ruhundan üfüren Allah'sa, insanın en büyük düşmanı da şeytandır. Yani iblis. Zamanın başına gittiğimiz zaman orada iblisi görüyoruz. Şeytan var, Allah var ama insan henüz yok. Sonra Allah-u Teala insanı yaratmayı diliyor. Ve insanı uzun süre beklemiş olan adına salsalin denilen bir çamurdan şekillendirerek yaratıyor ve ona ruhundan üflüyor, can veriyor insana. Arkasından canlandırıyor, ruhundan üflediği insanı canlandırıyor, hayat veriyor insana. Ve Hazreti, ilk yarattığı mahluk olan Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratıyor. Böylece Hazreti Adem ve Hazreti Meryem affedersiniz Hazreti Meryem diyoruz. Hazreti Havva. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın annesi olan dindeki kadın. Adem ile Havva, Adem'in kaburga kemiğinden Allah-u Teala'nın yarattığı Havva bir bütün oluşturuyorlar. Ve bütün bu insanlık bu iki kişiden, yani bir tek anne ve babadan oluşuyor. O güne kadar Allah-u Teala bütün mahlukatı yaratmış. En son yarattığı insan. Kainata yeni bir mahluk, insan ulaşıyor. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından yaratılırken şeytan yeryüzünde fesat çıkaracak olan birisini mi yaratıyorsun diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'ı şeytanın böyle söylemesine rağmen yaratıyor. Yeryüzünde fesat çıkaran aslında insan değil, şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan muhakkak ki vardır.

daima insanları günaha sürüklemek isterler. Gayeleri nedir? Bilirler ki bütün şeytanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Ve insanların da hazmedemedikleri, yaratılışından itibaren karşı çıktıkları, insan adı verilen bu mahluk, şeytanları şiddetle sinirlendirmektedir. Ve de Allah Teala insanı yaratırken ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı hüviyet veriyor insana. Ruh ki Allah'ın ruhudur. Yalnız güzellikleri taşır. Ruh

veya emirler cephesinde bulunmayan Allah'ın asla emretmediği her şey Allah'ın emretmediği, ayrıca bir açıdan Allah'ın emretmediği, ikinci açıdan da Allah'ın yasak ettiği her şey, işte onlar şeytandandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Allah'ın emrettikleri var. Ne diyor Allah-u Teala? Namaz kılın diyor, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin, insanlara iyilik edin, insanları sevin diyor. Sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanı insan yapan da o sevme hastasıdır. En çok Allah'ı sever insanoğlu. Sonra sırasıyla başka şeyler gelir. Herkese göre de başka şeyler değişir. İşte şeytan bütün insanlardan Allah sevgisini almak ister. Nefslere her zaman telkin etmek imkanına sahip olduğu için şeytan türlü desiseleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini, emrettiği fiilleri işlememesini bütün insanlara telkin etmek üzere herkesin etrafında birkaç tane şeytan her zaman bulunur. İşte Allah'tan gelen bir dizayn, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasak ettiği fiilleri işlememek istikametindedir. Halbuki şeytandan gelen bütün talepler Allah'ın emirlerini yerine getirmemek ve yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işlemek istikametinde davetkar bir standart. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin etrafınızdaki olaylara. Kim kime bir kötülük yapıyorsa, haksız bir davranışta bulunuyorsa, orada mutlaka şeytan vardır. Ve kim böyle bir hata işlerse, ona bu hatayı mutlaka onun etrafındaki şeytanlar işletmek için sebepler oluşturmuşlardır. Düşünce sistemine tesir ederek o kişinin o hatayı işlemesine, mesela hırsızlık yapmasına, mesela cinayet işlemesine sebep olmuşlardır. Nerede bir kötülük varsa arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Nerede bir iyilik varsa onun arkasında mutlaka Allah vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği bütün fiilleri işlememeye davet eden Allah var. Diğer tarafta Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye çağıran, bütün emirlerine karşı çıkan, emirlerin asla yapılmamasını isteyen, ne kadar yasak ettiği fiil varsa o fiillerin de hepsini gerçekleştirmenizi isteyen bir başka dizayn her zaman etrafınızda kendisini hissettirir. İşte o şeytandır. Şeytan deyince sadece iblis adlı bir tane şeytan yok. Milyarlarca şeytan şu anda hayatta insanların her birinin etrafında toplanmış durumdalar. Kim hangi kötülüğü işlerse arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Onu kötülüğe davet eden ve o haksız fiili işlemekte onun haklı olduğunu ona telkin eden bir düşünce bazında bütün şeytanlar insanları suç işlemeye davet ederler. Bunların arasındaki

En ağır işlem tabiatıyla bir insanı öldürmektir. Şeytan bunu da emreder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığınız zaman göreceksiniz ki bir tarafta bir düşünce sistemi size kötülük eden bir insana kötülük yapmanız için sizi devamlı zorlamaktadır. Hatta size kötülük yapmayan insanlara da kötülük etmenizi isteyebilir. İşte bu talep sahibi olan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle başkalarına zarar veren bir olayı gerçekleştirmeye çalışan müessese o şeytani bir müessesedir. Şeytan mutlaka orada vardır. Hepinize Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirmemeniz için tesir etmeye çalışan, yasak ettiği bütün fiilleri size süslü ve güzel göstermeye çalışan hep etrafınızdaki şeytanlardır. Düşüncelerinizin bir negatif bir de pozitif kesimi var. Pozitif kesim Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye çalışan bir dizayn gösterir. Ama şeytan ve başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz ve devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeye çağırır. Onları güzel ve çekici göstermeye çalışır. Mesela içki içmek, alkollü içkiler Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş. Neden? Çünkü o alkollü içkiyi biraz fazla kaçıran bir kişi o noktadan itibaren artık normal bir insanın düşünce standartlarına sahip değildir. Onun artık nefsi hakim olur. O zaman o kişi sarhoş bir halde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi hedef ithal edebilir. Şeytan ona o düşünce standartlarının her şeyi ayık olduğu ölçüde kontrol edemeyen bir dizayna onu ulaştırdığı için ona her zaman yanlış şeyler yaptırmak için hazır bir zemin bulur. Ve de bütün gücüyle insanlara Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizin ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi istiyorsa, şeytan da o kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri ise işlemenizi sağlamaya çalışır, gerçekleştirmeye çalışır. Karar mekanizması sizin aklı seliminizdedir. Aklınız karar verecektir. İşte insanın mantık stratejisi onun sahip olduğu hüviyete göredir. Bir çocuk düşünün, haydutların, hırsızların içinde büyümüş, ona hırsızlığı öğretmişler, ona adam öldürmeyi öğretmişler, ona her türlü kötülüğü yapmasını öğretmişler. O çocuk o şartlar içinde yetişmiştir. Başka birisi de tasavvufu yaşayan bir anne babanın evladı olmuştur. Çevre telkinlerine kulak asmamıştır. Allah'ın yolunda ruhunu, içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Onun nefsindeki afetler azaldıkça o afetleri fazıllar aldıkça o kişinin ruhu zaten Allah-u Teala'ya ulaştığına göre nefsi kalıyor geriye. Nefsteki durum ne? O kişinin nefsi ruhu Allah'a ulaştığı zaman %51 nur, %49 karanlığı ifade eder. Başlangıçta da zaten böyleydi olay. Ne vardı? Nefsi vardı kişinin, %100 afetlerle doluydu. Nesi vardı? Ruhu vardı. Allah'ın üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. İşte o denge kurulmuştu. Bebek doğar doğmaz Allah Teala ona ruhundan üfürür. O kişinin, o bebeğin nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. O bebeğin artık ruhu da vardır, doğar doğmaz üfürülür. %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala ruhumuzu geriye istiyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidimize vasıl olduğumuzda, mürşidimizin elini öptüğümüzde ruhumuz vücudumuzu otomatik olarak terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. İşte bu kişi ruhsuzdur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vücudunda nefs vardır. Bir de fizik vücudu vardır. İşte böyle bir noktada yola çıkan kişinin nefsinin kalbine o kişi zikir yaptıkça Allah %2 rahmet nuru %98'e kadar varan fazıl nuru ulaştıracaktır. Ve kişinin kalbi faziletlerle dolacaktır. Eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insan için ideal bir sonuç çıkıyor ortaya. Eğer o kişi ruhunu Allah'a teslim ederse başlangıç dengesine mutlaka gelir. Zaten o denge Allah-u Teala tarafından mutlaka bu noktaya gelinceye kadar korunur. Hatta o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra
Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık zaman süresince dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. O mutluluğu ömrü boyunca tutamaz. Aslında nefsinin kalbi %100 hasletlerle dolu değildir. Ama şeytanın o kişiye hakimiyetini Allah önlemiştir. O hakimiyet artık yoktur ortada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Ruhlarını da teslim etsinler. Fizik vücutlarını da teslim etsinler. Neflerini de teslim etsinler. İradelerini de teslim etsinler. Hepsi farz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz kılınmış insanların üzerine. Kim bunları gerçekleştirirse mutluluğu dört aşamalı bir şekilde yaşar. Allah Teala için hepsini farz kılıyor. Çünkü bir tek gayesi var. Ben diyor insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse benim ruhumu taşıyan, benim ruhumu üfürdüğüm, buna ehil gördüğüm, buna layık gördüğüm insan adı verilen mahluk, benim ruhumu üflediğim mahluk, o mutlu olmalıdır. İşte mutlu olmanın dizaynını Allah Teala insanlara veriyor. Hazreti İbrahim'den bu tarafa. Hazreti İbrahim zamanında sadece Hazreti İbrahim ve ailesinden başlayan bir Allah'a yakın insanlar dizisi o kabilenin bir kısmını tesir altına alıyor. Şimdi Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği dine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Gerçekten kim Tevrat'ı incelerse orada 7 Safa ve 4 Teslim'i ayetlerle net olarak görür. Bir. Bu 7 Safa'nın hepsinin farz olduğunu da görür Tevrat'ta. İki, Hazreti Musa ve ona tabi olanların bu 7 Safa'nın hepsini gerçekleştirdiğini de görür. Öyleyse Tevrat'a baktığınız zaman Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 Safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi teslim etmek. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'ta bulunmak. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte din bundan ibarettir. Başka bir din hiç olmamıştır. Din adı verilen bizim bugün Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini dediğimiz 3 ayrı din gibi görünen dinler aslında 3 ayrı din değildir. Sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bizden ne istediğini kim merak ediyorsa Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e baktığında şunu görecektir ki Allah Teala bütün insanlardan sadece o insanların mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi mutlak olarak gerektirir. Böylece zamanımızda Müslümanlık diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye Yahud kavminin, Musevilerin dini diye ayrı bir din şu anda ya ne yazık ki tatbikatta var ve bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar üç ayrı din olduğunu ve her birinin ayrı bir kitabı olduğunu, bu sebeple dinden ayrılmasının, birbirinden ayrı olmasının gayet tabii olduğunu müdafaa ederler. Oysa ki dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala gerçekten Hazreti Musa'ya kitap vermiştir. Hazreti İbrahim'e vermiştir. Hazreti Musa'ya vermiştir. Hazreti İsa'ya vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir dini Hazreti İsa'ya verdiği İncil'le ayrı bir dini, daha evvel Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'la ayrı bir dini ortaya koymamıştır. Hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o kitapların her birinde Allah-u Teala açık bir şekilde kaydetmiş. Üç kitaplı dinin de oluştuğu muhteva aynı ortamı sergiliyor. Aynı merdivenlerin basamakları çıkılıyor. Yedi tane safa. Bu yedi safa içinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı din. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yeryüzünde harpler yapılıyor. Üç ayrı dinin mensupları birbirini kıyasıya öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan da korkunç bir zevk içinde bu büyük yanlışlığın kurbanlarına bakıyor. Sevgili kardeşlerim, dinler olmadığını, sadece bir tek din olduğunu biz bütün insanlığa ulaştırmak üzere Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Biz dediğim kim? Sadece biz mi? Müslümanlar mı? Hayır. Bir rabbay, bir pastör, bir rabbay, yani Musevilerin kilisesinin başkanı. Bir pastör, yani Hristiyanların kilisesinin başkanı. Bir de biz, İslam dininin temsilcisi, bir müşterek yazı hazırladık. Üç dinin mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık. Gayemiz neydi? Gayemiz dünyadaki bu düşmanlığı bitirmekti. Çünkü dinler yoktu. Ve dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, onun da Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ispat edeceğimiz gibi, yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğunu bütün dünyanın bilmesini istedik.
ve reddedildik. Birleşmiş Milletler de kabul görmedi. En hazini yazıyı biz kaleme almıştık. Bir Müslüman olarak. Dediler ki oradan gelen cevapta siz sizden olan birisine burada Birleşmiş Milletler'de bulunan sizden olan birisine müracaat edin. Biz müracaatımızı yaptık. Müracaatımızı yaptığımız İslam muhtevası içinde bizim müracaatımız reddedildi. Sevgili kardeşlerim, bu dünyaya sülh ve sükunun gelmesini engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa şunu görecekler, yaptıkları boş. Bir gün bütün dünyaya sülh ve sükun mutlaka gelecektir. Ve biz hayattayken gelecektir. İnsanlar başka bir din mevcut olmadığını, İslam alemi kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek Museviler kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek ve İslam alemi, Hristiyan alemi, bütün alemler kendi dinlerinin aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak göreceklerdir. O zaman başka bir din olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Bu çırpınışlar, bu hakikatin dünyaya yayılmasına mani olmaya çalışmak sadece şeytanın dostlarının konuyu engellemesiyle daha bir süre devam edecek. Ama kısa bir zaman sonra bütün dünya dinlerin mevcut olmadığını, Hristiyanlığında, Müslümanlığında, Museviliğinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. Anladıkları zaman ne olacak? Anladıkları zaman sevgili kardeşlerim, o zaman dünya üzerinde düşmanlıklar kalkacak. Birbirine düşman ülkeler olmayacak. Kan dökülmeyecek. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın gerçek standartları yeryüzünde tatbik sahasına konacak. Bütün dinlerin mensupları birbirlerini kucaklayacaklar. Ve diyecekler ki bize öyle öğretmişlerdi, yanlış öğretmişlerdi, size düşman olmamızı telkin etmişlerdi. Bunun şeytanın bir oyunu olduğunu daha yeni öğrendik diyecekler. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri biz nereden biliyoruz? Neden başka hiç kimse bunları söylemiyor?

Çünkü onlara öğretmesi lazım. Gelen insanlar da bu hakikatlerden haberdar değiller. Peki nasıl oluyor da biz biliyoruz? Biz de bilmiyoruz. Bize bunu öğreten herhangi bir kişi değil. Bize bu hakikatleri öğreten Allah. O bize gösteriyor. İncil'de, Tevrat'ta hangi ayetler o yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler bu yedi safa ve dört teslim anlatıyor? Hangi ayetler o dinin, mesela Hristiyanlığın, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, hangi ayetler Musevilere kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu Tevrat'ta, hangi ayetler Kur'an-ı Kerim'de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu anlatıyor? Bunların hepsi ispat vasıtalarıdır. O zaman neyle karşı karşıyayız? O zaman Tevrat'ın, İncil'in tarih sırasına göre konuşuyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in senin Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplar olduğu neticesine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz ki son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah-u Teala, Hz. İsa'ya İncil'i indirmiştir. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim aynı esaslara ihtiva eder. Bunu herkese gözümüz kapalı bir şekilde ispat edebiliriz. Yedi Safa ve dört teslim Tevrat'ın esasıdır. Ve Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Yedi Safa ve dört teslim İncil'in esasıdır. Ve İncil o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yedi Safa ve dört teslim ihtiva eder. Ve Kur'an-ı Kerim o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bütün dünyaya mutlaka ispat edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, buna engel olamayacaklarını göreceksiniz. Son bir dirençle direniyorlar ama elleri mahkum. Biliyoruz ki o günler gelecek. Yani İslam'ın, Hristiyanlığın ve Museviliğin esas ilkelerde birbirinin tamamen aynı olduğu, yani yedi safa ve dört teslimi mutlaka ihtiva ettiğini bütün dinler açık bir şekilde ortaya koyacaklar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın düşmanlarının hiç istemediği bir büyük mutluluk bütün dünyaya yayılacak. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tek bir çatı altında yedi safa ve dört teslimden oluşan bir dünya din birliği kurulacak. Gene Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar bugüne kadar devam ettirdikleri seremonileri gerçekleştirecekler. Müslümanlar
Yine namazlarını kılacaklar, oruçlarını tutacaklar, zikirlerini yapacaklar. Hristiyanlar ve Yahudiler, Museviler, Yahut kavmi ve Yahudi ismi veriliyor. Yahut kavminden geldikleri için. Bir başka isimleri de Museviler. Aynı şeyden bahsediyoruz böyle demekle. Onlar da kendi ibadethanelerinde şimdiye kadar devam eden ritüellerini aynen devam ettirecekler. Hiç kimse kimsenin tatbikatına karışmayacak. Zaman içerisinde tatbikat bu standartlarda devam ederek buraya ulaşmış. O zaman her üç topluluk kendi ritüellerini İslam'da namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak onun esasını teşkil eder. Ama baktığımız zaman Hristiyanlarda da zikrin mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. Musevilerde de mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, dinin geçen yüzlerce, binlerce yıllık zaman parçaları içinde değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Ama temele baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de temelini teşkil ettiğini görmek bizlere huzur veriyor. Ne demek bu? Bir dünya sulhu bu zemin üzerine inşa edilecektir. Öyleyse gelecekten ümitli olmanız için çok sebepler var sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgilerle, huzurla ve mutlulukla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bu konumuzda sizlere bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin üçüncü ayağı. Bu ifade yanlıştır. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir. Bu da yanlış sevgili kardeşlerim. Akaid'in dört ayağından üç tanesi yanlış. Bunların hepsinden daha üstün bir yanlışlık var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık Resul gelmez iddiası, o da yanlış. Öyleyse konumuza adım adım girelim. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesinin bir bölümü yanlış. Çünkü nebiler gerçekten peygamberlerdir. İfade doğrudur. Nebiler peygamberlerdir. Yalnız nebiler peygamberdir. Tabii bu nebiler aynı zamanda da Resul'dür. Ve peygamber olanlar nebilerdir. Nebi Resullerdir. Veli Resuller hiçbir zaman peygamber olmamışlardır. Olmaları da mümkün değildir. Öyleyse şimdi muhtevaya bakıyoruz. Aynı kişiler nebi olunmayan, nebi olunmadan Resul olunmaz diyorlar. Aynı kişiler nebiler peygamberdir diyorlar. Yani peygamber olunmadan, bir kişi kainatın peygamberi olmadan herhangi bir kavmin Resulü olabilecek. Mana oraya geliyor. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlarsa ki bu ayakta, dördüncü ayakta bu olay var. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Onlara göre Resuller de peygamberler, Nebiler de peygamberler. Ama Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler, Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler. Saçmalığın dik alası sevgili kardeşlerim. Her şey yanlış. Nereye bakarsanız her şey dökülüyor. 14 asır sonra İslam'dan geriye sadece bir iskelet kalmış. İslam'ın eti, kemiği, her şeyi yok olmuş. Bacakları koparılmış, kolları koparılmış. İslam mahvedilmiş sevgili kardeşlerim. Şimdi İslam'ı yeniden hayata getirmek, ihya etmek Osmanlı'nın bugünkü torunlarına düşüyor. Osmanlı mirasının sahiplerine. İşte sizler hepiniz Osmanlı'nın bugünkü temsilcilerisiniz. Yani Kırgızistan Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan Türk Cumhuriyeti, Kazakistan Türk Cumhuriyeti, hepsi Türk Cumhuriyeti. Biz de Türkiye Cumhuriyeti diyoruz kendimize. Ama bir şey daha ilave etmemiz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Osmanlı Türk Cumhuriyeti. Damarlarımızda Osmanlı kanı akıyor. Asırlarca evvel bir cihan devleti olan, cihana hükmeden Osmanlı'nın torunları olmakla biz iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, tavsiye ederim. Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye tarihinde Türkiye'nin Osmanlı'nın yükselme devresini bir okuyun. 1299-1699. 400 yıl. Adım adım cihan hakimiyetine gidiş ve nizame alem olmak. Aleme, bütün dünyaya nizam veren Osmanlı olmak. Sonra bu hale gelmişiz. Osmanlılığımızı unutmuşuz. Yetmez. Eğer bize okullarda öğretilen Osmanlı tarihine bakarsanız Osmanlılığımızdan utanmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok soka yutturmuşlar bize. Hakikatler ne kadar çok gizlenmiş bizlerden. Şimdi adım adım ortaya çıkıyor her şey. Konumuza geliyorum. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir ifadesi. Nebilerin peygamber olması itibariyle doğru. Ama kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi, kendilerine kitap verilmediği hususu yanlış. Resullerin kitaplarıyla hükmederler, o da yanlış. Evvela nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber isimlerinin çoğu için onlara kitap verdiğini söylüyor. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti İsmail'e, Hazreti Yakub'a Allah Teala isim isim saymış. Elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı vermiş Allah Teala. Ama daha pek çok nebi adı geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, kendilerine kitap verilmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi, kendisine nebi olarak Allah Teala kitap veriyor. Bizim saflar diyorlar ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor son nebidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar akaidde bunu uyduruyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Ama peygamber ifadesi neyse ki doğru, bir doğru olan tarafını yakalayabiliyoruz gene çok şükür. Sevgili kardeşlerim, her bir ayette Allah Teala o peygamberine kitap verdiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Ayetleri bulup birer birer sizlere sunmak da bizim üzerimize borç olsun. Ama şimdi sizlere bu konuya son verebilecek olan asli ayeti söylemek istiyorum. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki biz o zaman ki nebilere dedik ki ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Nebilere kitap da verdiğini, hikmet de verdiğini söylüyor. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Allah Teala başka ayetlerde nübüvveti ve kitabı birlikte verdiğini, nebilerin o kitaba dayalı olarak hükmetmesini sağlamak üzere olduğunu söylüyor. Bizim ihsanlar arasında bu konu geçti ve son derece açık olarak Allah Teala nübüvveti kitapla birlikte verdiğini ve o kitaba dayalı olarak nebinin, peygamberin hükmetmesini emrediyor. Bunun bir Allah Teala tarafından kanun haline, usul haline getirildiğini buyuruyor Allah Teala. Ama olay açık ve kesin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konudaki bütün ayetlerle beraber bir defa daha huzurlarınızda olmak istiyoruz. Onun için bu konuşmamızda bir defa kesin olarak şunu ispat ediyoruz ki Allah Teala ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Yani kitabı nebilerine verdiğini söylüyor, resullerine değil. Diğer ayetleri de tekrar bu konuya döneceğiz ve size birer birer ayetleri teker teker okuyacağız. Öyleyse demek ki Allah Teala nebilere kitap vermiş ve hikmet vermiş. Devam ediyor Allah Teala. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ey nebiler diyor, sizlerden hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Ve bunu dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Misak veriyor musunuz diyor söz kelimesinden. Kur'an'daki ifade misak kelimesi. Bana misak veriyor musunuz? Bunu dilinizle ikrar ediyor musunuz? Nebiler diyorlar ki misak veriyoruz ve bunu ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de ey nebiler sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. Demek ki Allah Teala resullere değil, yani nebi olmayan resullere değil, nebi olanlara, nebilere kitap veriyor ve peygamber adlarını, nebi adlarını birer birer devreye koyduğu ayetler var. Onlardan da size bahsedeceğiz inşallah. Burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın dizaynında nebiler demek ki kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kitap verilmeyen peygamberler, kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler mutlaka peygamberdir. Zaten ayette onu söylüyor, peygamberdir. Nebilerdir. Ama kitap verilmeyen, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi yanlış. Gelelim resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesine. Yani nasıl demişlerdi ki bütün nebiler, bütün resuller aynı zamanda nebidir. Burada da bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyorlar. Oysa ki bu büyük bir yanlış. Evvela bütün resuller peygamber değildir. Bu konu daha evvelki konuşmamızda geçmişti. Orada ne demiştik biz? Demiştik ki Resuller peygamber değildir. Veli Resuller, kavim Resulleri peygamber değildir. Onlar Veli Resuldürler. Nebi Resul değildirler. Ve ne görmüştük? 1000 tane Resul'e, Veli Resul'e karşılık sadece bir tane Nebi Resul geliyor. Kur'an'da geçen her Resul kelimesinin peygamber olmadığı kesin bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi bu iki dizaynın muhtevasına baktığımız zaman gerek Allah-u Teala'nın bütün kavimlere Resul göndermesi, ard arda göndermesi sebebiyle Resuller peygamber değildir. Hangi Resuller peygamber değildir? Kavim Resulleri, Allah'ın bütün kavimlere gönderdiği Resuller peygamber değildir. Ama akaid bütün Resulleri peygamber olarak kabul ediyor, hem de kendilerine kitap verilmiş peygamberler olarak kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kavim Resullerinden birine bir kitap yazdırırsa bu kitap asla şeriat kitabı olamaz. Bir veli resul huzur namazının imamı olarak vekaleten görevi alsa da asla o bir nebi değildir. Bir nebi olmadığı için kendisine bir şeriat kitabı verilmesi asla mümkün değildir. Hazreti İbrahim zamanındaki şeriat kitabının aynı Hazreti Musa'ya verilmiştir. Gene o kitabın aynı, yani şeriat hükümleri itibariyle aynı Hazreti İsa'ya verilmiştir. Aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de verilmiştir. Hepsi de nebidirler, peygamberdirler. Resullerin hepsinin peygamber olmadığını zaten ispat etmiştik. Burada resullerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğu iddiası var. Hem bütün resuller peygamber değildir, bu açıdan yanlış. Bu akaidin dördüncü ayağı, hem de Resullere değil, Nebilere kitap verilmiştir. Allah-u Teala da kitaptan zaten şeriat kitabını kastediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim diyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanlara da yani şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de şeriatı aynı şeriat. Bu şeriatın temel hükmü ne? Bu şeriatın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden bu hükme varıyoruz? Çünkü Allah Teala söylüyor, sana diyor bu şeriatı vermekten muradımız dini ayakta tutmanız için. Bir, fırkalara ayrılmamanız için. İki, ve o müşriklerden olmamanız için. Çünkü diyor Allah Teala müşriklere senin söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece takva sahibi olun ve şirkten kurtulun ifadesi müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Şimdi bu ayetle Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerini karşılaştırmamız lazım. Rum 30'da Allah Teala diyor ki Habibim veçhini hanif olarak dine doğrult. Dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için, ihya edilmesi için sen bütün gücünle çalış ve hanif olarak çalış. Kimdir hanif? Hazreti İbrahim'in hanif dininden bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in dini hanif dini diyor. Hanif dininin özelliklerine giriyor Rum suresi 30. ayet-i kerime. O hanif diniyle, hanif fıtratıyla veçhini dinin kıyamda kalması için ikame et ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. İşte kayyum olan din, yani ezelden ebede kadar devam edecek olan din sadece o dindir. Hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala bütün insanları mutlaka hanif fıtratıyla yaratır. Neden? Çünkü sadece hanif fıtratıyla yaratılan insanlar hanif dinini yaşarlar. Bütün insanları kainatın tek dinini yaşayabilecek olan özellikle fıtratla yaratıyor Allah Teala. Hanif fıtratıyla yaratıyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne hanif dinini insanlık tarihi boyunca Allah Teala değiştirdi,

dindir diyor Allah Teala. Yegane dindir. Peki bu dinin özelliği ne? Bir sonraki ayet-i kerime bu dinin özelliğini söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Diyor ki Allah Teala, ona ulaşmayı dile. Münib ol. Allah'a ulaşmayı dile. Bu din Allah'ın kayyum dinidir diyor. Ve ona, yani Allah'a ulaşmayı dile diyor. Bir sonraki ayette Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Nasıl acaba bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse hangi müşriklerden olmuyor? Kimdir bu müşrikler? Bütün insanların şirkte olduğunu görüyoruz şimdi. 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleriyle Şura 13'ün arasındaki illiyet rabıtası. Her ikisi de fırkalara ayrılmaktan bahsediyor. Her ikisi de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ve onun şeriatının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da verildiğini söylüyor. Aynı din, bütün insanların aynı dinde oluşu ve iki ayette, iki grup ayette fırkalara ayrılmaktan bahsettikten sonra insanların şirkte olduğundan bahsediyor. Her ikisinde de şirk geçiyor. Senin söylediğin şey müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala Şura 13'te. Ve söylediğinin ne olduğu da onun arkasından zaten açıklanmış. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Bakınız, Rum 31'deki ifade münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmayı dile. Ve takva, ona takva sahibi ol. Yettekuhu, ona takva sahibi ol diyor. Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki Şura 13'te ne diyor? Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişiyi takva sahibi kılan ne? Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. İkisinde de aynı fiil var. Münib, münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile. Yehdi ileyhi men yunib. Münibine ve yunib kelimesi aynı kökten geliyor. Kim yunib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan bahsediyor Allah Teala Rum suresinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Rum 32'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yeter mi? Yetmez. Her ikisinde de fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Rum Şura 13'te Allah Teala fırkalara ayrılanlardan

olma, fırkalara ayrılanlardan olmayasınız diye, fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye size aynı şeriatı verdim diyor. Rum 30'da da gene dini ayakta tutma olayı var. Kendini dini ihya etmek üzere, hayatta tutmak üzere ve Çin'i ikame et diyor ve Çin'i ayakta tut. Arkasından da zaten fırkalara ayrılmama müessesesi geliyor. Allah'a ulaşmayı dile, fırkalara ayrılanlardan olma. Fırkalara ayrılanlar kim? Müşrikler. Her ikisinde de müşriklerden bahsediyor. Şirkten kurtulmak için ne olduğunu da söylüyor. Münip olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki sadece bir tek din var. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da haniftiler. Yani Arapça ifadesiyle İslam'dılar. Kendileri ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sahabe de ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir müessese görüyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini, tek şeriat ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. Hanif olan bir peygamberdi, nebiydi. Şimdi insanlarda Kur'an'a tamamen ters düşen bir iddia var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildir, aynı zamanda son resuldür diyorlar. Şimdi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ifade aynen şöyle. Diyor ki Allah Teala Muhammed, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Nebiler onunla sona erer diyor Allah Teala. Nebilerin hitam bulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nebilerin hitam bulduğu, sona erdiği bir nokta var. O nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatemül Enbiya. Hatemün Nebiyin. Nebilerin mührü, nebilerin sonuncusu. Ama Resullerin sonuncusu demiyor. Kur'an-ı Kerim böyle mi diyor? Onlar da tam aksini iddia ediyorlar. Diyorlar ki, hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resuldür. O zaman soruyoruz onlara, yani siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyeceğini mi iddia ediyorsunuz? Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür. Ondan sonra bir daha Resul gelmez. İşte şimdi bu konuyu da aydınlatmak üzerimize farz oldu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir mi, gelmez mi? Evvela başka bir konuda bu konuşmamızda size sunduğumuz Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman ki biz nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra
bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinizi ve iman edeceğinize dair bana misak verin. Ve bunu dilinizle de ikrar edin. Bütün nebiler diyorlar ki, misak veriyoruz, ona yardım edeceğimize ve ona iman edeceğimize dair, bizden sonra gelecek olan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize dair misak veriyoruz ve bunu dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. O zaman bir olayla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o nebilerin içindeydi ya da değildi. Şimdi bizim saflar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların içinde değildi ve orada bahsedilen Resul de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, insanlar sanki yalanları hiç meydana çıkmayacakmış gibi fütursuzca yalan söylüyorlar. Ama ellerindeki kitaplar böyle söylüyorsa onlar ellerindeki kitapları tasdik ediyorlar sadece. Şimdi hakikate dönelim. Acaba o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mıydı, yok muydu? Ahzab suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz nebilerden Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan, Hazreti İbrahim'den söz aldığımız zaman, misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Bu durumda hiç kimse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğunu hiç kimse inkar edemez. Allah Teala nebilerden misak aldığımız zaman senden de misak aldık diyor. O nebilerin arasında sen de vardın diyor. Sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Kur'an sadece bu ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini söylemiyor. Bakınız, Allah Teala ne kadar net bir şekilde Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde neler söylüyor. Habibim, bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim, göklerin bir duhanla, dumanla kaplanacağı günü gözetle. Biliyorsunuz, duhan kıyamet alametlerindendir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra vücut bulacak olan bir olayı bahsediyor Allah Teala. Aslında olay bir duman kelimesiyle anlatılmış ama aslında dünyayı saran bir fitne. Nasıl bir fitne sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün hakikatlerinin daha evvelce unutulduğu, Yahudilikte unutulduğu, daha sonra Hristiyanlıkta unutulduğu kesin mi? Eğer kesin olmasaydı, Yahudilerin ve Hristiyanların büyük kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olmazdı. O küçük kısmı gibi onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe bundan büyük memnuniyet duyarlar. Duyarlardı. Duymaları gerekirdi. Ama Hristiyanların da büyük kısmı %90'dan fazlası, Yahudilerin de %90'dan fazlası
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bütün ayetleri yalanlamaya uğraştılar. Hep ona karşı çıktılar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu Yahudilerin ve Hristiyanların hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında Habibim sana indirdiğimiz ayetler için biz onlara nasıl inanmayız ki? Onlar bizim hayatımızı yansıtıyor. Bu tarzda bir ifadeyle bu ayetlerin indirilişine sevinç gözyaşları döken Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsediyor Allah Teala. Ne olmuş? Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti Musa'ya Tevrat iniyor. Ve ona tabi olanlara insanların büyük kısmı karşı çıkıyor. Sonra ondan asırlarca sonra Hazreti İsa'ya İncil iniyor. Ve bütün Yahudiler ona karşı çıkıyorlar. Aslında bütün Yahudiler değil, Yahudilerin 190'dan fazlası. Çünkü %10'dan azı gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nasıl Hristiyanların ve Yahudilerin %10'dan daha az kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerden büyük mutluluk duyuyorlarsa, onlarla aynı hüviyeti paylaşıyorlarsa, sevinç gözyaşları döküyorlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetler sebebiyle, onlar da aynı statüde olmuşlar. Ve neticeye ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan nübüvvet kendisine verildikten sonra ayetleri herkese ilan etmeye başlayınca Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı dinlerini unutmuş, çoktan dejenere olmuşlardı. Ama küçük kısım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylüyorsa aynı şeyleri yaşamaktaydılar. Yahudilerden de küçük bir kısım, Hristiyanlardan da küçük bir kısım hepsini aynen yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayetlerle büyük bir mutluluk yaşıyorlardı. Çünkü yaşadıkları hayatın aynını söylüyor. Nasıl olmuş bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı şeyleri paylaşıyorlar? Hazreti Musa zamanından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bir takım insanlar nesiller boyunca birbirine tabi olarak gelmişler. Hiç geleneklerini, Allah'tan inen gerçek ayetleri hiç değiştirmemişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşıp mutlaka tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler, irşada ulaşmışlar. Arkadan da Allah Teala onlardan bir kısmını irşat makamına tayin etmiş ve gelecek nesillere devamlı her neslin irşat makamına ulaşanları kendisinden sonra gelecek olan nesillere tabiyet vermiş. Tövbe ettirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Musa'dan o güne kadar gelen bir gelenek, o güne kadar ulaşan bir insan dizisi var. Tabiyetle, yani ihsanla tabiyetle o güne ulaşanlar. Neyi yaşıyorlar? Aynını yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesabe neyi yaşıyorsa aynını yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın 7 safhası dediğimiz safhaların hepsini zaten yaşamaktalar adamlar. Her konunun ispatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olarak geldikçe sevinç gözyaşları döküyor adamlar.
Hristiyanlar da Hazreti İsa'dan sonra o devirde o güzellikleri yaşamışlar. Tabiyeti gerçekleştirmişler hepsi. Ondan sonra asırlar boyunca gene el öpmek suretiyle, tabiyet suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrine ulaşmışlar. Ama gene toplam Hristiyan nüfusun %10'undan azı. Sadece onlar seviniyor. Aynı din yaşanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiçbir değişiklik olmamış dinlerde. Kur'an şeriatların bir olduğunu, dinin tek olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de aslında hanif olduğunu söylüyor. Hanif zaten İslam demek. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habibim sen gelecekteki o günü gözetle ki gökyüzünü bir duhan saracak, fitne saracak manasına kullanıyor Allah Teala. Kıyamete yakın bir devre, duhan olayı kıyamete yakın bir devre. Kime söylüyor Allah Teala bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın bir devredeki olaylar dizisini görecek. Allah Teala ona gösteriyor. Onlar, bu bütün insanları saracak olan bir azaptır diyor Allah Teala. Neden? İnsanlar Allah'ın yolundan bu sebeple, bu büyük fitne sebebiyle sapıyorlar. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Öyle bir kavram Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde bütün insanların üzerine defalarca farz kılınmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak 12 defa üzerinize farz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, üzerinize 12 defa farz. Ve bu farz yok sayılıyor zamanımızda. Unutulmuş artık insanlar tarafından. İşte diyor Allah Teala o zaman diyecekler ki ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Neden azap? İnsanlar huzursuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan dalalette, küfürde, gideceği yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, tağutun dostu, tağutun kulu, elbette bu insanlar azap içerisinde olacak. Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır diyecekler diyor Allah Teala. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala'nın cevabına bak. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede onlarda ibret almak? Onlara Allah'ın Resulü geldi de ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve meczup dediler, deli dediler. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala? İşte sevgili kardeşlerim, kendisinden yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyor Allah Teala. O Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek. Evvela Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ispat ediyor ki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Yani o gelecek olan Resul mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. Aynı Resul. Duhan suresinin 14. ayet-i kerimesindeki Resul. Kıyamete yakın bir devre. Ali İmran 81'de de aynı Resul'den bahsediyor Allah Teala. Bu iki grup ayetten sonra acaba hala inkar edenler var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla bir Resul gelmeyecektir. O son Resul'dür ve son Nebi'dir deyip son Nebi olduğu kesin. O son Resul'dür aynı zamanda diyenlere ithaf olunur. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bu kadar değil, bitmedi. Geliyoruz. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine. Bugünkü panoramayı bütünüyle veriyor Allah Teala orada. Diyor ki o gün
birçok insan büyük bir hüzne kapılacaklar. Diyecekler ki, ah keşke ben o Resul'e tabi olsaydım. Ah keşke ben falanı kendime dost edinmeseydim ki onun yüzünden Allah'ın yolundan saptım. İşte bu falan filan, bu din adamları. Hangi din adamları? Hayır, hepsine söylemiyoruz. Din adamlarının televizyonları parsellemiş olanları, bile bile yalan söyleyenleri. Bu ayetler açık bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir Resul'ün geleceğine kesin işaretler taşıdığı halde onu reddedenleri ve bunu söyleyecek olanları konuşturmamaları, konuşturmayanları, onlara dikkatle bakın. İşte bu insanlar bugünkü din adamlarının yüz karasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neticeye geliyoruz. 27-28. Ayetleri söyledik. 29 ve 30. ayetlerde, ah keşke ben falancayı dost edinmeseydim. Ah keşke ben o Resul'e tabi olsaydım diyen insanların bu ifadelerinden sonra Allah-u Teala diyor ki, Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı, Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'ı terk edip gitti. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. O Resul'ün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğunu iddia eden saflar var. Ve hey gafiller, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Kur'an terk edilmiş midir? Âl-i İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala demiyor mu? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun içinde işkence var, bu buğzun içinde öldürülme var. Onlar size kötü davrandığı halde, size düşman olduğu halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabenin Kur'an'dan Kur'an'ı terk etmeleri. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren saf var mı içinizde? Kur'an'dan 100 yıllar sonra bir Resul geliyor. O Resul'ün kavmi Kur'an'dan sapmış. Kur'an'ı terk etmiş. Terk etmemiş mi? Kur'an'da nerede şimdi İslam'ın 7 tane safhası? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Üniversitelerimizde öğretilmiyor. Öğretilmediği için herkes dalalette. Öğretilmediği için herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyorum. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. 60 milyondan fazla insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yürüyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, sizler de onun içindesiniz, o grubun içindesiniz. O grubun demekle cehenneme gidecek grubun demek istiyoruz. Bu kadar kolay bir sebeple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala hepinizi cennete alacakken, bunun söylenmesine mani olmak, insanlara ulaştırılmasına mani olmak, bunu yapıyor bugünkü bizim televizyonu parsellemiş olan din adamları. Bu hakikatlerin topluma, kamuoyuna ulaşmasına mani olmaya çalışıyor bütün güçleriyle bu insanlar. Bu bir sahtekarlıktır. Öyleyse neymiş efendim? Üç grup ayet. Birinci ayet, Âl-i İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dahil olduğu nebilere sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Kesin ve açık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra bir Resulün geleceği, ama nebi olmayan bir Resulün geleceği kesin. Duhan Suresinin
10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimeleri. Geleceğe bakan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet alametlerinden biri olan Doğan olayı ve o Doğan olayının olduğu devrede bir Resul'ün ondan bin yüzlerce sene sonra bir Resul'ün var olacağı hakkında kesin bir hüküm. Doğan 10, 11, 12, 13, 14. Ve Furkan suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, asırlarca sonra öyle bir Resul geliyor ki Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu söylenmiyor mu size yıllardan beri sevgili kardeşlerim? İslam'ın yedi safhası da terk edilmiş. Deveyi çalan hamuduyla beraber çalmış. Ne Allah'laşmayı dilemek var artık din literatürü içerisinde, ne irşat makamına ulaşıp tabi olmak var, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var, ne fizik vücudu Allah'a teslim etmek var, ne nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmek var, ne irşada ulaşmak var, ne de iradeyi Allah'a teslim etmek var. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bundan 14 asır evvel sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bunu defalarca ispat ettik size. Açın www.mihr.com'u, bakın orada yüzlerce saat, hayır artık binlerce saat diyebiliriz. 3000 saatten fazla konuşma var çünkü. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynında her şey açık ve kesin olarak orada yer alıyor. Ve insanlar şu anda cehenneme doğru hızla yürürken sadece bu hakikatleri bilmedikleri için yürüyorlar. Ama öğrenmelerin zamanı gelmiştir. Artık dini yanlış hükümlerle insanları tanıtanlara susmak düşer. Kur'an onların sözleriyle şekillenemez. Ve Kur'an bütün kurtarıcı hükümleriyle unutulmuş. Mehmet Akif Ersoy da Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunları söylüyordu ve açıklamalarını örttüler. Sevgili kardeşlerim, artık örtülemez. Çünkü darbe çıktı. Göklerden insanlara bu söylediklerimiz ulaştırılıyor. Olay bitmiştir. Hiç kimse Allah'ın hakikatlerini artık örtmek imkanının sahibi değildir. Dinin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel yedi tane safa mutlaka bütün insanlara açıklanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam, tasavvuf ve Kur'an kavramları isimli serimizin bir yeni bölümünü bu akşam beraberce inşallah işleyeceğiz. Fatiha suresi. Fetih, açış demek. Fethetmek demek. Fatiha'da Kur'an'ın başlangıcındaki ilk sure. Namaz kılan bir insan eğer sünnetleri de kılıyorsa günde 40 defa Fatiha suresini okumak durumundadır. Biz borçlar da kıldığımız için, hamd ve şükür namazları da kıldığımız için her gün bu rakam çok daha ötelere geçiyor. Her vaktin borçları da kılınıyor. Ve hamd ve şükür namazı da kılınıyor. Bazen bir günde iki defa, eğer ayrı ayrı yerlere gidiyorsak üç defa kılınması da söz konusu olabiliyor hamd ve şükür namazının. O zaman bizim Fatiha'lar 50'ye 60'a ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'deki teslimlerden birincisini mutlak olarak içeren bir sure. Ruhun teslimi Fatiha suresinin muhtevası içerisinde. Hidayet, dalalet mefhumları, Allah'a kul olmak. Fatiha suresi bütünün tek başına büyük bir kısmı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kovulmuş, rejmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Kur'an-ı Kerim ve Fatiha böyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir.

Sadece zahiri alemi yaratmamıştır Allah-u Teala. Bütün alemleri yaratmıştır. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olandır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Mürşidimizin, hidayetçimizin kim olacağını göstermeni yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ne ulaştır? Sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayrıl magdubi aleyhim. Gadab duyduklarımızın yolu değildir. Öyle dallin ve dalalette olanların da yolu değildir. İşte cümle cümle Fatiha suresi bunları söylüyor. Öyleyse baştan başlayalım. Kur'an'ın bu başlangıç suresinin ruhuna girelim. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah-u Teala. Daha doğrusu biz Allah'a bunu söylüyoruz. Kur'an'daki bütün sureler Allah'ın bize emirlerini ifade ettiği halde bu surede Allah'a hitap eden biziz. Bunun için her namazın her rekatı mutlaka bir Fatiha içerir. Biz Allah'a münacat ve müracaat ediyoruz Fatiha suresiyle. Hamd alemlerin Rabbinedir diyoruz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde hamd ve şükür söz konusu. Allah-u Teala şükür konusunda buyuruyor ki Dehr suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. İmma şekura, imma kefura. Öyleyse şükredenler küfrün tersinde olanlardır. Kalplerinde küfür yazmayanlar şükredenlerdir. Aslında bu tam bir tarif olmuyor. Küfretme müessesesi, kalbinde küfür taşıyan herkes için geçerli olabilir. Şükretme ise küfür müessesesinin dışındaki
bir kavram, aynı yerde başlayıp aynı yerde bitmiyorlar. Bir insanın kafir hüviyeti nerede biter? O kişi 14. basamakta Allah'ın 10 ihsan verdikten sonra mürşidine ulaştırdığı yerde mürşide tabiyetle Allah adına mürşide teslim olmakla sona erer. Allah adına mürşide teslim olmakla küfür meselesi sona erer. Neden? Çünkü Allah-u Teala kişinin başının üzerine devrin imamını getirdikten sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine iman kelimesini yazar ve kişi böylece kalbinde de iman olan birisi olur. Yani mümin olur. İşte kim mümin olmuşsa şükür ona hastır. O şükredenlerdendir. Amin olma noktasından itibaren de şükür meselesi başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra her gün Allah-u Teala onu şekilden şekle sokar. Allah'ın hedeflerine yöneltecek özellikler kazandırır. Bunları kazandıkça kişinin şükrü söz konusu olur. Bu alemlerin ötesinden bize ulaşan her şey için Allah'a hamd ederiz. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları hamdi gerektirir. Alemlerin Rabbine hamd olsun diyoruz. Bu alemin dışından bize ulaşan her şey Allah'a hamdi gerektirir. Ve şu dünyaya ait olan fizik nimetlerin hepsi de şükrü gerektirir. Allah bize mal vermişse, para vermişse, Allah'a şükrederiz. Fizik standartlarda Allah bize rızık vermişse, şükrederiz. Allah-u Teala'nın fiziğin ötesinden, şu zahiri alem fiziğinin ötesinden bize gönderdiği her şey içinse Allah'a hamd etmemiz asıldır. Ve Allah-u Teala bu sebeple alemler kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet olsun diye yaratmış Allah-u Teala. Seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. Rahmet olasın diye yarattık diyor. Öyleyse alemlerin Rabbi olan, bütün alemleri yaratan ve alemlerin hükümdarı olan Allah'a hamd ediyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman ismi de, Rahim ismi de Allah'ın esmasındandır, isimlerindendir. Rahim esmasıyla tecelli ve Rahman esmasıyla yardım asıldır. Öyleyse Allah'ın iki türlü tesiri var insanlara. Bütün insanların yaşaması için onların ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratan ve onların emirlerine veren Allah'tır. Bütün insanlara Allah'ın Rahman esması bunları sağlar. Kişilerin oksijen ihtiyaçlarını
karşılar Allah-u Teala, insanları yaşatır. Onlara denizler vücuda getirmiştir. Denizde balıklar vücuda getirmiştir. Havada, karada her türlü gıda maddesini, rızkı onlara teslim etmek için hazırdır Allah-u Teala. Yani kulunu yaratan Allah-u Teala, onu yaşatacak olan sistemi de ondan evvel yaratmış ve dünyayı insana faydalı bir hüviyete ulaştırmıştır. Bundan bütün insanlar faydalanır. Bütün insanlar nefes alır. Bütün insanlar Allah'ın rızkından yerler. Bütün insanlar yaşamak için gerekli şartların Allah-u Teala tarafından sahibi kılınmışlardır. Bütün bunları vücuda getiren Allah'ın Rahman esmasıdır. Rahim esması ise bundan çok farklı bir hüviyet gösterir. Allah'ın Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere çalışan bir esmadır. Başkalarına bir tesiri yoktur. Onlar Rahim esmasının vücuda getireceği güzelliklerden faydalanamazlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve 28 basamaklı İslam merdiveninin ilk ikincisinde takılıp kalanlar. Onlar Allah'ın Rahim esmasına hiçbir zaman muhatap olamazlar. Öyleyse onlar ömürleri boyunca sadece Rahman esmasından istifade edeceklerdir. Allah'ın verdiği yaşamları için gerekli olan her türlü imkanı kullanacaklardır. Bütün insanlar bu hakkın sahibidir. Ateist de olsalar sahibidirler, şeytana da tapsalar sahibidirler. Allah'ın Rahman esmasının her çeşidinden bütün insanlar istifade etmek yetkisinin sahibidir. Ama Allah'ın Rahim esması deyince orada durun sevgili kardeşlerim. Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerindir. Sadece onlar bu esmadan faydalanırlar. Yani kim üçüncü basamağa geçmişse, yani kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah bu talebi o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görür. Üç unsur birden aynı anda oluşur ve Allah derhal o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Nefsi emmarede olan herkes Rahman esmasından istifade eder. Ama Rahim esmasından kişinin istifade edebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Diyor ki Yusuf suresinde 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar şerri emretmezler. Onlar hayrı emredecek olanlardır. Öyleyse Allah'ın Rahim esmasının tecellisi ne sağlar? Dördüncü basamakta Allah kişiye Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra ne oluyor? Bu tecellinin arkasından Allah o kişinin bu tecelli o kişinin gözlerindeki bir gizli perdeyi, hicabı mestureyi alıyor. Aynı zamanda o kişinin görme hastasını örtülü tutan Gıcavet isimli
bir örtüyü de alıyor. Dikkat edin, gözlerin hicabı, mesturesi, gizli perdesiyle görme hastasının kışaveti aynı şey değildir. Birisi görme hastasının özelliğini taşır, öteki bakmanın vasıtası olan gözün özelliğini taşır. Bakmak ve görmek aynı şey değildir. Görmek zihne aittir. Bakmak göze aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda gözlere ait olan kesimde hicab-ı mestüre var. Ama gözün gördükten sonra ulaştırdığı yerde gışavet var. Yani bir nevi baktıktan sonra görme işlemi. Sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin gözleri üzerindeki hicab-ı mestüreyi ve görme hastasının üzerindeki gışaveti almazsa o kişi göremez. Sadece bakar ama göremez. Allah onu alıyor. Rahim esması bunu sağlıyor. Sonra gene rahim esması o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ve işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Daha sonra rahim esması o kişinin kalbindeki ekinneti, idrak edememe engelini, idrak etmeye engel olan ilahi kompütürü alıyor, yerine idrak etmeyi sağlayan yeni bir ilahi kompütür getiriyor. İlahi bilgisayar. Kişi idrak etmeye başlıyor. Arkadan o kişinin kalbine ulaşan Allah, kalbindeki mührü şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Kalbin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indiği için. Sonra rahim esması o kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ve rahim esması o kişide tecelli ederek o kişinin irşat makamını hacet namazıyla görmesini Allah Teala sağlıyor. Hidayetçiyi gösteriyor kişiye. Bundan sonra o kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra zikir yapmaya başlıyor. Rahim esması Allah'ın katından rahmet, faz, rahmet, salavat isimli 4 tane nur indiriyor. Rahim esmasının hakimiyet unsuru rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları bu sebeple taşıyıcıdır. Fazlı ve salavatı beraberinde taşır. Ve Allah'ın katından gelen, rahim esmasıyla gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, rahim esmasının tecellileridir. Gelirler nefsin kalbine ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başlar. Ve bu toplanma boyunca ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına gidecektir. Ve kişinin Allah'ın katından gelen rahmetle fazlan ötede Allah'tan aldığı sekinet isimli bir nur var. İrşat makamının başına gelen ve onun başından onu dinleyenlerin kalplerine ulaşan Allah Teala'nın bir başka nuru söz konusu. Bu nur Allah'ın mükafatıdır. Feyz isimli
bir nur gelir. İrşat makamının başının üzerinde.

Rahim esması o kişinin kalp gözünü açar. Rahim esması o kişinin kalp kulağını açar. Bütün manevi güzellikleri o kişide oluşturan hep Allah'ın Rahim esmasıdır. Nefs kalbindeki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ve onun ötesindeki bütün velayet makamlarının oluşmasında rol oynayan Allah Teala'nın Rahim esmasıdır. Sonra ne oluyor? Fatiha suresini diyor, Er-Rahmanir-Rahim dedikten sonra Maliki Yevmiddin buyuruyor Allah Teala. Din gününün sahibi diyor. Din günü için kıyamet günü de geçerli. Din günü için irşat makamına tabi olduğumuz gün de geçerli. Genel anlamda kıyamet günü din günü olarak adlandırılabilir. Fatiha suresinde bir anlamı odur. Ama ikinci bir anlam daha taşıyor. Arkasından gelen kavramla ilişkili olduğu için. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Din günü kıyameti ifade ettiği gibi bir anlamda aynı zamanda irşat makamına kişinin tabi olduğu günü de, tabiyet gününü de, tövbe gününü de ifade ediyor. Din, vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Din, ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslimidir. Öyleyse dinin teslimin başladığı nokta dinin başladığı noktadır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Öyleyse böyle bir noktada 14. basamakta din başlar. Dinin başlangıç noktasında ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsiniz tezkiyeye başlar. İradeniz tezkiye olunan oranda güçlenmeye başlar. Fizik vücudunuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak, yani nefsin kalbinde ne kadar fazilet birikmişse o kadar fazilet ve rahmet birikimi kadar şeytana kul olmaktan kurtulur. Öyleyse din günü bir insanın dünya hayatındaki din günü Allah'ın 10 tane ihsan verdiği bu kişinin mürşidine tabi olduğu andır. O gün o kişi için din günüdür. Ve Allah-u Teala din gününün sahibidir. Aynı zamanda dinin hesap faslı mahkeme-i kübrada olur. Öyleyse kıyamet günü de başka bir açıdan gene din günü adını alıyor. Allah-u Teala din gününün sahibi dedikten sonra buyuruyor ki Maliki yevmiddin İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Yalnız sana kul oluruzun din günüyle alakasına baktığımız zaman buradaki din günü kavramının mürşide tabi olunan gün olduğu, bu tarafının ağırlık kazandığı sonucuna ulaşıyoruz. Çünkü tabiyetle beraber din günü hak günü oluyor.

yakın günü Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşide tabiiyeti anlatıyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde ise diyor ki zâlikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür diyor. Hak gününün özelliğini veriyor. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol olarak seçer diyor Allah Teala. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur buyuruyor. İşte o gün hak günü, din günü, Allah'a birinci kulluğumuzu gerçekleştirmek üzere ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a ulaştığı gün ruhumuz Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluğu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra nefsimiz Allah'a teslim olacaktır. Nefsimiz Allah'a kul olacaktır. Daha sonra irademiz Allah'a teslim olacaktır. İrademiz Allah'a kul olacaktır. Allah'a kul olma müesseseleri ard arda geliyor. Ve kul olunacak bir tek merci var. Kul olmanın ise başlangıcı din günü. Maliki yevmiddin ile İyyâke nâbüdü ard arda geliyor. Din günü kul olmanın, Allah'a abd olmanın başlangıç noktası. Ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Allah'a kul olmak. Demek ki Fatiha suresi bir açış. Allah'a kul olmanın açışı. Başlangıç noktası. Ve buradaki muhtevada her şey açık olarak görünüyor. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize teslim olsunlar diye yarattık diyor. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etsinler diye yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a kul oluruz. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah-u Teala'ya biz diyoruz ki bizim münacatımız, bizim yakarışımız, bizim Allah'a müracaatımız, aynı zamanda dilekçe vermemiz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi Allah'a tapmak, birisi Allah'a kul olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yalnız Allah'a kul olmak din günü başlıyor. 10 tane ihsan alıyoruz Allah Teala'dan. Mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Bu sefer de 10 tane
nimet alıyoruz. Kulluğun başladığı nokta 10 tane nimetle başlar. Rahim esmasının sağladığı 10 tane nimet. Devren imamın ruhu başımızın üzerine geliyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. Küfür kelimesini kalbimizden atıyor. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya. Din günü başlıyor. Bu sebeple din gününün sahibi ifadesiyle yalnız sana kul oluruz ifadesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Ve Allah-u Teala söylediğimiz gibi bütün insanları başka bir şey için değil, sadece Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Hepimiz Allah'a kul olmak üzere yaratılmışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kul olmanın başlangıç noktası din günü, yani tabiiyet günü. Bu tabiiyet Allah-u Teala'nın bizi irşat makamını göstererek oraya ulaştığımız ve tabi olduğumuz anda gerçekleşiyor. Gerçekleşince ne oluyor? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte ayet-i kerimenin, surenin bundan sonraki muhtevası bununla alakalı. İyyâke nâbüdü dedikten sonra, yalnız sana kul oluruz dedikten sonra, bunun din günüyle olan ilişkisinin akabinde neticesi geliyor arkadan. Ve İyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiğane isteriz. Niçin? İstiğaneyi niçin istiyoruz? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse bizi sırat-ı müstakime hidayet et. İhti hidayet etna bizi. Es-sıratel müstakim, sırat-ı müstakime bizi hidayet et, ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Ama bu ulaşmak için de Allah-u Teala'nın muhtevası ne? Allah'tan istihane istemek. Yalnız senden istihane isteriz diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala buyuruyor ki hidayete erdirmek sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastus sebil diyor. Sebil yol demek. Sırat-ı müstakim 4 tane sebilden oluşur. Birinci sebil, tabi olunan mürşidin dergahıyla devrin imamının dergahı arasındaki
yeryüzünün sathına paralel yatay yoldur. Nereye ulaştırır? Devrin imamının dergahına. Devrin imamının dergahı sırat-ı müstakimin ikinci sebiline ulaştırır. O dergâhtan altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakime ulaşılır. Sırat-ı müstakimin ikinci sebili olan tarik-ı müstakime ulaşılır. 7 tane gök katı geçilir. 7. kata ulaşılır. Fetih kapısından aynı hüviyetteki bir altın kapıdan geçilerek sırat-ı müstakimden çıkılır ve 7. katın fethi söz konusu olur. Fatiha suresi de bu hüviyeti ihtiva ediyor. Fethi. Sırat-ı müstakimin kişiyi ulaştıracağı yer fetih kapısıdır. Fatiha suresi bu sebeple fetihle birinci derecede alakalıdır. Bu fetihten sonra üçüncü sebil başlar. Soldan sağa doğru bir yolculukla 7 tane alem geçilir. Kader hücreleri birinci alemdir. Ümmül kitap ikinci alemdir. Makam-ı Mahmud üçüncü alemdir. Divan-ı Salihin dördüncü alemdir. Zikir hücreleri bir atlılık, üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı Mahmud, beşinci alem divan-ı salihin, altıncı alem zikir hücreleri, yedinci alem indi ilahi. 7 tane yatay alem geçilir sırat-ı müstakimin üçüncüsü. Yatay sebil. Ve sitetin müntahadan itibaren dikey bir sebil başlar. Bu da sırat-ı müstakimin dördüncü sebilidir. Ve o sebil Allah'a ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakime ulaşabilmek için Allah'tan istihane istiyoruz. Sebillerin, yani sırat-ı müstakimin dört sebilinin de başlangıç noktası birinci sebildir. Dört sebilinin de tayini Allah'a aittir. Alallahu kastüs sebili diyor Allah Teala. Ne yaptırıyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösteriyor. Hangi sebili o kişiye tayin ettiğini Allah gösteriyor ve o mürşide ulaştırıyor. İşte bunun için, o sebile ulaşabilmek için Allah-u Teala'nın istihaneyi cevaplaması lazım. İstihane nedir? Allah'tan mürşidin sorulması olayına istihanenin istenmesi diyoruz. İstihane Allah'tan mürşidin sorulması işlemidir. Peki Allah'tan mürşit nasıl sorulur? Bakara suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimeleri bunu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı innaha lekebiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazdır, İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi istememiz lazım. Sonra ne diyor Allah Teala? Bu zor bir iştir diyor. Kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimdir huşu sahibi? Allah'ın kalbini
Allah'a döndürdüğü kişi kimdir hücu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 rahmet biriken kişi. Bu iki huşu oluşmuşsa, üçüncü huşu da oluşmuştur. O huşu sahipleri ki diyor, inanç açısından huşuya geliyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yakin hasıl ederek inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a milaki kılacaklardır. Yakın şekilde, yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki bunu yapacaklardır diyor Allah Teala. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a ruhları tekrar geri dönecektir, rücu edecektir. İşte bu huşu sahipleri Allah'tan istiane isteyenlerdir. Allah'tan istiane bu şekilde hacet namazıyla istenecektir. Ve Fatiha suresinde bu sebeple İyyâke nestaîn diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız senden istiane isteriz. Hangi mürşide, kime müracaat edeceğimizi yalnız sen gösterebilirsin bize diyoruz. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor Alallahu kastü sebiyini, sebillerin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir, Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve bu sebilin sırat-ı müstakim olduğu da kesinleşiyor. Çünkü Fatiha suresi bize diyor ki, biz diyoruz ki Allah-u Teala Fatiha suresinde İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Öyleyse Fatiha suresini 40 defa günde okuyan, 5 vakit namaz kılan kişi bu surede ne olduğunun farkında bile değil sevgili kardeşlerim. Bu sure bir bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor bize. Ve bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz. Nasıl ulaştırıyor Allah Teala sırat-ı müstakime? Bize irşat makamını gösteriyor. Gidiyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yoldur. İnsanoğlunun hidayeti ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmak ve Allah'a böylece teslim olmaktır. Ve yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla mümkün olduğu için bu, Allah'a kul olmak, ruhun Allah'a kul olması, ruhun Allah'a teslimiyle mümkün. Yalnız sırat-ı müstakim üzerinden yapılan bir yolculukla gerçekleşebilir. Onun için Allah-u Teala'ya diyoruz ki, istaneni ver, biz mürşidimize ulaşalım, tabi olalım ve o tabiyetten sonra da ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşsın. Allah-u Teala onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırırım. Bizim talebimiz üzerine gerçekleşiyor olay. Ve Allah'tan soruyoruz, mürşidimizi gösteriyor, tabi oluyoruz ve Allah Teala o zaman bizi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakimin vasfını veriyor Allah Teala Fatiha suresinde. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Ne demek bu?
nimet devrin imamının ruhudur. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde nimetimi tamamlayayım diyor. Yani başınızın üzerine devrin imamının, Resul'ün nurunu getireyim diyor. Ruhunu getirip yerleştireyim diyor. Ve böylece nimetimi tamamlayayım diyor. Ve arkasından da 151. ayet-i kerimesinde ey sahabe, tıpkı o nimeti nasıl tamamlıyorsam herkes de nasıl tamamlıyorsam, size de sizin aranızdan bir Resul ulaştırdım o nimeti olarak. Size ayetlerimizi okusun, nefsinizi tezkiye etsin, size kitap öğretsin, hikmet öğretsin, hikmetin de ötesini öğretsin diye. Sizi tezkiye etsin kelimesinin arkasında ruhunuzu da Allah'a ulaştırsın ifadesi var. Tezkiyenin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tezkiye ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O bir nimettir. Ali İmran 164'te de Allah Teala devrin imamının kişinin başının üzerine gelip o kişiyi mümin kıldığını ve bunun bir nimet olduğunu söylüyor. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Tabi olup da başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelen insanların yoludur. Gayrül magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir diyor Allah Teala. Allah Teala kafirlere gadap duyarım diyor. Ne oldu kişi irşat makamına ulaşıp tabi olduğu anda kalbinin içine Allah Teala imanı yazdığı için sadece diliyle mümin olmadı, kalbiyle de mümin oldu kişi. Gerçek bir mümin oldu, Kur'an'a göre mümin oldu. İşte başının üzerine devrin imamının ruhu gelen herkes mümin olmuştur ve gadap duyulanların arasından ayrılmıştır. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşan hiç kimse gadap duyulanlardan biri olamaz, mümin olmuştur. Aynı zamanda ayet-i kerimenin surenin son ayeti kerimesi veleddallin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diye bitiyor. Kimlerin dalalette olduğuna bakıyoruz. Mürşitlerine ulaşamayanların dalalette olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. Sadece tabi olanlar dalaletten kurtulur diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle tam 10 tane ayet-i kerime var. Dalaletten kurtulabilmek için mutlaka hidayetçiye tabi olmak farz. İşte öyle olunca ancak o zaman hidayetçiye tabi olduğu takdirde kişinin başının üzerine Allah-u Teala nimetini koyuyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu nimet olarak giriyor ve yerleşiyor. İşte Fatiha suresi
bir bütün olarak Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermesi için bütün standartları gösteren Kur'an-ı Kerim'in bir numaralı suresidir. Ve böyle bir genel hüviyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an'ın ruhu başkalarının açıklamalarının, beyanlarının çok ötesinde bir bağlantı standartları dizisini ortaya koyuyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz. Ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin. Ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar, ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir, onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur.
Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç. Onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman, artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız

Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da, biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele

edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır. Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi. Ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve
çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz, sizden önce kitap verilenlere de, sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile, muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih, zafer olunca
biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı mustakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir, en iyi bilendir.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. إياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak, eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak, her şey ne kadar güzel öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz, ruhunuz ezeli ilticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma, siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek. Her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor. Nefsinizin tesliminde %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?
Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş. Tüm kavramlar adım adım, adım adım, son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle, o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ey sahabe, o düşmanlarınız size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi 7 safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. 7. kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri, üçkağıtçılığıyla paralize eden iblis, İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı, kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik, mümin olmak. İşte lügat manası açık, mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah-u Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı iblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah-u Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi 3. kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Bunu da diyor garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu.
bütün insanları cennete almak. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu, bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetine almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyle ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz. Tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz. Tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü üzerine, Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala. Bu hususu daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Evvelki kitaplar değiştirildiği cennetle, orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen, asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah-u Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Asıl olan Kur'an doğrularıdır. İblisin insanları bunca asırdan beri sapıttığı, Allah'ın yoluna ulaştırmadığı, Allah'ın yolundan men ettiği kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder.
Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani? Çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz, her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahiylere uyarız. %100 uyarız. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse bu köle azat olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala müminleri? Mutlaka cennetime alacağım hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım. Kadın olsun, erkek olsun, hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi iblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki şimdi bize ne yani, biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir. Madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır. Öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim
satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar. O insanlar söylemiyor onlara, cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz demiyorlar din öğreticiler insanlara. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren insanın ebediyen cehennemde kalacağını, cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış öğrenilmiş ki, insanımızın bu kadar mutsuz olmasının arkasında evvela Allah ile olan ilişkilerin kesilmesi var. Mutluluğun kaynağı Allah'tır. Yanlış öğreti insanları sadece mutsuz kılar. O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır. Buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçhesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhunu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki açık şirkte, açık şirkten korkmuyorum diyor benim ümmetim. Açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuştur. Öyleyse ayrı ayrı hizipler bütün fırkaları ifade ediyor.
Allah'a ulaşmayı dileyenlerse bir tek fırkayı ifade ediyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkaların şirkte olduğunu kesinlikle Allah Teala açıklıyor burada. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara o ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gibi geliyor. Takva Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan kişi, müşrikler bütün fırkaları oluşturduğuna göre, o bütün fırkaların dışında kalan tek bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanları ifade ediyor. Onların adlarını koyuyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Tek bir fırkanın müminler olduğunu, bütün diğer fırkaların şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalara ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala. Tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, ne gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar, kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Neden?
Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjde ediyor. Ne yapmış? Açıkça ayet. Şeytanın kulu iken diyor, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'ın kulu oldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Gördük ki tağuta kul olanlar herkesi oluşturuyor. Müminler, onun dışındakiler, tağuta kul olmayanlar, yani takva sahibi olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a dost olmak açısından da aynı şeyi görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُ مِنْ تَعْبُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar tağutun dostudurlar. Bu insanlar da tağutta onları, kafirleri nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kafirler tağutun dostu. Kafirleri devre dışı çıkarırsanız, devre dışı bırakırsanız kim kalır? Müminler, amini olanlar. Müminler sadece amini olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a inanan mümindir ifadesi geçerliliğini bütünüyle kaybediyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil. Allah'a inanan kişinin Allah'ın ulaşılabilirliği konusunda kesin bir imanın sahibi olması lazım. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanması lazım. Bunun üzerine farz olduğuna da inanması lazım. Sadece o insan bütün bunların ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemezse yine mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi aksiyon içerisindedir artık. Mümin olması kuvveden fiile çıkmıştır. O kişi mümin olmuştur. Mümin olduğu an Allah'a ulaşmayı dilediği andır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devrede yaşıyoruz ki insanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına bile inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim mealleri insanlığı bir batağa götürmüş. Allah Teala insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 12 defa farz kılmış ve insanlar farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına dair farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'de hidayet adıyla anıldığını da bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah Teala bize tevdi etmiş. Bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için
Bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da, yok olsak da, emanet, emin ellerde, sancak daima ayakta olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mürşit. Kimdir mürşit? Mürşit, İslam'ın 7 safhasını da yaşamış olan birisidir. Öyleyse o dizayn içerisinde nerelerden geçmiş, nereye ulaşmıştır? Neticede de hangi vasıfların sahibi olmuştur? Mürşit de herkes gibi önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamak. Sonra Allah-u Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir.

bu tecelli üzerine o kişinin Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hastasının üzerindeki mührü, görme hastasının üzerindeki basar hastası üzerindeki vakraye, görme hastasının üzerindeki engeli almıştır. Görme hastası, basar hastasıdır. Üzerinde bir engel söz konusudur. O engeli Allah Teala almıştır. Kişinin işitme hastasının mührünü açmıştır Allah Teala ve kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitmeyi engelleyen faktörü almıştır. Öyleyse önce görme hastasının üzerinde gışavet adlı engeli alıyor. Kişinin gözlerinden hicab-ı mestur isimli engeli alıyor. Kişinin kalbinden Allah Teala ikinliği alıyor ve kalbin içine ihbat koyuyor. İşte mürşit bu muhtevanın hepsini aşmış olan birisidir. Yani başlangıçta herkes gibi kör, sağır ve dilsizdir. Ama Allah-u Teala insanları bu engelleri, uzuvları açarak hayata getiriyor. Bundan sonraki safhada Allah-u Teala'nın o kişiye yaptığı yardımları görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bütün bu saydığımız ve sayacağımız yardım dizisinin sahibi olur. Bütün mürşitler de evvela mürit olmuşlardır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha mürşidine ulaşmadan evvel

Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amini olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Ondan sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kalbi Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ece'e bi kalbin münib diyor Allah Teala'nın huzuruna münib bir kalple, Allah'a dönük bir kalple gelenler. Kalbin Allah'a dönmesi ancak bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın yardımıyla mümkün. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah'tan gelecek olan rahmet nurunun, fazl nurunun, salavat nurunun o kalbe girebilmesi için kalbin Allah'a dönmesi gerekiyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? İleride mürşit olacak bu kişinin Allah'tan yardımı devam ediyor. Bu noktadan sonra Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi Allah'a teslim etmek üzere. Müslüman yapmak üzere, Müslim yapmak üzere. Sonra o kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen nurlar kalbe girmeye başlar. Ama kalbe girebilen, bu aşamada kalbe girebilen nur sadece %2'ye ulaşabilir. Kalbe nurların girmesi ve bunların %2'ye ulaşması böylece bu kişinin bir aşama göstermesi söz konusu oluyor. Allah'ın o kişi zikir yaptığında zikir nur davetiyesidir. Allah'ın katından rahmetle fazl isminde İki tane nur gelecektir kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşacaktır. Fazıllar kalbe giremeyecektir. Çünkü kalbin yapısı buna müsait değildir henüz. Ve fazıllar kalbe girecek. %2 nispetinde fazıl o kişinin kalbine yerleşecektir. İşte bu mürşit olmayacak olan birisi de olabilir. Ama aynı vasıfları mürşit de elde edeceği için hepsinden bahsediyoruz. Huşiye ulaşan o kişi, yani sonradan mürşit olacak bu kişi, kendi mürşidine ulaşacaktır ve tabi olacaktır. Tabiyetle beraber kalbine Allah Teala imanı yazacaktır. Bütün mürşitlerin kalbinde iman yazılmıştır Allah Teala tarafından. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılması için başın üzerinde devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Devrin imamı huzur namazının imamıdır.
nübüvvetin var olduğu devrelerde mutlaka nebidir, huzur namazının imamı. Nübüvvet yoksa, peygamber yoksa o zaman Resullerden birisi bu görevi vekaleten yürütecektir. İşte bu aşamada mürşidin önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Öyleyse mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Sonra o kişiye Allah Teala nefs tezkiyesi yapmak imkanını sağlar. Onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesi yapar. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Zikir yapmak ve bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelerek göğsünden kalbine ulaşmasıyla kalbin içine girmesi. Bu noktada taviyetten sonraki devrede kişinin nefsinin kalbine nurlar girmeye başlar, rahmet, faz ve salavat. Zaten rahmet ve faz girmeye başlamıştı daha evvel. Rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur gelecektir. Rahmetle faz, rahmetle salavat ve fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlayacaktır. Bu kişi yani mürşit 7 kademe nefsinin kalbine %7'den %49 fazıl birikimi gerçekleştiren bir kişidir. Birinci %7'de ruhu birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikiminde yedinci gök katına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır 7 tane alem geçtikten sonra ve bütün mürşitler mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış olanlardır. Vuslata nail olanlardır. Nefsin kalbinde bu noktada %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 rahmet nuru, 7 defa %7 fazıl birikimi, %49, 2 de rahmet nuru, fazılların dışında baştan giren rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluydu. Ama bu noktada afetlerin %51'i yok olmuştur. Ve afetler nefsin kalbinde azınlıkta kalmıştır. %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burada nefsin kalbinin %50'den fazlası artık nurla kaplanmıştır. Mürşit mi olmuştur kişi? Hayır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Hemen arkasından Allah Teala o ruhu Allah'ın zatında yok eder. Kişi böylece fena fida olur. Allah'ın zatında ifna olmuş kişi demek. Mürşit mi olmuştur? Hayır. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra bu kişiye bir taht verilir. Allah Teala'nın zatına giren ruh oradan çıkar ve indi ilahide bir tahtın sahibi olur. Böylece la mekana kavm olur kişi. Mürşit mutlaka bu noktaya ulaşmış olan birisidir. İrşad makamına ulaşmadan evvel bu kişi
nefsinin kalbinde belli hedeflere ulaşan birisidir. Nefsinin kalbi bu kişinin zikri günün yarısını aşarsa %70'den fazla nur birikimi gerçekleşir bu kişinin kalbinde ve kişi zahit olur. Bütün mürşitler önce zahit olmuştur. Sonra züht makamını geçeceklerdir, geçmişlerdir. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Peki bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ruhunu ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Sonra bu kişi zikrini daha çok arttıracak ve daimi zikre ulaşacaktır. Bütün mürşitlerin müşterek özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmalarıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden bahsediyoruz. Allah kimi mürşit olarak tayin etmişse o kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmuştur. İşte daimi zikrin sahibi olmak da mürşidin özelliklerinden yenilerini oluşturuyor. Daimi zikrin sahiplerine Kur'an-ı Kerim ulul erbab diyor. Bu kişi ulul erbab olmuştur.

Kulüplerin sahipleri. Kimdir ulu'l-elbab? Allah Teala tarif ediyor. Li ulu'l-elbabi yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ulu'l-elbab olanlar hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Yani ulu'l-elbabın daimi zikrin sahibi olduğu kesinleşiyor. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Böyle bir vaziyette mürşidin özelliklerini temsil eden, teşkil eden vasıflar kazanır mürşid. Evvela daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur bir kişi? Daimi zikrin sahibi ise kalbin nur kapısı daima açık olacaktır. Ama kalbin zulmani kapısı kapalı olacaktır. Çünkü Allah'ın katından ardarda arda gelen rahmet fazla salavat nurları ya da rahmetle fazla rahmetle salavat nurları devamlı Rabbani kapıdan içeriye girerler, kalbi doldururlar, zulmani kapının üzerine baskı yaparlar. Zulmani kapı bu sebeple açılamaz. Açılamadığı için kalbe karanlıklar dolamaz. Zikir devam ettiği sürece hep Allah'tan gelen rahmet fazla salavat nurları kapının, zulmani kapının üzerine etki yaparak onun hep kapalı kalmasını temin ederler. Bu, o kişinin nefsinin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade eder. Kalp %100 Allah'ın nuruyla dolarsa ne olur? Bu, ulu'l-elbab makamının, ki mürşit evvela ulu'l-elbab makamının sahibi olacaktır, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır, sonra salah makamının sahibi olacaktır. Ulu'l-elbab makamında bu kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur ki ulu'l-elbab olsun. Bütün mürşitler Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bütün mürşitler ulu'l-elbab'tır. Daimi zikrin sahibidir. Ama Allah-u Teala o noktadan çok daha evvelki noktalardakileri de kendilerine ulaşılan mürşit vekilleri olarak değerlendirir. Onlar daimi zikirde olmayabilirlerdir. Önemli olan Allah'ın temel amacı herkesin ulaşabileceği yerde tabi olacağı birincisinin bulunmasıdır. Bu ilk tabi olunan kişinin mürşit olması gerekmiyor. Cezbeli olması bu konu için yeterli olabilir. Önemli olan tabi olacak olan kişiye Allah'ın cereyanının mutlaka ulaşması. Onlar Allah'ın kendilerini cezbeyle yoklamasıyla titrerler ve bundan büyük mutluluk duyarlar Allah'ın kendilerine verdiği cezbeden. Çünkü bu tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitler tahkiki imanın gerçek sahipleridir. Bir insan Allah'a inanır. İnanan kişi gaybi imanın sahibidir. Ne zaman Allah Teala ona daimi zikre ulaşıp da daimi zikre ulaşmadan evvel cezbe verirse, o zaman kişi kendisinin dışında bir kuvvet tarafından, bir varlık tarafından vücuduna şiddetle sarsıntı verildiğini yaşar. İşte böyle bir sarsıntı biz istedik, Allah Teala şimdi cezbeyi gönderdi.
Burada bir titreme kişinin vücuduna ansızın Allah-u Teala'dan gelen bir cereyan enerji ulaşır ve kişiyi titretir. İşte bu cezbedir. Cezbe tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Kişi kendisinin dışında bir kuvvetin vücudunu şiddete sarstığını görerek Allah'ın kendisine tecelli ettiğini, o tecelliyle sarsıldığını net olarak yaşar. Ama tahkiki imanın daha üst kıdemesi, kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını Allah'ın açmasıdır. Açarsa ne olur? Allah Teala ona görmediği, bilmediği yerleri gösterecektir. Ulu'l-Elbab makamında bu görmediği ve bilmediği yerler yedi kat yerlerdir. Yedi kat cehennem gösterilir. Bir de zemin kat gösterilir. Allah Teala tarafından zemin kattaki ana dergah. İşte bu ana dergah devrin imamına ait olan dergahtır. Oranın sahibi, altın kapının sahibi devrin imamıdır. Devrin imamı, bir defa daha tekrar edelim, peygamber olabilir. Asıl imamlar, asaleten devrin imamlarına tayin edilenler peygamberlerdir. Ama peygamber olmayanların da bu konuda risaletle görevli olup nebi olmayanlar, eğer huzur namazının imamı kalınmışlarsa, o zaman onlar peygamber değillerdir. Ve huzur namazının imamlık görevini vekaleten gerçekleştirirler. İşte onlar tasarruf rızasının sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, devrin imamı olan Resul'dür. Peygamberlik müessesesi biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kapanmıştır, hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin, peygamberliğin hatemidir, mührüdür. Hitam bulmasını temin eden kişidir. Allah Teala şöyle söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem'in Nebiyindir. Yani Nebilerin Hatem'idir. Nübüvvet, Nebilik meselesi onunla hitam olmuştur. Sona ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bir ihlas makamına, ulu'l-elbab makamına ulaşan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü kesintisiz bir şekilde bu kişi zikir yapıyor. Devamlı kalbine geliyor ve kalbi bütünüyle %100 nurlarla doluyor. Ve zikir daimi olduğu için devamlı geliyor ve sonra da vücuttan ayrılıyorlar. Kalbi tamamen doldurduktan sonra kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Ne olur? O zaman Allah Teala daimi zikrin sahibi olan, kalbi bu sebeple %100 Allah'ın nurlarıyla dolan kişiye hem kalp gözü verir
hem de kalp kulağı verir. Bu gece Allah'ın söylediklerini işitir, kalp kulağıyla, kalbindeki işitme vasıtasıyla kalp kulağı diyoruz. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği 7 kat cehennemi görür. Zemin katı da görür. Zemin kattaki devrin imamının dergahını da görür. Öyleyse mürşitler, eğer irşat makamına tayin edilmiş olan mürşitlerse mutlaka 7 kat yerleri görmüşlerdir. Devrin imamının dergahını da, oradaki rahleler üzerindeki insan ruhlarının Kur'an-ı Kerimlerini görmüşlerdir. İnsan ruhlarının onarlık sıralanmasını görmüşlerdir. Ve altın kapıyı görmüşlerdir. Altın kapı sırat-ı müstakimin girişidir. Bu altın kapının bir eş değeri 7. gök katındadır. O da tarık-ı müstakimin sona erdiği yerdedir. İşte zemin kattaki devrin imamının dergahında bu alemden sırat-ı müstakime ulaşılır. Dergah sırat-ı müstakime açılır. 7. kattaki kapı ise sırat-ı müstakimden 7. gök katına girişi sağlayan kapıdır. Yani zemin kattaki kapıyla sırat-ı müstakime girilir. 7. gök katındaki kapıyla sırat-ı müstakimden çıkılır. Tarık-ı müstakim diyelim. Tarık-ı müstakime girilir. Tarık-ı müstakimden çıkılır. Mürşit bu 7. gök katını gören kişidir. Devrin imamının dergahını gören kişidir. 7. gök katını gören kişidir. Özellikleri nedir? Kalp gözü vardır, kalp kulağı vardır Allah-u Teala tarafından verilen. Bu sebeple Allah-u Teala ile her an konuşur, ehli tezekkürdür. İrşad makamının gerçek sahibi olan bütün mürşitler ehli tezekkürdür. Allah Allah her an konuşabilmek imkanının sahipleridir. Ehli hayırdırlar, daimi zikrin sahipleri oldukları için. Devamlı derecat kazanıyorlar. Bu sebeple ehli hayır diyor Allah Teala onlara. Bir özellikleri daha var. Ehli hüküm veya ehli hikmettirler. Hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman Allah'tan sorarak karar verdikleri için doğru karar verirler. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıkları zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu ayetin hemen anlayabilecek olan özelliğin sahipleridir. Bütün mürşitler bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Ve daha mürşit olmadan ulu'l-elbab makamında yerlerin melekûtunu görmüşlerdir. Zemin katındaki devrin imamının dergahını da görmüşlerdir. Ne zaman bu kişi daha irşat makamına tayin olunmadan kendisine gök katları göstermeye başlarsa, o ulu'l-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları da görecektir. Ve Sitret-ül Münteha'ya kadar 7. gök katındaki alemleri görecektir. Yani kader öncülerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Sarihini ve zikir hücrelerini görecektir. Ve zikri biten bir kişinin ruhunun nasıl
zikir hücrelerinden çıkarak Sitret-i Münteha'ya ulaştığını, Sitret-i Münteha'dan da Allah'a doğru nasıl yola çıktığını görecektir. Bu yedinci gök katının yedi aleminde görülmesi mutlak olarak o makamda gerçekleşir. İhlas makamında gerçekleşir. Ve kişi Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman o konunun bu faslı tamamlanmıştır. Bütün ihlas makamı sahipleri Sitret-i Münteha'yı mutlaka görürler. Ve bu kişi mürşit olmuş mudur? Allah'ın tayin ettiği irşat makamına tayin edildin. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini burada işidir kişi. Bu nokta salah makamının yedinci kademesinde bu kişinin aldığı mükafattır. Burada ihlas makamında kişi yedi tane gök katını görür. Sitret-i Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh nasıl bir kişi mürşidin önünde önce tövbe etmişse bu sefer de Allah'ın huzurunda yapacağı yeni bir tövbeyi kapsar bu. Bu tövbe Tövbe-i Nasuh'tur. Tövbe-i Nasuh'la İhlas makamından salah makamına geçilir. İhlas makamının sonu Tövbe-i Nasuh'tur. Salah makamı Tövbe-i Nasuh'tan sonraki kesimi ifade eder. Ne olur? Kişinin günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Sonra Allah-u Teala ona salah nuru verir. Bütün mürşitler başlarının üzerinde kendilerine verilen salah nurunun sahibidirler. Sonra devrin imamı veya Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği bir mürşidin başka vasıfları geliyor. Bu kişiye Allah Teala salah nuru verdikten sonra onun günahlarını sevaba çevirir. Sonra da o kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bir başka ifadeyle o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Böylece Ulul Elbab makamında yerlerin melekûtu gösterilen ve zemin kattaki ana dergah gösterilen, İhlas makamında yedi kat gökler yani göklerin melekûtu gösterilen, ve sonra da dört kademe daha tezyin edilen bu kişi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Bu irşada memur ve mezun kılınma işlemidir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu noktada bu kişinin daimi zikri artık tesbihe çevrilmiştir. Çünkü iradi yapı artık kendisine bağlı değildir. İlahi irade o kişiyi kontrolü altına almış ve daimi zikri kendi iradesinin dışında
külli irade tarafından gerçekleştirilmekte olur. Bu da o kişinin yeni bir muhteva kazanmasını ifade eder. Orada Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahipliğini verir. Allah Teala tarafından irşada tayin edilen bir kişi, bir mürşit, bütün bu saydığımız özelliklerin sahibidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Hepsi mürşit oldular ve onlara tabi'in tabi oldu. Tabi'in de mürşit oldu, onlara da tebe-i tabi'in tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki o sabikun el ebedin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. İster ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olmuşlar. İşte mürşit dediğimiz zaman, Allah'ın gerçekten irşat makamına tayin ettiği bir kişi dediğimiz zaman, 28 basamağın hepsini yaşamış olan, ruhunu da, veçini de yani fizik vücudunda, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan söz konusudur. Allah'la her an konuşmak imkanının sahibi olan, ehli hikmet olan, ehli hayır olan birisi. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık. Allah ile her an tezekkür edebilen birisi. Allah Teala hepinizi irşat makamına tayin etsin. Dualarımızla, dileklerimizle mürşit kimdir konusundaki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı hem Osmanlı donanmasının üç katı hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor: Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz.
Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra, ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle O doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar,
siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece altıda birdir.

paylaşıyor ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah, Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız.